Zünnûn-i Mısri, bu sözleri üzerine çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, falan attara git, falan ottan 3 dirhemlik versin dedi. Genç, attara gidip söyleneni alıp getirdi. Zünnûn, bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir, dedi. Genç söylenenleri yapıp onun yanına geldi. Zünnûn-i Mısri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Boncukların her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, bunları al pazara götür, değerini öğren gel, dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100 bin dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu hocasına bildirdi. Zünnûn ona, bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar, dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Artık o hadiseden sonra gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir gün Kâbe'yi tavaf ederken, Kâbe ile gök arasında bir nurun sütun gibi durduğunu gördüm. Sonra kaybolan bu nurun kimden veya kim için yükseldiğini merak ettim. Tavafımı bitirdikten sonra 2 rekat namaz kıldım. O nuru düşünürken acıklı bir ses duydum. Sesin kimden geldiğini merak ettim ve bir kadının Kâbe'nin örtüsüne tutunup gözyaşı döktüğünü gördüm. Ağzından şu kelimeler dökülüyordu. Ey dostlar dostu, sen bilirsin. Ey gönül dostum, sen bilirsin. Sana olan sevgimi o kadar gizledim ki, kalbim ve ruhum daralmaya başladı. Kadının muhabbet ateşi içinde söylediği bu sözler içimi sızlattı. Sonra kadın kendinden geçti. Biraz sonra kendine gelince şöyle niyazda bulundu. Allah'ım, ey tek sahibim, ey koruyucum, bana olan sevgin hürmetine beni bağışla. Buna şaşırdım ve kendisine yaklaşarak, Allah'ım, sana olan muhabbetim hürmetine deseydin olmaz mıydı? Diye sordum. Bana dikkatle baktı ve, yaklaş ey Zünnûn, bilmez misin Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevdiği bir milletten söz ederken, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever buyurmuştur. İşte bunun için benim ona olan sevgim hürmetine demedim, onun bana olan sevgisi hürmetine dedim, diye cevap verdi. Ben ona, doğru söylediniz, fakat benim Zünnûn olduğumu nereden bildiniz dedim. Bana, ey Zünnûn, cebbar olan Allahü Teala'nın marifetiyle tanıdım dedi. İşte o zaman velayet makamına ulaşmış bir hatun olduğunu gördüm. Daha sonra bana, ey Zünnûn, dön arkana bak, ne var dedi. Dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremedim. Hemen kadına döndüm, kadın kaybolmuştu. Şeyhülislam Abdullah Ensari buyurdu ki, Zünnûn-i Mısri'nin getirdiği ilk ilim tövbedir. Bunu avam ve havas kabul etti. İkincisi, tevekkül, muamele ve muhabbet ilmidir. Bunu havas kabul etti, avam kabul etmedi. Üçüncü ilim de hakikat ilmidir. Bu ilim, halkın ilim ve akıl seviyesine göre değildi. Şüphesiz onu anlayamadılar ve uzaklaştılar. Böylece onu inkâr ettiler. Onunla vefatına kadar mücadele ettiler. Zünnûn-i Mısri dostlarına buyurdu ki, fesadın 6 sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen
uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allahü Teala'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım buyurdu. Üç şeyin üç şeyle birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi. İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnûn-i Mısri anlattı. Beni İsrail'de 700 sene Allahü Teala'ya ibadet eden bir abid daima "Ya Rabbi, senin rızanı isterim." diyordu. O sırada peygamber olan Danyal aleyhisselama şöyle vahiy geldi. O abide söyle, eğer göktekilerin ve yerdekilerin ibadetini yapsa yeri cehennemdir. Danyal aleyhisselam bunu o abide bildirdi. Abid, cehennemlik olduğunu duyunca sevindi ve "Ey Rabbimin hükmü, ne hoşsun, onun kazası hoş geldin." dedi. Sonra da Danyal aleyhisselama, "Ey Allah'ın peygamberi, 700 yıl Hakk'ın rızasını istedim. Onun mülkünde kendimi sivrisinekten aşağı kabul ettim. Şimdi cehennemin odunu olmaya layık olduğumu ve onun rızasının bunda bulunduğunu, yani cehenneme gideceğimi anladım. Artık onun rızası olan yeri ister oldum." dedi. Yine vahiy geldi ki, "Ey Danyal, o kuluma söyle, o benden razı olunca ben de ondan razıyım. Onu cennet ve cemalime layık eyledim." Yusuf adında bir gezgin zat, Zünnûn-i Mısri'nin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna vardığında önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi. Zünnûn'a bir sene hizmet ettikten sonra bir gün ona, "Ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin." dedi. Zünnûn sükût edip ona bir şey demedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendille sarılmış bir şey çıkardı. Ona, "Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi?" dedi. O da, "Evet." dedi. Zünnûn, "İşte bu tabağı ona götür." dedi. O da sarılı tabağı aldı. Giderken, "Zünnûn-i Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir, ne kadar kıymetlidir?" diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağın üzerine açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma çok kızdı. Hemen geriye dönerek Zünnûn-i Mısri'nin yanına geldi. Zünnûn ona, "Biz seni denedik. Sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim?" dedi. Zünnûn-i Mısri'ye, "Kul hangi sebeple cennete girer?" diye sordular. Cevabında şöyle buyurdu. "Kul 5 şey ile cennete girer. Bunlar 1. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk. 2. Gevşeklik bulunmayan bir gayret. 3. Gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak. 4. Yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek. 5. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek." buyurdu. Zünnûn-i Mısri'ye, "Allah korkusunun alameti nedir?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki, "Bu korkunun diğer bütün korkulardan kişiyi emin kılmasıdır."
Zünnun

Mısri'ye, kulun ihlas sahibi kimselerden olduğu nasıl belli olur diye sordular. Cevabında buyurdu ki, kendisini tam manasıyla ibadete verip, insanların nazarında mertebe ve itibarının silinmesini severek kabul ettiği zaman. Zünnun-ı Mısri'ye, insan Allahü Teala'nın saf kullarından olduğunu ne zaman ve nasıl anlar diye sordular. Cevabında buyurdu ki, insan bu durumu şu dört şeyle bilir. 1. Rahatı terk ederse. 2. Az olsa bile olandan verirse. 3. Fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse. 4. Övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse. Zünnun-ı Mısri'ye, bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır diye sordular. Cevabında buyurdu ki, 5 şey yapmalıdır. Bunlar, 1. Helal yemek, 2. Kur'an-ı Kerim okumak, 3. Salihlerle sohbet etmek, 4. Gece ibadet etmek, 5. Seher vaktinde ağlamak. Zünnun-ı Mısri'ye, kalbini en güzel koruyan kimdir diye sordular. Cevabında buyurdu ki, diline en çok hakim olan. Zünnun-ı Mısri'ye, Kur'an-ı Kerim'i okuyan alimlerin durumu nasıldır diye sordular. Cevabında buyurdu ki, onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı. Zünnun-ı Mısri şöyle anlattı. Bu zamanın abidlerini, köşelerine çekilip ibadet eden kimselerini ve kurralarını bir tembelliktir sardı. Öyle ki günahlara daldırmaz oldular. Midelerini şehvet arzusuyla doldurdular. Sonra kalkıp şehvet hislerini tatmine gittiler. Edep yerlerini koruyamaz oldular. Bu yüzden helak olup gittiler. Ama onlar hala bu helakin farkında değiller. Yüzlerini harama çevirdiler. Helal onlar için aranmaz şey oldu. Amelsiz ilimle yetindiler. İlmi tahsil ettiler fakat gereğini yapmadılar. Onlar öyle bir hale geldi ki, biri gelip bilmedikleri bir şeyi sorsa, bilmiyorum demekten utandılar. Onlar dünyanın köleleridir. Şeriat ilmi onlarda ne arar? Şeriat ilmini bilmiş olsalardı, biraz olsun kendilerini kötü şeylerden korurlardı. Bir istekleri olsa, buldukları yerde almak için ısrar ederler. Ama biri gelip kendilerine ihtiyaç beyan etse, cimrilik damarları tutar. Bir şey vermedikleri gibi, vermek isteyene de engel olurlar. Kalpleri bir canavar yatağı olmuştur. Hareketleri de dikkat edilirse onu andırır. Ama insan elbisesi giymişlerdir. Allahü Teala'nın adı anılması gereken mescitlerde yalnız kendi seslerinin duyulmasını isterler. Mescitleri nefsani duyguları nasıl isterse öyle kullanmak isterler. Oralarda hevai sözler, dedikodu, cidal ve çekişme ile vakit geçirirler. İlimlerini tuzak yapmışlardır. Onunla dünyalık avlarlar. Sakın böyle alimlerle oturmayınız. Zünnun-ı Mısri, hadis-i şerif ilmine pek çalışmazdı. Bu hali, arkadaşlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini kendisine şöyle sordular. Neden hadis ilmiyle meşgul olmuyorsun? Zünnun-ı Mısri, hadis-i şerif üzerinde uğraşan Allahü Teala'nın birçok kulları var. Bana gelince ben nefsimle meşgulüm. Vaktimi böyle dolduruyorum. Hadis ilmi dini temelden yükselen bir kaidedir. Hadis ve fıkıh ilmiyle meşgul olanlara bir noksan arız olmadığı takdirde

haline çeken dünyadır. Onlar dünyaya hırsla dönmeselerdi, dünya ehli onları bu şekilde hor görmezdi. Dünya ehli alimlerin ve fakihlerin fani şeylere karşı hırsını gördükçe dinden soğuyor. Dünyaya dalan bu gibi ilim sahipleri Allah'ın ve Resulünün emanetine hıyanet etmiştir. Bunlar yalnız günahlarıyla kalmaz, kendilerine uyanların vebalini de yüklenir. Onlar dünyalık avına çıkarken ilimlerini tuzak yapmıştır. Dünyayı kazanmak için bilgi ellerinde bir silahtır. Halbuki onlara verilen ilim aydın bir lambaydı. Halk onunla hidayet yolunu bulurdu. Şimdi öyle olmuyor. Sebebi de hep bu kötü alimler. O aydınlık aletini kötü ve hasis menfaatleri uğruna harcadıkları için durum böyle oldu. Bir gün onun yanında bazı hal ehli kimseler muhabbetten dem vurdular. Zünnûn-i Mısri onlara şöyle dedi: bu gibi sözlerden dilinizi esirgeyiniz. Nefsinize böyle şeyleri duyurmayınız. Sonra sahip olmadığı hali var diye iddiaya kalkar. Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh başından geçen bir hali arkadaşlarına bir gün şöyle hikaye etti. Her asırda bu yolun varını yitirmiş büyükleriyle alay edip eğlenenler olmuştur. Bunun sebebi var, hikmeti var. Alay edilen bu büyükler sabırda peygamberleri izlemeyi öğrenirler. Bu yüzden de büyük ecir alırlar. Halkın benimle de eğlendiği, alay ettiği zamanlar oldu. Kimini fark ettim, kimini edemedim. Zünnûn-i Mısri'ye bir gün aklın ve marifetin kemal derecesi soruldu. Şöyle anlattı: verilen emir gereğince dürüst ve sağlam olursan, sana lüzumu kadarını alır yetinirsen ve fazlasını aramaya kalkmazsan, aklın kemal derecesini buldun sayılır. Yaptığın amele ve ibadete bakmadan kalbini Allahü Teala'ya bağlarsan, marifet halinin de kemal derecesini buldun sayılır. Zünnûn'u bir iftira sebebiyle zindana atmışlardı. Günlerce orada aç kaldı. Kardeşliği olan yaşlı bir kadın, iplik parasıyla hazırladığı yemekten ona gönderdi. Zünnûn o yemekten yemedi. Kadın bunu işitince üzüldü ve helal para ile o yemeği yaptığımı biliyorsun, niçin yemedin diye ona sordu. Cevabında, evet, yemek helaldi fakat zalimin tabağı içinde getirdiler buyurdu. Yusuf bin Hüseyin şöyle anlattı: bir gün Zünnûn-i Mısri yanına gittim. Bana, bir zaman Mısır'ın bir köyüne gidiyordum. Yolda uyudum. Bir müddet sonra uyandığımda yer yarıldı ve içinden iki tabak çıktı. Birisinde Semsem isimli yemek, diğerinde gül suyu vardı. Bana, ey Zünnûn, bundan ye ve bundan da iç dediler. Ben bir müddet tereddüt ettim. Sonra kalbime onları yememe isteği geldi. O sırada iki tabak da birden kayboldu. Gâipten bir ses geldi ve dedi ki, ey Zünnûn, bu senin için büyük bir imtihandı. Sen imtihanını çok iyi verdin. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir zamanlar gemiyle Mısır'dan Cidde'ye gidiyordum. Gemide yamalı elbiseli bir genç de bizimle seyahat ediyordu. İçimde onunla sohbet etme arzusu belirdi. Fakat heybet ve vakarı bu arzuma mani oluyordu. Onunla sohbet edecek cesareti kendimde bulamadım. Çünkü devamlı ibadet ediyordu. Bir gün gemide yolculardan birinin altın ve mücevherleri kayboldu. Mal sahibi o genci töhmet altına alınca ona eziyet etmek istediler. Ben, onun hakkında böyle düşünemez, böyle çirkin şeyler söyleyemezsiniz. Müsaade edin, yanına gidip iyilikle soruşturayım dedim.
Müsaade

Edince gencin yanına gittim. Ona, gemidekiler senin hakkında suizanla hüküm verdiler. Onların sana kabalık ve eziyet etmelerine ben engel oldum. Şimdi ne yapmak lazımdır, dedim. Bunun üzerine yüzünü gökyüzüne çevirdi ve bir şeyler söyledi. Bir de baktım, denizdeki balıklar suyun üstüne çıktılar. Her birinin ağzında bir mücevher vardı. Genç, o cevherlerden birini aldı ve o kişiye verdi. Kendisi de suya inip, suyun üzerinden yürüyerek gitti. Esas keseyi alan da getirip yerine koydu. Kimi içinde bulunanları çıkarıp sahibine verdi, kimi ziyadesiyle pişman oldu. Zünnûn-i Mısri anlattı. Bir zaman yolculuğa çıkmıştım. Toz toprak içerisinde bir genç gördüm. Ona, ''Nerelisin ey garip?'' dedim. Bana, ''Allah ile ünsiyet eden garip olur mu?'' dedi. Bu söz üzerine düşüp bayıldım. Bir müddet aklım başımdan gitmiş bir halde baygın kaldım. Kendime geldiğimde o genç bana, ''Ne oldu?'' dedi. Ben de, ''Gönle uygun gelen şey ilaçtır.'' dedim. Zünnûn-i Mısri, rahmetullahi aleyh, buyurdu ki, ''Zavallı insan, kendi Rabbini bırakıp nereye gider? Ey kardeşim, dikkat et! İnsan hangi hususiyetiyle meleklerin kendisine doğru secde edileni olmuştur? İnsanın bu üstünlüğü yemek yemesi sebebinden olsa, buna ondan önce deve layıktır. Çünkü bir deve 50 insanın yediğini yer. İnsanın bu üstünlüğü şehvet kuvveti sebebiyle olsa, buna eşek daha uygundur. Çünkü ondaki şehvet kuvveti yanında, insanınki nedir? Belki serçenin şehvet kuvveti bile, insanınkinin birçok katıdır. İnsanın bu üstünlüğü, gadap ve kızgınlık sebebiyle ise, aslan buna daha layıktır. İnsanın bu üstünlüğü, görmek kuvveti sebebiyle olsa, buna akbaba daha uygundur. İnsanın bu üstünlüğü, akıl kuvveti sebebiyle ise, buna melekler daha uygundur. Çünkü insanın aklı, meleklerin aklının yanında çok az kalır. İnsanın bu üstünlüğü, eğer insanları doğru yoldan çıkarmak, kandırmak, aldatmak sebebiyle ise, şeytan buna daha layıktır. Görülüyor ki, insana mahsus olan özellikler, ve meleklerin kendisine doğru secde edilenin hususiyeti, ondaki muhabbet cevheri ve aşk ateşidir. Bu haslet, insanoğlundan başka hiçbir canlıya verilmemiştir. Zünnûn-i Mısri'ye, halkın sefilleri kimlerdir diye birisi sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın zatına ulaştıran yolu bilmeyen ve kendisine böyle yol tarif edilmeyendir buyurdu. Zünnûn-i Mısri bir gün Bağdat'a gitti. Sofilerden bir cemaat başına toplandı. Aralarında bir de şair bulunuyordu. Onlar, şairin bir şeyler söylemesi için Zünnûn-i Mısri'den izin istediler. Zünnûn müsaade edince şair, ''Aşkının küçüğü bile beni hasta etti. Ya bu aşk kuvvetlendiği an halim nice olur? Sen benim kalbimde müşterek hevalar ve aşklar topladın. Elem ve kederden hali olan kimse, güldüğü zaman tasasından ağlayana acımaz mısın?'' deyince, Zünnûn vecde kapılarak ayağa kalkarken yüzüstü düştü. Sonra başka birisi vecde yakalanıp ayağa kalkınca, Zünnûn, adamın zorla vecde gelmek istediğini anladı ve ona, başka maksatla vecde gelenlere, onları gören Allahü Teala'nın hasım olduğunu bildirmek istedi. Zünnûn-i Mısri, rahmetullahi aleyh, diyor ki, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, onlar günah ağaçlarını gözlerinin önüne diker, tövbe yaşlarıyla onları sularlar. Bundan pişmanlık ve mahzuniyet meydana gelir. Onlar, akılları gitmeden deli divane olur, dili tutulmadan lal olurlar. İşte Allah ve Resulünü bilen,
fasih ve belî kimseler onlardır. Sonra parlak şerbetten içer ve bu sayede kalpleri cilalanarak mihnet ve meşakkate sabreder, belalara tahammül ederler. Sonra gönülleri melekût âlemine hayran kalır. Fikirleri ceberut perdelerinin esrarına dalar. Nedamet gölgesinin altında gölgelenir, günahlarının sayfalarını okur, feryâd-ü figân ederler de, bu verâ ve çekinmeleri sayesinde zühdün yüksek mertebesine ulaşırlar. Dünyayı terk etmenin acısını kendilerine tattırırlar. Yatak yerlerinin sertliğini yumuşatmazlar. Bu sayede kurtuluş ipine ulaşır ve selamet halkasına yapışırlar. Ruhları en üstün makamlara ulaşır. Cennet bahçelerinin koltuklarında oturur, hayat deryasına dalar, feryat hendeklerini kapatır, hava köprülerini geçer, ilmin civarında iner, hikmet havuzlarından içer, akıl ve zeka gemisine biner, kurtuluş yelkenini selamet sahiline doğru açarlar da, istirahat, izzet ve keramet bahçelerine ulaşırlar. Zünnûn-i Mısriye, kişinin hallerini düzeltmesinin yolu var mı diye sorduklarında şöyle dedi: günahlardan şaştık kaldık, doğruluğu arıyoruz. Halbuki bu durumda ona yol yoktur. Şehevi arzularımız bize kolay geliyor da, bunun hilafına hareket ağrımıza gidiyor. Zünnûn-i Mısri'yi anlattı. Bir gece Kenan ili vadilerinden tepeye doğru çıkmıştım. Karşıma bir karaltı çıktı. Bana doğru geliyor ve gelirken de Zümer suresinin 47. ayetini okuyordu. Bu ayetin manası, Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler belirverir idi. Bu ayeti okurken de ağlıyordu. Karaltı yaklaşınca softan cübbesi ve elinde ibriği bulunan bir kadın gördüm. Kadın hiç çekinmeden bana, "Sen kimsin?" diye sordu. "Garip bir adamım," dedim. "Allahü Teala varken onunla hiç gariplik olur mu?" dedi. Bu sözü üzerine gözyaşlarımı tutamadım. "Niçin ağlıyorsun?" dedi. "Tam yarama parmak bastın ve derdime derman buldun da ondan," dedim. "Madem davanda sadıksın, niye ağlıyorsun?" dedi. "Meğer sadık olan ağlamaz mı?" dedim. "Ağlamaz. Çünkü ağlamak kalbi teskin eder ve kalp huzurunu sağlar," dedi. Ben de cevap bulamayarak sustum. Zünnûn-i Mısri vefat ettiğinde hava çok sıcaktı. Cenazesini götürürlerken bir bölük kuş da cenazesinin üstünde kanatlarını açarak birlikte uçuyor ve gölge yapıyorlardı. Oradaki insanlar o kuşların kanatlarının gölgesi altında kalıyorlardı. Fakat hiç kimse öyle kuşlar görmemişti. Cenazesi defnedilinceye kadar kuşlar gitmediler. Ertesi gün kabri üzerinde Ademoğlunun yazısına benzemeyen şu yazının yazılı olduğu görüldü: Zünnûn Allahü Teala'nın sevgilisidir ve şevki dolayısıyla da canını onun yoluna feda etmiştir. O yazıyı kazısalar aynı yazının tekrar yazıldığını görürlerdi. Zünnûn-i Mısri'nin vefatından sonra birçok alim rüyasında Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamberimiz yanındakilere, "Allahü Teala'nın dostu Zünnûn geliyor, karşılamaya gidelim," buyurdu. Zünnûn-i Mısri'nin güzel sözleri. İnsanı arzulardan kurtaran dost ikidir: gözü ve kulağı muhafaza etmek. Kalbin hasta olmasının alameti dörttür. Birincisi, ibadetten haz almaz. İkincisi, Allahü Teala'dan korkmaz. Üçüncüsü, eşyaya, mahlukata ibret gözüyle bakmaz. Dördüncüsü, dinlediği ilim ve nasihatten istifade etmez. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin.
her azanın

tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey, ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahları düşünür. Üçüncüsü, Allahü Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Tövbe iki kısımdır. 1. İnabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. 2. İsticabe tövbesi. Kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesi. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. Eline geçen bir parça ekmeğin yanında ayrıca katık olarak tuz arayan kimse veliler katında umduğunu bulamaz. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Allahü Teala'nın bir kılıcıdır ki üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların her birinin ilmi arttıkça zühdü de artıyordu. Dünyaya karşı ihtiyaçsız olup onu sevmiyorlardı. Ama siz bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine, bir bilginiz varsa dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektedir. Sevgi seni konuşturur, korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi yollarını kaybederler. Bir kula bak, vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü Teala'yı anmıyorsa bilesin ki Allahü Teala onu sevmiyor. Sakın sen marifet işinde iddiaya kapılmayasın. Zühdü kazanç vesilesi etmeyesin. Yaptığın ibadete bakıp aldanmayasın. Her şeyi geç. Rabbine kaç. Başka kurtuluş yolu yoktur. Hakkın şuhudu içinde iddiaya kalkan davasını yitirir. İddia sahibini gerçek halden perdeler. Allahü Teala daima hak ehlinin haline şahittir. Buna göre o istidadı tam olanlara zatıyla tecelli eder. Kelam tecellisini ihsan eyler. Böylece o erenlerin sözleri hak, halleri hak olur. Bu hali bulan yani
sözü

ve işi hak olan için iddiaya ne gerek? Kim iddiaya kapılırsa bu hallerden yaya kalır. Vesselam. Ey kalplerini Allah yoluna vermek isteyen müritler topluluğu! İçinizden kim gerçekten manevi hale sahip olmayı arzuluyorsa, bu yolun alimlerine varınca cahil dursun. Zahitleri severek kucaklasın. İrfan sahipleri yanındaysa daha çok susmayı tercih etsin. Kulun fakre düşmekten korkması Allahü Teala'nın ona dargın olduğuna bir alamettir. Her şeyin bir alamet ve işareti vardır. İrfan sahibinin ilahi huzurdan tard edilmesinin bir alameti de Allahü Teala'yı anmaktan geri kalmasıdır. Mahzun kişinin hüznü son haddini bulunca gözyaşları kurur, akmaz olur. Kalp inceldikçe gözden seller gibi yaşlar akıtır. Kuruyup bozuldukça da sertleşir, kötüleşir. Kalpler arasında öyleleri vardır ki daha günaha girmeden tövbe eder ve taat kılmadan defterinin sevap hanesine hayır yazılır. Allahü Teala dile konuşma duygusunu bahşetti ve ona derdini beyan etme nimetini verdi. Onu konuşmaya başlatırken kalbi de ilim kabı kılmıştı. Eğer insana böyle bir nimet verilmeseydi hayvanlarla müsavi olurdu. Bir işini anlatabilmek için ya başıyla işaret eder ya da eliyle gösterirdi. Biz bir mecliste yaşlılar dururken gencin konuştuğunu görürsek onun hayra kavuşmasından ümit keseriz. Arkadaşlarınızı fazla arttırmaktan, kendinizi çok tanıtmaktan sakının. İlim tahsilini ikmal edip alim olarak bilindikten sonra amel yolunu tutmayana, üstelik boş arzuları peşinde koşana akıllı denmez. Başkasından insaf dilenip kendisi insafsız olana akıllı denmez. Taat ve ibadet işinde Allahü Teala'yı hatırlamayan ancak başı dara geldiği ve işi düştüğü zaman aman Allah diyene akıllı denmez. Allahü Teala'nın yarattığı bütün kullara karşı tevazu sahibi ol. Ama sakın sana soru sorana karşı tevazu gösterme. Dıştan belli olmasa dahi içinden sana karşı kibri vardır ve büyüklük gösterisindedir. Ona tevazu gösterirsen kibrini arttırmakta yardımcı olmuş olursun. Bir kimse nefsini feda ederek Allahü Teala'ya yakınlık kazanırsa Allah onu nefsin saldırılarından korur. Ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü her doyurduğumda ya masiyet işledim ya da masiyet işlerine meylettim. Korkan bir arif ol. Halini rastgele anlatan biri olma. Duygularını her oturduğu yerde saçana arif demezler. Allahü Teala'nın zatında tefekkür, cehalet, ona işaret şirk, marifetin hakikati hayrettir. Perdelerin en gizli ve şiddetlisi nefsi görmek ve onu tedbir etmektir. Bu yolun evveli üzülüp ulaşmaktır. Sonu ne üzülmektir ne de ulaşmak. Allahü Teala'nın dostlarına hazırladığı cenneti, düşmanları için hazırladığı cehennemi Kur'an'dan anlayan gözler onun azameti karşısında saygı ile eğildi ve uykularını feda ettiler. Seni her yönden masum görmek isteyenin sohbetinde hayır yoktur. Kızdığı vakit sırrı ifşa edenler alçak kimselerdir. Zira huzur ve sükun anında sırrı gizlemek tabiat iktizasıdır. İnsanlık onu hiddet anında saklamaktadır. Allah ile musahabetin onun emrine uymakla, halk ile sohbetin onlara nasihat etmekle, nefs ile buluşman ona muhalefetle, şeytan ile buluşman da ona husumet ile olsun.''

Müminin neşe ve zevki tenhada kalıp Allahü Teala ile buluşmasındadır. Sema haktan gelir ve kalbi hakka doğru tahrik eder. Hak yönünden ona eğilen hakkı bulur. Nefis ve şehvet yönünden ona meyleden de zındıklaşır. Allah'tan korkan kimsenin kalbi erir. Allah'a olan sevgisi artar ve aklı selim sahibi olur. Korkunun ümitten daha fazla olması gerekir. Çünkü ümit tarafı galebe çalınca kalp bozulur. Allahü Teala'dan ayrı kalmak korkusuna nispetle cehennemden korkmak dalgalı denizin yanında bir damla sudan korkmak gibidir. Küfre en çok yakın olan tahammülsüz fakirdir. Allah sevgisini ishar edene başkasına zillet göstermesinden sakınmasını söyle. Ruhları bölük bölük yaratan Allah'ı tesbih ederim. Ariflerin ruhları kuts ve celalidir. Bunun için Allah'a müştaktırlar. Müminlerin ruhları ise ruhanidir. Bunun için cennete meylederler. Gafillerin ruhları da havaiidir. Bunun için dünyaya yönelirler. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşmak ümit ve arzusuyla Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti.

etti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz, güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi

tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı.

Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak

ve kâfirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an, kesin bir gerçektir. O halde sen, Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki

Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığını yüz çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar

ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an, bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce, size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Kur'an indirdi. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz senle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık

Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman, de ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106-137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Âl-i İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, En'am suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Oku. Seni yoktan var eden Rabbinin adıyla oku. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Ve şu da bilinmelidir ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini

Gerçeğisin benim mübarek hocam, benim canım hocam, benim muhterem hocam.

de kulli hayy. Ya hayyul lezî lâ yüşbihuhu şey'. Ya hayyul lezî leyse kemislihi hayy. Ya hayyul lezî lâ yuşârikuhu hayy.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Muhteşem Ahlak derslerimizin üst başlığı, konumuzun üst başlığı da evlilik ahlakı ve biz de bu çerçeveden bazı hakikatleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu siretinin, siyerinin, o kutlu sözlerinin çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz. Sünnet dediğimiz peygamber yolu Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Belki bugünün dünyasında bizlerin Müslümanca yaşaması noktasındaki engellerin önünde de düşünce boyutuyla ilk önce Müslümanca düşünmemekten kaynaklanıyor. İşte hal böyle olunca biz ara ara tekrardan dönüp zihin dünyalarımızı da, akıllarımızı da, kalplerimizi de, yüreklerimizi de

En başta bana bunu nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu rehberiyetini hakkınca anlayıp, hakkınca kavrayıp, hakkınca da sizlere aktarabilmeyi bana kolaylaştırsın. Ve hepimize inşallah öğrendiğimiz hakikatler çerçevesinde yaşama adına, gayret etme adına, yaşama ve yaşatma adına inşallah gayretlerimizi ziyadeleştirsin. Düğün meselesini konuştuk. Bugün ben bıraktığım yerden alacağım inşallah. Çünkü bir de bir savaş meselesini konuşacağız. O savaş meselesi biraz daha farklı. Ne söylenir, nelere dikkat çekilir o konuda. Epey ben de zorlandım bu hafta. Gelinleri mi memnun etsek, kaynanaları mı memnun etsek diye zihnimde götürdüm getirdim. Sonra dedim ki Allah'ı memnun edeceğiz. İnsanları memnun etme gibi bir derdimiz yok. Allah memnun olsun, Hakk'ın hatırı âli olsun ve hiçbir hatıra da feda edilmesin. Varsın bu manada beşer farklı şeyler düşünsün. O da onların bileceği iş. Biz hakikate yakışır bir biçimde anlayıp anlama adına gayret verelim inşallah. Ensar'ın Hazreti Fatma'nın düğünü için söylediği sözden sözü başlatmak istiyorum. Geçen derste aslında biraz değindik ama tam detaylarına girmedik. Bir yönüyle geçen dersin ilkelerine ait de bir nebevi örnek olacak. Peygamber dünyasından biraz sonra aktaracağım tablo bir örnek olacak. Ne demişti Ensar'ın hanımları? Vallahi biz Fatıma'nın düğün Allah'ı memnun etme adına bir gayret var. İhlas en üst düzeyde iki insanın gayretiyle ortaya çıkan bir aile ve bu aileye şehadet eden bir Müslüman topluluğu, bir Medine zemini. Sallallahu aleyhi ve sellem 480 dirheme Hazreti Ali zırhını satıp parayı Efendimiz'e getirdiği zaman 450 dirhemi almıştı içinden Ali'nin mihir miktarı olarak. Bu Fatma'nın hakkı demiş. Kalan 30 dirhemi de ona geri vermişti. Git bununla da düğün, ev artık ne yapılacaksa onu yap demişti. Hazreti Ali o günlerde Medine'nin içlerinden bir ev tutuyor. Yani Hazreti Fatıma ilk günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücrelerinin yanında değildir evi. O sonraki süreçtir. Hazreti Ali o elindeki miktarla bir ev kiralıyor. O kirayı ödedikten sonra kalan miktarla da biraz bir şeyler alıyor. Düğün hazırlığına başlıyor. Medine İslam toplumundan şöyle bir hakikat de, şöyle bir güzellik de öğrendik. Mümin adam iffetli adamdır. İffet sadece namusla alakalı bir kavram değil. Onu da söylemiştik geçmiş derslerde. Yani hem Allah'ın sınırlarına hem de beşerin hukukuna riayet eden adama iffetli adam denir. El açıp istemez, kimseye boyun eğmez. Müminin bir mürüvveti vardır, onu korur. Hazreti Ali de bunun zirvesinde bir insandır zaten. İhtiyaç halindedir ama hiç kimseden bir şey istemez. Düğünü olmasına rağmen. O gün Medine toplumu da şunu biliyor. İhtiyaç halinde istemeyen adama zaten verilir. Onun için Sa'd bin Muaz vefatıyla arşı titreten o büyük insan Ali'nin velimesi benden demiştir. Hiç Ali kendisinden bir şey istememesine rağmen bir koç kestirmiş. Hemen düğün yemeği için gidiyor diye rapor alırcasına oraya girip bilgiler alıyor. İşler çok güzel gidiyor ama Efendimiz'de tatlı bir heyecan ve alttan alta da bir hüzün var. Hatice'siz bir şekliyle Fatıma'yı yolcu edeceğinden dolayı düğün günü bütün hazırlıklar bitmiş. Artık velime takdim edilmiş. Damatla gelin yeni evlerine gidecekler. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girmiş. Ümmü Eymen anamıza sözü şu olmuş. Ey Ümmü Eymen, gelini ve damadı eve götürdükten sonra insanlar dağılınca bekleyin beni, ben geleceğim demiştir. İnsanlar dağılmışlar. Olayın bazı ayrıntıları anlatılır bizim çeşitli tarih ve hadis kitaplarımızda.

Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem ilerleyen bir vakitte o eve girmiş. O andan itibaren Ümmü Eymen anamız anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Gelip orada bir yerde oturdu. Oturur oturmaz da dedi ki Fatıma gelsin. Kızı geldi, kızını ayakta karşıladı. Her zaman yaptığı gibi ellerini avuçlarının içine aldı. Öptü, kokladı ve sağına oturtturdu. Sonra Ümmü Eymen anamıza dedi ki kardeşim nerede? Ümmü Eymen annemiz biliyor kimi kastettiğini ama bir şey soracak orada. Kim ya Resulallah kardeşin? Ali diyecek, kim olacak? Ya Resulallah hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Böyle bir şey var mı diyecek. Arkasından sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle tamamlayacak. O benim hem dünyada hem ahirette kardeşimdir ve öyle kalacaktır. Hazreti Ali'nin değerini ve kıymetini bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellem orada beyan edecek. Hazreti Ali de gelecek, Ali'yi de soluna oturtturacak. Sonra bir kap isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem, içinde su olan bir kap gelecek. Efendimiz ayağa kalkacak. Ümmü Eymen anamız bize rivayet ediyor. Ne okudu bilmiyorum ama elini daldırdı kabın içerisine, kalktı ayağa, şöyle biraz sıçrattı Ali'nin ve Fatma'nın sırtına, sonra omuzlarından aşağıya, sonra göğüslerinin üzerine sıçrattı ve sonra da geçen dersin son duasını orada yaptı. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema'a beynekuma fil hayr. Allah sizin ikinizin arasını bereketlendirsin, hayırla birleştirsin ve bereketini üzerinde daim etsin diye dua etti. Sonra Felak ve Nas surelerini okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra şeytandan sığınmalarına ait onlara bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra evden çıktı. Abdullah İbni Abbas o zifaf gecesinde şeytandan Allah'a sığınma adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duayı da bize naklederek o konuda da boşluk bırakmadan gerekli şeyi söylemiştir. Çeyizi nedir Fatma'nın? Söylemek bize bugünün dünyasında nasıl bir fayda verir bilmem ama çok da bizim algılayacağımız, anlayacağımız bir şey değil. O gün o zeminde Hazreti Peygamber'in kızı olarak evlenen Fatma'nın çeyizi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar eşyadan oluşuyor. İbn-i Sad o listeyi veriyor. Ben de okumak istiyorum. Oradan da bir yere getireceğim sözü. Üç tane minder, saçaklı bir halı, hurma lifiyle doldurulmuş bir yastık, iki el değirmeni, bir su tulumu, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir elek, havlu, yatak için bir koç postu, Yemen işlemeli bir kilim, Yemen işlemeli bir elbise ve kadife bir örtü. Hepsi bu kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının evi. Bizim bir odamız bile bu sayılanların kat kat fazlasıyken bir evin eşyaları ve bir gelinin çeyizleri kaynaklarımızda böyle sayılıyor. Halimiz zaten ortada. Kimse bu konuda farklı bir şey söyleyemez. Böyle rivayetleri okurken, anlarken de evet zühd adına bir mesaj vardır ama gidip evdeki eşyaları atma gibi de bir mesaj yoktur. Buradan şöyle bir mesaj vardır aslında. İki temel ders çıkarmak durumundayız burada. Hazreti Fatma'nın evi böyleyken ey Müslüman sen evine bak ve israfları hiç değilse önle. İkincisi de şunu bil ki mutluluk, saadet eşyada, mobilyada değildir. Eğer saadeti sen orada ararsan yanlış ararsın. Hiç değilse bu mesajı alabilsek. Allah artık ondan sonra o bal ayı olarak kalır mı yoksa başlar tuzdan bibere doğru yürür mü? O ayrı bir mesele ama o günlerde böyle kızının ve kızı Fatma'nın ve Ali'nin ahvalini sorar, onlardan haberdar olur. Ondan sonra bir hakikate dikkat

dikkatlerimizi çeker Enes bin Malik. O hakikatin ne olduğunu söyleyeceğim ama o sözüm anlaşılsın diye size bir söz daha söylemek durumundayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasına namaz nübüvvet ile beraber girmiştir. Bunu defaatle benden duydunuz. Siz de benden husus var ki o husus üzerinde durmaya değer bir konu olarak, oğlan babası olarak evlendi bir iş bitti. Ama sallallahu aleyhi ve selleme göre evlenince iş başlıyor. Ve düğünün arkasından 6 ay boyunca Fatma'yı Ali'yi namaza çağırıyor. Kalkmazlar mı? Velayet evi o ev. Kalkmazlar mı namaza? Ama onların üzerinden bir hakikati bize beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o hakikat? Evliliğin ilk ayları zordur. İlk günleri daha zordur. O günlerde namazla irtibat biraz zayıflayabilir. İşte o günlerde kavi tutmak gerekir ki o irtibatı hayatın tamamına yayılsın. Ve o günlerden itibaren şeytan o eve girmesin. Çünkü şeytan çileden çıkmış zaten. Sen bir ev kurmuşsun, bir aile kurmuşsun. Bir aileyi orada sen İslam adına bina etmişsin. Şeytan onu kurmamak için, kurdurmamak için elinden gelen her şeyi yapmış. Sana nikahsız yaşamayı telkin etmiş. Başına iş açma demiş, hayatını yaşa demiş. Şunu demiş, bunu demiş. Sen bunların hiçbirini takmamışsın. Ben cebbar olan Allah'tan korkarım demişsin. Nikahlı yaşayacağım demişsin. Nikahtır emredilen demişsin. Ancak öyle olur demişsin ve bunu yapmışsın. Sonra gelmiş şeytan o anda düğün günü senin yakana yapmışsın.

Nikahlı yaşayacağım demişsin, nikahtır emredilen demişsin, ancak öyle olur demişsin ve bunu yapmışsın. Sonra gelmiş şeytan, o anda düğün günü senin yakana yapışmış, bir günden ne çıkar demiş. Hiç değilse bugün nikahlı yaşayacağım demişsin, nikahtır emredilen demişsin, ancak öyle olur demişsin ve bunu yapmışsın. Sonra gelmiş şeytan, o anda düğün günü senin yakana yapışmış, bir günden ne çıkar demiş. Hiç değilse bugün

0: De ilk aylarda namaz hassasiyeti bundan. Neden damat zifaf gecesi meseleyi de namazla yürütür, anlıyorsunuz değil mi? O bir müstahap. Yapılmasa bir mahsuru yok ama yapılsa inşallah sevaba mazhar olunabilecek bir şeydir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tavsiyelerinin üzerinden sahabe yapmıştır. Birbirlerine de yapılmasını tavsiye etmiştir. O manada birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Mesela biraz daha bizim dünyamıza sahabenin rehberliğinde taşınsın diye. Niye namazla başlamış, namazla devam etmiş? Siz buranın üzerinden de alın mesajları. Bakın aziz kardeşlerim, Ebu Useyd radıyallahu anh'ın azatlı kölesi bize naklediyor Ebu Said. Ebu Useyd Bedir ashabından, Hazreç kabilesinden yani Ensar'dan. Bugün Bedir gazvesine dair de çok güzel rivayetler aktarır bize. Hatta şöyle bir özelliğini söylerler kitaplarımız bize. Gözleriyle anlatır. O zatın azatlı kölesi Ebu Said kendi düğününü anlatıyor bize. Ben diyor köleyken evlendim. Evlendiğim zaman da düğün için o gün hayatta olan Allah Resulü'nün sahabilerinden bazılarını davet ettim. Kim onlar? Abdullah İbni Mes'ud onlardan bir tanesi, Huzeyfetül Yemani onlardan bir tanesi, Hazreti Ebuzer onlardan bir tanesi. Sahabe bir kölenin düğününde, bilmem buradan bir şeyler alıyor musunuz? Geçen ders ısrarla bir şeye dikkatinizi çektim. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Sahabe bir kölenin düğününde. Diyor ki sevindim, Allah Resulü'nün ashabı gelmiş düğünüme. Elimden geldiğince onlara ikramda bulundum. Sonra namaz vakti geldi. Namaz için ayağa kalktık. Hazreti Ebuzer öne geçti. Bize namaz kıldıracak. İsim yok orada ama ben öyle tahmin ediyorum. Ya da onlardan bir tanesi Abdullah İbni Mes'ud dedi ki ey Ebazer geç arkaya geç. Bugün namaz kıldırma hakkı evinde olduğumuz zata aittir. O zat kim? Evin sahibi damat. Oradan da aslında Allah Resulü'nden evliliğin, nikahın önemini kavramış bir insanın bir damat olarak öne geçirerek onun arkasında namaz kılmanın ibadet olan evliliğin yerine getirilme noktasındaki hassasiyetine bir vurgu olarak anlamak durumundayız. Ben geçtim diyor ısrar edince onlara namaz kıldırdım. Sonra diyor biraz daha oturdular. Ondan sonra dönüp bana dediler ki
1: dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312

0: 384-43-75. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef.
3: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nur yakar, yakar.
1: 91
2: sıra, ellerini aç ve dua et. Allah'tan evliliğini, Abdullah İbni Mesud, işin sünnete muafık olan yönünü. Buna benzer bir rivayeti Şakik İbni Seleme bize naklediyor. Orada da yine için içerisinde olan isimlerden birisidir Abdullah İbni Mesud. Diyor ki Şakik İbni Seleme, Ebu Harz isimli bir zat geldi Abdullah İbni Seleme'ye ve şunu söyledi. Dedi ki bir kadınla nişanlandım ama ey Abdullah İbni Mesud, herhalde kadın beni sevmiyor. Ben o düğün gecesi onun yanına gittiğim zaman korkuyorum ki evliliğimize aykırı bir şey olsun. Yani kadın istemiyorum diye sözünü söylesin. O anda Abdullah İbni Mesud dedi ki sevgi Allah'tandır. Nefret ise Allah'ın size helal kıldığını haram göstermek isteyen şeytandandır. Bunun için hanımın sana geldiğinde ona, buraya dikkat edin, sana uyarak namaz kılmasını söyle. Yani sen imam ol, o da sana cemaat olsun. Sana uyarak namaz kılmasını söyle. Namazdan sonra da ellerini aç ve şöyle dua et. Ey yüce Allah'ım, beni ehlime, ehlimi de bana bereketli kıl ve bizi birbirimize sevdir. Hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut. Ayrılmak her iki taraf için de daha hayırlı olduğu zaman da bizi birbirimizden ayır. Bakın neler söylüyorlar yolumuzun rehberi olan sahabe efendilerimiz. Bir rivayet daha aktarayım buna benzer. Orada da yine vurgu cemaatle namazadır. Selman-ı Farisi'nin düğünü bu. Selman-ı Farisi'nin rivayet düğünü bu. Aktaracağım
1: Abdülmelik rivayet. İbni Cüreyre bize naklediyor.
2: Abdülmelik İbni Selman Cüreyre bir hanımla evlenmişti. Diyor ki dedi ki bir gün
1: Allah
2: bana
1: Resulü
2: şöyle
1: tavsiyede vesselam, bulunmuştu.
2: Bir gün
1: ey
2: bana
1: Selman,
2: şöyle tavsiyede bulunmuştu.
1: Allahu Teala takdir Selman, eder de evlenecek olursan
2: Allahu Teala takdir eder de evlenecek olursan
1: ilk işiniz
2: karınla beraber
1: Allah'a
2: yapacak
1: ibadet etmek
2: ilk
1: olsun.
2: İşiniz bu Allah'a konuda ne dersin? Hanım diyor ki
1: bu konuda
2: emrin,
1: ne dersin?
2: Başımın
1: hanım
2: üstüne
1: diyor ki
2: emrin
1: ve hemen beraberce namaz kılıyorlar
2: ve beraberce dua ediyorlar
1: ve ondan sonra
2: beraberce dua ediyorlar.
1: İşte bu rivayetlerin hepsi o ilk güne ve ilk
2: işte
1: ana ait bize bir şeyler söylüyor.
2: Güne ve ilk
1: bu konuda
2: ait bize bir
1: çok şey söylenir.
2: Bu belki konuda farklı farklı
1: şeyler

0: de girilebilir ama
1: birçok şey bildiğiniz
0: farklı için ben asıl meselelerimizden
1: birçok şey bir tanesine sözü getirmek için uzatmayacağım bu bahsi.
0: Bir
1: sadece bir iki cümleyle bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim.
0: Sadece bir iki cümleyle
1: üzülerek söyleyelim ki bazı yerlerde, Anadolu'nun bazı yerlerinde, bazı mühitlerde bu konuda sünnete muhalif bazı şeyler duyuyoruz. Bu duyduğumuz şeylerin hepsini geçen ders İfşa başlığının altında değerlendirmenizi size tavsiye ederim. Neydi oradaki o şey? Hiçbir şey sonra bir hafta mı dört gün mü bilemiyoruz. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlerinde üçüncü bir şahıs daha var mı bizim bildiğimiz? Evet var. Kim o? Ali'nin anası Fatma binti Esed. Yani Hazreti Fatma dememiş mi ben senin annenle oturmam, bana ayrı bir ev açacaksın, ancak öyle evlenirim, böyle bir şey dememiş. 2 yıl boyunca da beraber kaldıklarını biliyoruz. O 2 yıllık beraberlikte de birbirlerinden ne kadar memnun kaldıklarını biliyoruz. Ve Fatma binti Esed vefat edince Hicri 4'te ağlayanlardan, hem de ciddi bir biçimde ağlayanlardan bir tanesinin de gelini olarak Hazreti Fatma olduğunu biliyoruz. Bunlar da bize bir şeyler söyler. Buradan da acaba ortada bizim anlayamadığımız bir şey mi var? Yoksa işin tabiatı mı bu? Eğer tabiatı buysa böyle kabul edelim ve artık başka şeyleri zorlamayalım. Ama tabiatı bu değil de başka bir şeyse ve biz bazı şeyleri ihmal ediyorsak, burada oturup bazı şeyleri biraz konuşalım. Aziz kardeşlerim, şöyle bir genelleme yapmak doğru değil. Kaynanaların hepsi zaten zavallıdır. Yaşlıdır da, gelmiş oturuyor evde. O zavallılara karşı bizim hep iyilik yapmamız, güzellik yapmamız, güzellikler ortaya koymamız gerekir. Her zaman içinde kaynananlar haklıdır, gelinler haksızdır. Böyle bir genelleme doğru değil. Meseleye tersinden baksanız, gelin mazlumdur, yeni gelmiş zaten 20-25 yaşında bir genç kızdır, zavallının birisidir, her zaman içinde böyle olacaktır diye bir genelleme de söz konusu değil. Bazen kaynana tarafı farklı bir tavır sergiler ve zalim olma vasfını kazanır. Bazen gelin kazanabilir. Bunda şu iyidir de şu kötüdür gibi bir genelleme yapmak doğru değil. Ama burada eğer biz gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bazı sözlerinden, uygulamalarından, sahabeye tavsiyelerinden yola çıkarak belli bir ilkeler çerçevesinde bu ilişkiyi sürdürmeye çalışsak, 3 tane temel kavramın hem gelin tarafı için hem kaynana tarafı için olmazsa olmaz vasıf olarak karşımıza çıktığını görürüz. Nedir o 3 temel vasıf? Merhamet, müsamaha ve muhabbet. İki tarafta da bu olsa iş çözülecek. Çünkü merhamet dediğimiz şey annede olması gereken bir şeydir. Annelerde olduğu zaman da evlattan gelecek şeylere karşı müsamaha ortaya çıkacaktır. Muhabbet zaten azık olarak temele taşınacaktır ve böyle bir düzlemden hareket edince de birçok sıkıntı zaten ya ortaya çıkmayacaktır ya da çıktığı zaman onarılacaktır. Evet, işin başında şunu söyleyelim: toz pembe bir hayat telakki etmek ya da böyle bir hayal kurmanın bizi getireceği boş bir hayal olduğu da muhakkaktır. İnsanın olduğu yerde sorun olur. İnsan kendi öz annesiyle babasıyla da sorun yaşıyor. Hiç tanımadığı, alışık olmadığı bir evde, bir kültürde olması da bazı sorunları ortaya çıkaracaktır. Ama eğer temelde bu 3 tane temel kavram olursa ve 2 taraf da bunu koruma adına gayret içerisinde olursa, Allah'ın izniyle bazı şeyler sağlıklı bir hale gelecektir. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem, konumun ne olursa olsun, ister baba ol, ister evlat ol, ister kayınvalide ol, ister kayınbaba ol, ister gelin ol, ister damat ol, daha da açalım, hayatın diğer katmanlarını ve diğer alanları da dahil edelim, İster amir ol, ister memur ol, ister işçi ol, ister işveren ol, ne olursan ol, sana çok temel bir şey söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? kendisi için istediği

Dini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Peki biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Biz bu hadisi şöyle anlıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin kardeşin için iste dedi, kendin için. Ne isteyeceğiz? Elbette ki dünya coğrafyalarında zulüm altında olan Müslümanlar var. O Müslümanların derdiyle dertlendiğimizi millete gösterme adına Facebook'ta, Twitter'da onların mazlumiyetini anlatan tablolar, sözler paylaşacağız. Bunu yapmakla da sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi zannederek rahat etme adına kendimizi ikna edeceğiz. Biz genelde kardeşlik hukukuna ait Kur'an'ın ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri kendi dışımızdaki insanlarla anlamaya çalışıyoruz. İşimize öyle geliyor, farkındayız bilmiyorum değiliz ama bu bize biraz daha kolay geliyor. Kardeşlik mi? Tabii dünya coğrafyalarındaki Müslümanlarla kardeş olacağız. Ne yapacaksın peki onlar için? Onu söylemek sana bir sorumluluk getirmiyor. Onu söylediğin zaman kendini rahatlatacaksın, iş bitecek. Peki öyle mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendin için ne istiyorsan kardeşin için iste dediği zaman, sen bir öğrenci evinde kalıyorsun, aynı mekanı paylaşıyorsun. Sana söylüyor sana, sen bir evde yaşıyorsun, aynı evde o alanı paylaştığın baba var, anne var, kardeş var, gelin var, kaynana var, şu var, bu var. O söz sana söyleniyor. Yani orada kardeşlik meselesi ikinci bir bağ kurulunca iptal olmadı. Yani gelin ile kaynana bir bağ kurdular diye zeminde var olan İslam kardeşliği bu koptu mu? Dağıldı mı? Hayır. Baba ya da oğul bir bağ kurdular diye zeminde olan kardeşlik, İslam kardeşliği, mümin kardeşliği koptu mu? Hayır. Biz bunu böyle anlamadıktan sonra bu sözleri hayatımızda taşıma adına gerçek manada bir şeyler ortaya koyamayacağız. Öyleyse sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne istiyorsan kendin için, kardeşin için de iste. Sen kayınbabasın değil mi? Kızın da var senin. Kızına ne istiyorsan gelinle de aynı şeyi iste. Sen kayınvalidesin değil mi? Senin kızın da var. Kızına ne istiyorsan gelinine de aynı şeyi iste. İste ki samimiyetin ortaya çıksın. İste ki melekler o manada bir şeyler yazarken senin konuştuklarına gülmesinler. Senin samimiyetsiz olduğunu söylemesinler. Ama sen kayınvalidesin. Söz konusu kızın olunca kızının bir eli yağda bir eli balda olsun istiyorsun. Zavallı damat ne yapıyorsa hoşnut olmuyorsun. Ama kızın için farklı farklı şeyler isteyip duruyorsun. O gelin için niye aynı şeyler istemiyorsun? O da senin kızın değil mi? Söze geldiği zaman kız diye konuşuyorsun. Ama uygulamaya gelince hayatın içerisinde neden aynı şeyleri yapmıyorsun? Derdimizin nereden kaynaklandığını anlıyorsunuz değil mi? Sıkıntılarımız çok. Benden daha fazla bir şeyler bildiğinizi de biliyorum. Onun için sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Size aktarmak

ne olursa doğru yaparız noktasında bize ipuçları verecek ilkeler bunlar. Ve bir tarafı da sadece teskin edecek özellikte değil, her tarafa ait mesajlar söyleyecek özellikte. Onun için zaten dört farklı yerden pencere açmak istiyorum. Bir gelinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bir damadın dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir kaynana dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir de özel olarak kız annelerinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bu dördüncüsünü de özellikle yapmak istiyorum. Çünkü arıza daha işin bidayetinde başlıyor. Onun için dört dünyaya ait de birer pencere açıp oradan bazı ilkeleri size vermek istiyorum. Gelin, gelinin dünyasından başlayalım. Bir, ne diyoruz gelinlere? Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baba gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Bu en önemli şey ve onun için en başa aldık bunu. Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Ben kocamı seveceğim, hanımımı seveceğim ama onların ailesiyle düşmanlık yapacağım. Böyle bir şey doğru bir şey değil. Bu meseleyi yanlış anlamak ve sevgiyi gerçek manada anlayamamaktır. Seven sevdiğinin sevdiğini de sever. Bu söz bana ait bir söz değil. Kime ait olduğunu işin sonunda söyleyeceğim. 2. Kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Geline söylüyoruz. Böyle bir sorumluluk şeriat sana yüklemez. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Senin sorumluluğun yok. Peki kocanın var mı sorumluluğu? Var. Eğer onların cenneti ve onlara karşı ilgi kocanın eşinin cenneti ve cehennemi olacaksa gerçek manada seven bir insan bu manada başka şeyler düşünemez. Onun için gelin hanımlara buradan çok önemli bir mesaj var. Eğer kocasını gerçek manada seviyorsa anne ve babasından koparmaz kocasını. Evlendi artık tamam anne baba unutulacak. Yeni anne baba bulundu zaten. Cici anne cici baba eskiler tamam bitti. Bundan sonra yeni bir hayat böyle bir şey yok. Gerçek manada Allah'tan korkan saliha bir kadın kocasının ailesiyle olan bağını sonuna kadar götürmesi noktasıyla beraber otursa da hayatı öğrense. Keşke bunu yapabilsek, bu geleneği bir diriltebilsek tekrardan. Mektep gerçekten. Kayınbaba, kayınvalide mektep. O da talebe gelin hanım. 2 sene, 3 sene onun yanında ders görüyor, öğreniyor. Annenin yanında öğrenmediğini, ihmal ettiği bazı şeyleri kayınvalidenin yanında öğreniyor. Hocam ne diyorsun diyeceksiniz belki de bana. Ama bu iş böyle bir şey. Biz tecrübeye inanan bir medeniyetiz. Neden istişare bizim için önemlidir? İstişare ne için yapılır? Meseleye biraz daha vakıf olan bir insandan o manada fikirler almak için. Bu iş için de en güzel tecrübe alanı kayınvalide ve kayınbaba değil mi? Onların yanından bunlar alınsa ne güzel şeyler olacak ve belki de bazı arızalar işin bidayetinde tamir olacak. 4. Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin rahmet kaynağı olduğunu fark etmeli. Onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Evin yaşlısı o evin rahmetidir. Eğer o eve rızık ulaşıyorsa ve rızıkta bir bereket varsa bil ki o senin şikayet ettiğin huysuz kayınvalideden dolayıdır. O seni çileden çıkarıyor ya, sen de Allah için sabrediyorsun ya, sana sevap yazdırması ayrı, bir de rızkının bereketinin sebebi oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sözlerini biliyorsunuz. Bu alanda geline söyleyeceğimiz 5. ilke de şudur. Kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu
her daim bilir.

Bilmeli, ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. İlke de şudur: kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli, ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. İlke de şudur: kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli, ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Doldurulmasına. Otoriteyi boş bırakma. Sen orada erkekliğini göster. Orada sen gerçek manada erkek ol ki bir itaat düzlemi oluşsun orada. Ama sen pısırık olursan, zafiyet gösterirsen başkaları gelir oraya hakim olur ve sen artık evliliğinde saadeti asla elde edemezsin. Birçok evin huzursuzluğu buradan kaynaklanıyor, biliyor musunuz? Erkek tam anlamıyla rolünü oynamıyor. Allah ona bir rol biçmiş. Belki bir dahaki ders o rolün biraz içini dolduracağız. Kavvam diye bir ifade kullanmış Kur'an erkek için. Kavvam demek bambaşka bir şey. Orada gerçek manada yaratılışına uygun bir biçimde evin reisi olma adına Allah'ın ona verdiği bir paye. Buna kim ne derse desin, bu böyledir ve böyle olmalı. Ama sen onu gerçek manada yapmazsan, orada zafiyet gösterdiğin zaman başkalarının eli bulaşacak o işe ve kimin eli bulaşırsa bulaşsın orada arızalar olacak. Damatın penceresinden birinci ilke bu. İkincisi, hanımlar yukarıda zaten, ne desem önemli değil, bana kıssalarda işlerinde kalsın. Bir şey söyleyeceğim ki bu çok önemli. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadınların fıtratı bu. Bu fıtrat meselesidir. Yani bu bir zafiyet falan değil. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Şimdi 25 yaşına kadar anan sana yemek yapmış. Bir gün olsun bizim beyefendi, anacığım Allah senden razı olsun, ne güzel yemek yapmışsın dememişsin. Daha dün gelmiş hanım, bir yemek yapmış ki hiç yiyilmeyecek gibi. Ama sen yağcılık olsun diye 40 tane teşekkürü dizmişsin. Anne çileden çıkmasın da kim çıksın? Sen onu yapıyorsun. Farkında mısın değil misin bilmiyorum ama sen yapıyorsun. Orada sen bir dengeyi koruyacaksın. O dengeyi koruduğun zaman sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Ne hanımının yanında anneni çok çok öv göklere çıkar, ne annenin yanında hanımını. Hepsine hakkını ver. İtidali elden bırakma. Savunma da birbirlerine karşı. Birbirlerine karşı övme de onları. Hepsini olması gereken yerde kullan. Olması gereken yerde istihdam et. Üçüncüsü, hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Onun da bu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. Erkek olarak bu yükümlülüğün var. Hanımına, benim anne ve babama karşı bir hukukum var. Bak Allah böyle diyor. İhsanı emrediyor, itaati emrediyor, Allah emrediyor. İster misin benim anne ve babamın yüzünden cehenneme gitmemi? Bunu söyle hanımına. Ama onun da bir annesi ve babası var, onu da unutma. Hep deme bana, bir sana bir bana olsun. Bu iş böyle yürürse itidalli olacak. Öyleyse eğer hukuku hatırlat ama hanımının da annesi ve babası olduğunu unutmadan hareket et. Dördüncüsü, hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Ama nerede duyuracaksın? Baş başa kaldığın zaman, annenin yanında değil, onu en başta söyledik zaten. Senin sırtından yükü aldı. Onun bakma sorumluluğu yok. Ama seni gerçek manada seviyor ya. Benim kocam cennette bu manada bir mükafata mazhar olsun. Allah katında sorumluluğu olmasın bu manada diye yükü aldı senin sırtından.
Sen de o yük senin sırtından, omuzlarından, onun omuzlarından.

taşındığı zaman ona karşı takdirini, teşekkürünü cömertçe kullan ve bunu her daim söyle, her daim an ki ona güç olsun. Marifetler iltifata tabidir, hiç değilse o manada sen de görevini yapmış olasın. Damatın dünyasından beşinci ve son ilke şu: anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi, anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslupla söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. Bunu da bir daha tekrar edelim. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi söyleyebilirsin. Hata işlerler, söyle güzel bir uslupla. Anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslup ile söylemeli ve her daim adaleti esas almalısın. Benim annem asla hata etmez. Kesin sen yine bir şeyler yaptın. Bu adaletsiz bir şey. Ya da anneye karşı ne istiyorsun bu kadından her zaman her zaman? Benim hanım asla sana bir şey yapmaz deme. Meseleyi anla. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yap ve bunu esas olarak ortaya koy ki ailede denge adına bir şey oluşsun ve kimse bu manada mağrur da olmasın, mağdur da olmasın. İki tarafında hakkı, hukuku korunsun. Bu beş tane maddenin de altını dolduracağınızı umuyorum. Size havale ediyorum. Gelelim zor meselelerden bir tanesine. Kaynanalar penceresinden bakalım. Kaynanaların dünyasından meseleyi açalım. Ve orada da beş tane ilkeyi yine size emanet edeyim. En başta da beni dinleyen tabii ki hanımlara emanet edeyim. Şu anda kaynana olan ya da kaynana olma adına adımlar atacak olanlara emanet edeyim. 1. Gelinini öz kızın gibi bilmeli. 2. El kızı ne olacak? Gelip oğlumu elimden aldın. Sana ne biçim bir koca verdim dememelisin. O ne biçim kocaysa bu da ne biçim gelin. Senin nazarında oğlun öyle, onun anasının nazarında da kızı öyle. Öyleyse eğer el kızıdır, yok şudur budur, bunları söyleme. Bunlar cahil insanın sözüdür. O sevindiğin zaman, sevdiğin zaman övdüğün cümleler var ya, o cümleler hep olsun dilinde. Onları söyle ki o ilişki sağlıklı bir biçimde yürüsün. 2. Gelinine annelik yapmalı, kusurlar bulmaya çalışmamalı. 2. Nerede o eski gelinler? Biz kaynanamıza şöyleydik, böyleydik dememelisin. Ah keşke bir film olsa, yani böyle bir kameraya kayıt almış olsa, senin de gelinlik halini izlesek. Kim bilir neler yapmışsın, şimdi öyle konuşuyorsun. Ama öyle olmadığını hepimiz de biliyoruz. İnsanız, kusurlarımız da var, eksiklerimiz de var. 2. eskiyi hatırlatıp da o manada o kızcağızı mahkum etme. Onun da bir onuru var, onu çiğnetme. İşte nerede eski gelinler, nerede şu, biz böyle yapardık, şöyle yapardık. O eskide kaldı, şimdi böyle. Buradaki hukuku koruma adına gayret içerisinde ol. 3. Başkalarının gelinin hakkında dedikodu yapmasına fırsat vermemeli. Sen de başkalarına gelinini çekiştirmemeli. 2. Falancanın gelini şöyle yapmış, böyle yapmış dememelisin. Bu da o hukuku zedeleyen bir şey. 4. Oğlunu gelinine karşı kışkırtmamalı. En ufak bir meseleyi büyütmemeli. 2. ah oğlum, vah oğlum diyerek dikkatleri üzerine çekip ortalığı velveleye vermemelisin. Bu manada da bir şeyler söylenir ama ben size havale ettim zaten. 5. gelinini hizmetçin olarak görmemeli. Onun da bir şerefi olduğunu unutmamalı. Yapabileceğin basit işleri bile 2. gelin gelin deyip başının etini yememelisin. Allah sana da vermiş sağlık. Gidip mutfaktan suyunu alabilirsin. Niye ille de bunu eziyet ediyorsun? Orada hatırla. Peygamber sana dedi. Ne dedi? Devenin üstünde olsan elinden kamçın düşse
indir deveni, çöktür ve kamçını kendin al dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam illa deyip bir istisna edatıyla gelin kaynana için bu hadis geçerli değil dedi mi? Orada da hukuku genel olarak söyledi. Sana Allah vermiş sağlığı, niye sen o sağlığını şükrünü eda etme adına kullanmıyorsun da gelen kızcağızı hizmetçi görüyorsun, her işini ona yaptırma adına gayrete giriyorsun da kendi ayağına bu manada kurşun sıkıyorsun. Burada söylenenleri iyice anlamalı ve sallallahu aleyhi ve sellemin hukukun tamamına ait söylediği sözleri gelin kaynana arasındaki hukuk içinde geçerli olduğunu unutmamalısın. Aziz kardeşlerim, biraz belki teknik bir ders oldu ama ne yapayım, bunlar da lazım ara ara. 5 madde de kız anneleri için söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Bu da ihmal edildiği için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Burada da yine sünnet adına ihlal edilen ve dikkate alınmayan bazı maddeler var. Onu da nazarınıza vereceğim. Şimdi belki hocanın kızı yok, onun için rahat rahat konuşuyor diyebilirsiniz ama ben öyle bir meseleden değil, mesele hakkaniyeti neyse onu söyleme adına bazı şeyleri size yansıtmaya çalışıyorum. Kız annelerine de 5 ilke. 1. Ben yaşamadım, sen yaşa deme. Zorluklara alıştır ki beklentileri itidal üzere olsun. En ciddi sıkıntıyı bu alanda yaşıyoruz, biliyor musunuz? Ben yaşamadım, kızım yaşasın. Ben görmedim, kızım görsün. Ben tatmadım, kızın tatsın. Beklentiler o biçim yüksek. Evleniyor kızcağız, beklentileri karşılamayan bir koca, sıkıntılar başlıyor. Yok ki böyle bir şey. Senin hayatın çok iyi olabilir, kızının imtihanı olabilir. Allah kızına farklı bir imtihan verebilir. Senin dünyanda hayal edemediğin nice şeylere kızın erişebilir. Malikül mülk Allah'tır, alır verir, imtihan farklı alanlardan gelir, farklı olur, ne olursa olsun. Sen bu manada kızına evliliğin bir imtihan ve ibadet olduğunu söylemelisin bir kız annesi olarak. Ve onu hayal dünyasında değil gerçekte yetiştirmelisin. İşin zorluğunu bilerek yetiştirmelisin ki eğer o zorlukla karşılaşırsa hazırlıklı olsun, zorlukla karşılaşmasa ikram üstüne ikram olsun. Onun için en baştaki ilke bu. İkincisi, kendini ezdirme, diri ol deme. İtaati telkin et ki saadeti yanlış yerlerde aramasın. Bu manada da problemlerimiz var değil mi? Önceleri öyle bir yetiştirme tarzı var ki sanki gelin gittiği zaman bir maç ya da boks randına çıkacak. Onun için iyi gitmeli. Aman kızım ilk günden kendini ezdirme, gardını iyi al, şöyle davran, böyle davran. O sana şunu derse sen de ona şunu de. Sen sakın kendini ezdirme, ilk günlerde ipi kaptırırsan bir daha alamazsın. Bir sürü şeyler söyleniyor. Böyle bir telkinle giden kız ne yapacak? Oradan masumane bir talep bile gelse buradan karşılık gelecek. Çünkü öyle yetişmiş, öyle bir telkinle gelmiş, bir kere dolduruşla gelmiş. Ama kız babası, kız annesi bu işin itaat üzere olduğunu söylerse, bir dahaki dersimizin konusu odur zaten, kavvam demek, onu söyleyeceğiz. İtaat meselesini belki bugün birileri hayatımızdan söküp atmaya çalışıyor ama aile için olmazsa olmaz bir kavram olarak karşımızda duruyor. İtaat meselesini anlatarak ve bu konuda bir eğitime tabi tutarak kızlarımız kendi evlilikleri üzerine yürüseler Allah'ın izniyle bazı şeyler çok daha farklı olacak. Üçüncüsü, sana ne yaptı, nasıl davrandı deme. Kız annesine diyoruz. Sana ne yaptı, nasıl davrandı deme. Sırları ifşa etme ki tedaviye imkan kalsın. Eğer sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki tavrını bilseydin, eğer sen sahabenin sertacı olan Hazreti Ebu Bekir'in bu konudaki tavrını bilseydin, kızın geldi senin yanına, kocasını şikayet edecek. Aman kızım sus, aman sus. Kendi sıkıntınıza beni ortak etmeyin derdin. Eğer sen bunu bilmezsen deşersin. Hele söyle bakayım ne oldu, ne söylediler, ne yaptılar diye deşersin.
bir şeyde ikrar edildi mi onun tedavisi zorlaşır. Sır olarak insanın içinde kalınca tedavi kolaydır. Ama deşildiği zaman tedavi zordur. Onun için sen kız annesi olarak deşmesen, onu kendi halinde bıraksan, bugün kötü yarın iyi desen ve belli bir zamana yaysan ve bu konuda kızına daha farklı bir biçimde telkinde bulunsan, Allah'ın izniyle o manada da çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Dördüncüsü, sen de ona şöyle yap, böyle davran deme. Güzellikleri nazara ver ki hissiyata kurban olmayasın. Kız geldi, ağladı, sana derdini anlattı annesi olarak. Sen ne yapacaksın? Hemen başladın işte ona ders vermeye. Öyle değil. Kızım hatırla bak, geçen de kocan sana şöyle davranmıştı. Bak geçen de sana şöyle iyi yapmıştı. İyilikleri nazara ver. Çünkü bizim derdimiz o aileyi korumak, o aileyi yıkmama adına gayret içerisinde olmak, huzursuzluğu o ailenin, o hanenin içerisine sokmamak. Eğer bu konuda biz gerekli önlemleri alsak ve böyle davransak, Allah'ın izniyle bazı şeyler bugün eriştiği noktadan çok daha farklı bir noktaya varacak. Beşincisi, bugün sen bana gel, yarın ben sana geleyim deme. Kendine değil evine alıştırt ki sorumluluklarını unutturmayasın. Her gün kız babanın evinde. Babanın evinde yetmiyor, bir de telefon elinden düşmüyor. E bu kızın bir evi var, bir de sorumlulukları var. Ne olacak bunlar? Bu konuda sen anne olarak onu söylemelisin. Onunla arandaki hukukunu, kendi evindeki saadetini ayarlayacak bir biçimde yapmalısın ki bazı şeyler çok daha güzel olsun. Allah şu ilkeleri anlayabilecek, kavrayabilecek, bir şekliyle hayatlarımıza taşıyabilecek imkanları bizlere nasip eylesin. Gelinimize, kaynanamıza, damatımıza, kızımıza, hepimize bu ufukları versin inşallah. Örnekler var bu konuda. Mesela isterim biraz bunu sizin araştırmanızı, ben hepsini anlatacak değilim. Başka konularım var çünkü biraz hızlanmak durumundayım. Damat olarak sallallahu aleyhi ve sellemi, kayınbaba olarak Hazreti Ebu Bekir'i, kayınvalide olarak da Ayşe anamızın anası olan Ümmü Rüman'ı bu nazarla okumanızı isterim. Size bir ipucu veriyorum. Damat olarak Zübeyir bin Avvam'ı, kayınbaba olarak Hazreti Ebu Bekir'i, kayınvalide olarak da Kuteyle binti Abdül Uzza'yı okumanızı isterim. Çok güzel rivayetler var bu konuda. Biz bazen bu nazarla bakmadığımız için görmüyoruz. Gelin olarak Esma binti Ebu Bekir'i, kayınvalide olarak da Safiye binti Abdülmuttalib'i, Efendimizin halası Safiye'yi, Safiye'nin gelini Esma anamız, Esma validemiz, Esma binti Ebu Bekir, Zübeyir bin Avvam'ın hanımı olarak Hazreti Safiye'nin gelini, bu nazarla okumanızı isterim. Bir örnek daha söyleyeyim size. Çoktur bu konuda. O ilişkileri tespit ettiğiniz zaman ilginç bağlar göreceksiniz. Belki biz hiç öyle bir çaprazlama okumamışız ama bize öyle bir imkan sunacak. Gelin olarak Zeynep binti Ali'yi, Hazreti Ali'nin kızı Zeynep'i, kaynana, kayınvalide olarak da Esma binti Ümeysi. Hele bir okuyun. Bakın ne güzel şeyler göreceksiniz. Abdullah İbni Cafer'in eşidir Zeynep. Kayınvalidesi ise Esma binti Ümeys'tir. Hazreti Cafer Mute'de şehit olduktan sonra o hukuk devam etmiştir. O hukuku nasıl devam ettirdiklerini bir görün. Bir örnek vereyim ama size, vermezsem olmaz size. O örneği de en güzel damattan vereyim size. En güzel damat kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel gelinden vereyim size. O gelin kim? Hazreti Hatice anamız. Anamızla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evleneceği anlara ait şöyle bir tablo aktarılıyor. Hatice anamız o düğün hazırlıklarına girişildiği bir gün Efendimiz onun yanına gelince Efendimiz'e şunu söylüyor. Efendimiz 25 yaşında, nübüvvet yok ortada, dikkat buyurun. Diyor ki ey amcamın oğlu, öyle hitap eder bazen Hatice anamız. Ey amcamın oğlu. Sen de yetimsin, ben de yetimim.
İstiyorum ki düğünümüzde bir anne olsun. Eğer müsaade edersen süt annen Halime Es-Sa'diye'yi düğünümüze çağıralım. Hatice anamız diyor bunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir duygulanıyor ki tamam diyor. Haberci gönderiliyor. Halime anamız geliyor Beni Sad yurdundan. Düğünün şeref misafiridir. Hatice annemiz öyle bir ilgilenir ki onunla o biçim. Ve sonrasında şuna ısrar eder. Ne olur annedir yanımızda kal ve gitme. Gideceğim der. İbni Sad'dan şimdi aktarıyorum size. Gideceğim diye ikna ısrar edince Hatice anamız dedi ki kendi inisiyatifinden ve kendi malından hiç değilse şu hediyelerimi kabul et. 40 tane koyun, bir tane deve kocasının süt annesine hediye etti Hazreti Hatice. Neden sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımı için değil de Hatice anamız için şunu söyledi? Vallahi ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Böyle bir cümle duydunuz mu? Ama bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gelin olarak, hanım olarak kocanın ailesine karşı böyle davranırsan işte karşılığı da bu olacak. Karşılığı da o sevgi alemlere, alemlerin diline destan olarak düşecek bir sevgi olacak. Allah bizim de sevgilerimizi böyle kaliteleştirsin, kalitesini arttırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, söz çok ama zaman kifayet etmiyor. İki tane de bu söylediklerimin hepsinin üzerinde muhasebesini yapacağınız, yapacağımız, üzerinde biraz durup düşüneceğimiz, nerede sıkıntı yapıyoruz, nerede bir şeyleri aksatıyoruz noktasında kendimizi sorguya çekeceğimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözünü size emanet etmek istiyorum. Dört dünyadan beşer tane pencere açtık ve onları söyledim size. Onlar duruyor sizde. Yazamayan, yazmakta zorlanan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız koyar bunları vakfın sitesine, oradan alır bakarsınız. Ama bu iki tane hadis de bu beşer ilkenin karşısında dursun. Muhasebeyi ve bu manadaki tahlili bunlar üzerinden yapın. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ta neresine dikkat çekiyor. Biz neyi ihmal ediyoruz da bunlar hayatımızda farklı bir biçimde hastalık olarak ortaya çıkıyor. Neyi yaparsak tedavi ederiz ve bunları sıkıntı olarak ortadan kaldırırız. Buna ait bize ipuçları veriyor. Tirmizi bu hadisi bize naklediyor. Bir babında 63 numaralı hadis. Hadisi bize nakleden de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmetin sır küpü olarak atadığı Huzeyfetül Yemani. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok büyük bir sahabidir. Onun naklettiği bir hadis. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım. Kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Dikkat buyurun. Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim, yani millet nasılsa ben de öyleyim, ben uydum kalabalığa diyerek, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük davranırsa, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen, Efendimiz öyle söylüyor, şahsiyetsiz insanlar gibi olmayın. Böyle yapan adam peygamberin dilinde şahsiyetsiz insandır. Sözün devamı, aksine İnsanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin. Gelinsin, kaynanasın, kayınvalidesin, kaynatasın, damatsın, neysen nesin. Bu sözü al ve bir muhasebe yap. Benim kaynanam öyle birisi ki diyorlar ya hani kaynana kaynar kazanı atmalı, şöyle yapmalı, böyle atmalı. Tam ona uyacak biri. Sen de ona karşı kötü mü davranacaksın? Eğer öyleyse bak karşılık bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor.
Karşı taraftan kötülük görmek senin kötülük yapman için meşruiyet değildir. Bunu söyleyemezsin. O bana iyi.

0: davranmadığı için ben ona öyle davrandım. Eğer o bana baba gibi davransaydı ben evlat olurdum. O bana anne olsaydı ben evlat olurdum diyemezsin. Hakkın yok bunu demeye. Ne olursa olsun senin tavrın maruf üzere olmalı. Eğer olur ki bu manada olmazsa, hiç değilse nefsini terbiye edip adaletsizlik yapmayasın. Yapmamalısın. Birinci hadisimiz bu. İkinci hadisi Hazreti Ali ile Afrika'nın fatihi olan Ukbe İbni Amr farklı yerlerde bize rivayet ediyorlar. Az bir şey farklı. Ben iki rivayeti beraberce bir cümle halinde söyleyeceğim size. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme, sana vermeyene sen ver, sana kötülük edeni sen bağışla. Bir daha söylüyorum, seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme, sana vermeyene sen ver, sana kötülük edeni sen bağışla. Eğer böyle yaparsan o kurban olduğun, kurban olacağımız Muhammedi ahlak sallallahu aleyhi ve sellem, o muhteşem ahlak, o Kur'ani ahlak hepimizin ahlakı olacak. Aziz kardeşlerim, şeytanı memnun edecek en önemli amel bir evi, bir haneyi yıkmak, o eve, o haneye huzursuzluk sokmaktır. Bazen bunu gelinin eliyle yapar, bazen bunu damadın eliyle yapar. Bazen bunu kayınvalidenin eliyle yapar, bazen bunu kaynatanın eliyle yapar. Bazen de hasetçilerin, farklı yerlerden gelen insanların eliyle, vesileleriyle yapar. Sen işin sorumlusu olarak bu manada gerekli tedbiri alır, kapıları kapatırsan inşallah evindeki saadeti hayatının tamamına yayarsın. Rabbim bunu bize nasip etsin ve bu manada şeytana malzeme evlerimizden vermesin. Evlerimizi, hanelerimizi, kızlarımızı, gelinlerimizi, erkeklerimizi muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Ölüm Piyangosu.

0: Kes artık şu ağlamayı. Biraz sabırlı ol.
1: Elimde değil, içimden geliyor.
0: Sen titriyorsun. Üşüdün mü?
1: Hayır Mahfer, şimdi geçer.
0: Dur. Dur, ocağı iyice bir tutuşturayım. Dışarıdaki fırtınanın da dineceği yok.
1: Nasıl dayanacağım Mahfer, nasıl? Senin yok

0: düşünmek, senin ölümünü düşünmek çıldırtıyor beni.
1: Lütfen karıcığım, evi için, kızımız için metanet göstermelisin. Oldu bir kere, demek ki böyle olacakmış.
0: İyi de Mayfair, ben sensiz ne yaparım? Ebi sensiz ne yapar? Sana ne kadar düşkün olduğunu bilirsin.
1: İyi de böyle yapma neticeyi değiştirecek mi? Benim idamımı durduracak mı Emma?
0: İyi de ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim söylesene.
1: Lütfen sevgilim, gözyaşlarını sil şimdi. Ebi'nin hatırı için mutlu görünmeye, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya mecburuz. Aksi takdirde bunu izah edemeyiz ona Emma.
0: Peki Mayfair, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gözyaşlarımı içime akıtacağım. Paramparça olan kalbimin ümitsiz çırpıntılarını belli etmeyeceğim.
1: Ben de Emma, bir albay da olsam, bir asker de olsam ben de bir insanım. Bir kocayım, bir babayım. Ama bütün bunlara rağmen acılarımı içime gömüyorum. Olacaklara metanet göstermeye çalışıyorum.
2: Anne! Baba!
0: Ebi bu. Aman konuştuklarımızı duymasın.
2: Anneciğim, duymadın mı sesini?
0: Söyle bir tanem. Duydum da tam cevap verecekken.
2: Bak ben yatmaya hazırlandım. Geceliğimi bile giydim. Siz babacığım? Hala hazır değilsiniz galiba.
1: Olmaz olur muyum? Hazırım kızım. Gel seni şimdi şöyle bir güzel kucaklayıp doya doya bir öpeyim ha.
2: Peki ama canımı acıtmak yok, tamam mı?
1: Tamam.
2: İşte kucağına geldim.
1: Hı, şöyle dizime otur Ebi. Şu masum güzeller güzeli yüzünden şöyle doyasıya bir öpeyim önce ha. Hadi gel bakalım.
2: Ne oldu bu şimdi? Ben nazikçe yap demedim mi sana? Bak gördün mü işte, saçlarım darmadağın oldu.
1: Ah, çok özür dilerim prenses Ebi. Yaptığıma çok üzüldüm.
2: Gerçekten yalancıktan falan değil değil mi?
1: Bunu bana nasıl dersin sevgili Ebi? Bunun yalancıktan olmadığını anlaman lazım.
2: Ağlama babacığım. Lütfen ağlama. Ben isteyerek söylemedim ki o sözleri. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Hadi babacığım ağlama artık. Lütfen. Lütfen baba. Ellerini kapattığın yüzünü aç. Sen açmazsan ben açacağım. Açtım işte. Ne? Ah, seni gidiyorum az baba seni. Ağlamıyormuşsun meğerse. Sen beni aldatıyormuşsun.
1: Ağlamıyorum tabii. Sadece sana şaka yaptım.
2: Annem ki böyle şakalar yapıyorsun bana. Ben de annemin yanına giderim.
1: Yo, benim güzel kızım, bir yere gitmek yok. Tamam haklısın, baban yaramazlık etti. Bir an için düşünemedim. Müsaade et de o sevimli gözyaşlarını öpe öpe kurutayım ha. Bak. Bak baban senden özür diliyor Ebi. Ve kendine ceza olsun diye de ne isterse yapacak. Uzat şimdi yanağını bakayım. Ha? Tamam. İşte saçlarını da düzelttim. Oldu, bak ne güzel oldu. Şimdi söyle bakalım. Ebi ne emrediyor ha?
2: Bir hikaye anlat. Evet evet. Bir hikaye anlatmanı istiyorum.
1: Bir hikaye? Hı-hı. Neşeli bir şey mi olsun?
2: Hayır baba, müthiş bir hikaye istiyorum.
1: İyi de ben neşeli hikayeler anlatmayı düşünüyordum.
2: Her zaman neşeli hikayeler dinlemek olmaz baba. Dadım diyor ki insanlar daima neşeli bir hayat sürmezlermiş. Doğru mu bu?
1: Doğru sevgili kızım. İnsanın başına birçok felaketler gelebilir. Bu üzücü bir şeydir ama ne yazık ki doğru.
2: O halde öyle bir hikaye anlat bana baba. Bu fırtınalı gecede müthiş bir hikaye dinlemek beni daha da heyecanlandırır.
1: Pekala. Başlıyorum.
2: Dur baba, hemen başlama.
1: Niçin sevgili Ebi? Ne yapacaksın ki?
2: Önce annemi iyice sokulmak istiyorum baba. Heyecanlı yerlerde annemi sarılırsam daha güvenli olurum değil mi anneciğim?
0: Evet kızım. İstersen sen öyle dur, ben sana sokulayım. Tamam.
2: Ellerimden tutar mısın anne?
0: Tabii yavrum. İşte tuttum Ebi'cim, oldu mu?
2: Oldu. Teşekkür ederim anneciğim.
1: Şimdi hikayemi anlatmaya başlayabilir miyim?
2: Anlatabilirsin babacığım.
1: Dinle öyleyse. Bir zamanlar 3 albay vardı.
2: Albay mı dedin? Demek bu bir albay hikayesi olacak.
1: Evet Ebi.
2: Ne kadar güzel. Sen albay olduğun için babacığım, nerede görsem onları tanıyorum hep. Hem de üniformalarından. Hadi lütfen devam et babacığım.
1: Peki Ebi. Bu 3 albay muharebe sırasında askeri disipline uymayarak suç işlemişler.
2: Nasıl yani? Albaylar suç mu işlemişler?
1: Yani bu 3 albay vatanlarına olan aşırı sevgi sebebiyle harpte verilen emirlere göre değil de o an duygularına göre davranmışlar.
2: Ne yapmışlar peki?
1: Yapılan harp bir meydan savaşıymış ve kaybedilmek üzereymiş. Bu sırada ordu komutanı bir karar alarak düşmanı üzerlerine çekmeyi, ordunun esas kuvvetlerini de geri çekmeyi planlıyormuş.
2: Bu 3 albay ne yapmış peki?
1: Ordunun başkomutanı olan general bunun bir taktik icabı olduğunu söyleyerek...

0: Bu üç albaydan esas kuvvetlerin geri çekilmesini sağlamak için hücum rolü oynamalarını istedi.
1: Onlar ne yaptı peki?
0: Onlar, yani bu üç albay, savaş taktiği icabı emirlere göre rol yapacakları yerde gerçekten hücuma geçtiler.
1: Yaşasın, gerçek kahraman kişilermiş desene. Sonra ne olmuş?
0: Bu üç albayın fırtına gibi düşmanın üzerine hücum etmesi üzerine düşman ordusu bozguna uğrayıp dağıldı ve tam bir zafere ulaşıldı.
1: Zafere ulaşınca daha hikayemiz burada bitti, öyle mi?
0: Hayır Ebi, asıl hikayemiz bundan sonra başlıyor.
1: Anlamadım. Zafere ulaşınca hikayede biter benim bildiğim. Öyle değil mi anneciğim?
2: Öyle de bu biraz farklı kızım.
1: Aa, sen de mi biliyorsun bu hikayeyi?
2: Yok hayır. Ama bir an için farklı olabileceğini düşündüm Ebi.
1: Neyse babacığım, sen devam et.
0: Senin anlayacağın Ebi'ciğim, savaş kazanılmasına kazanılmıştı. Ama ordu komutanı general bu üç albaya fena halde kızmıştı.
1: Savaşı kazandıkları için mi?
0: Yok hayır, verilen emre göre hareket etmedikleri için. Her ne kadar bu üç albay vatan millet aşkıyla hareket etmişlerse de emre itaat etmemişlerdi.
1: Peki babacığım, general onları kızınca bir şey yaptı mı?
0: Bu üç albayın bulunduğu birlikten merkeze çağırtarak onları takdir etmekle birlikte cezalandıracağını söyledi.
1: Ne katı yürekli bir generalmiş bu böyle. Peki adı neymiş bu generali?
0: General Cromwell.
1: Ama ben onu tanıyorum babacığım.
2: Gördün mü onu yoksa, Ebi, nereden tanıyorsun?
1: Elbette gördüm. Bir gün bizim evin önünden geçmişti. Yanındaki askerlerin arasında çok heybetli görünüyordu. Bir atın üzerindeydi, dimdik duruyordu. Ama çok mutsuz görünüyordu babacığım.
0: Nereden bildin mutsuz olduğunu kızım?
1: Yüzü hiç gülmüyordu çünkü. Hmm. Bu yüzden de herkes korkuyordu ondan.
0: Muhakkak ki sen de korkmuşsun bura.
1: Hayır, ben hiç korkmadım. Nedense bana hiç de korkunç biri gibi görünmedi.
0: Seni gidi cesur kız seni. Evet, gelelim hikayemize. O üç albay yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldılar.
1: Neden baba? Onlar kötü bir şey yapmamışlardı ki.
0: Kötü bir şey yapmamış olsalar bile komutanın emrine uymadıkları için ceza verildi.
1: Ama savaşı kazanmışlar.
0: Ne olursa olsun komutanın emrine uyacaksın. Savaşın kontrolünü onlar ellerinde tutuyorlar. Vatan millet duygusuyla hareket etmek güzel bir şey ama bunu yaparken yenilgiye de sebebiyet verebilirlerdi. Her neyse, kaçmayacaklarına dair kendilerinden şeref sözü alındıktan sonra ailelerini son defa görmek üzere...
1: Niye sustun baba?
0: Hiç kızım. Ne diyordum ben? Neyse. Albaylar ailelerini son defa görmek üzere bu sabah evlerine vardılar.
1: Ne? Bu sahiden yaşanmış hikaye mi?
0: Evet yavrum.
1: Sahici olması daha güzel. Devam et baba, devam et. Anne... Sevgili anneciğim, için ağlıyorsun?
2: Onların zavallı ailelerini düşünüyordum da onun için kızım. Sen bana bakma yavrum.
1: Anneciğim, ağlamanı istemiyorum. Hem göreceksin, her şey yolunda gidecek. Öyle değil mi baba?
0: Tabii kızım.
1: Ben biliyorum. Hikayeler daima güzel biter. Sen anlat baba. Sonunda onların sıkıntıdan kurtulup mesut yaşadıklarını anlat. O zaman annem ağlamayacak. Evet, göreceksin anne. Hikaye mutlu bitecek.
0: Anlatmaya devam edeyim mi?
1: Lütfen devam et baba.
0: Pekala. Bir gece için evlerine gitmelerine izin vermeden önce onları Londra'ya...

0: Emre uyup sadece düşmanı oyalasalar, ordu yenilse bile onlara bir şey olmayacaktı. Ama itaatsizlik edip vatanı savunmak için ileri atıldıklarından şimdi cezalandırılacaklar.
1: Of, ne kadar. Ama ben yine de hikayenin mutlu biteceğini düşünüyorum. Anneciğim, bak yine ağlamaya başladın. Sen ağlama, bak göreceksin, her şey düzelecek.
2: Çok üzülüyorum kızım.
1: Üzülme, sana her şeyin düzeleceğini söyledim.
2: İnsan elinde olmadan üzülüyor işte.
1: Baba, annemi üzmemek için biraz çabuk anlat lütfen. Çok yavaş gidiyorsun.
0: Çabuk anlatamadığımı ben de biliyorum kızım. Fakat sık sık düşünmek zorunda kalıyorum.
1: Düşünmeden anlat baba.
0: Pekala. O üç albay...
1: Sen onları tanıyor musun baba?
0: Evet ya. Hem de çok yakından tanıyorum. Hem de çok yakından.
1: Ben de onları tanımak isterdim. Albayları çok seviyorum. Kendilerini öpmeme müsaade ederler mi acaba?
0: Onlardan bir tanesi müsaade eder sanıyorum. Hadi onun yerine beni öp.
1: Yaşasın, öpüyorum o zaman. İşte öptüm babacığım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sonra yine öpeceğim.
0: Bu ikisinin nesiydi bakalım ha?
1: Anlamadım babacığım. Diğer iki albay içindi tabii ki.
0: Ah, affedersin, hemen düşünemedim bunu.
1: Ben üç albayın da benim kendilerini öpmeme müsaade edeceğini düşünmüştüm.
0: Doğru düşünmüşsün kızım.
1: Yaşasın kahraman albaylar.
2: Yaşamayacaklar Öbi, yaşamayacaklar.
1: Anne, seni hiç anlamıyorum biliyor musun?
0: Emma, sevgilim. Öbi bunu isteyerek söylemedi ki.
1: Ben ne yaptım ki şimdi? Anne lütfen konuş. Yoksa ben de ağlayacağım.
0: Sevgilim, lütfen şu ağlamayı keser misin?
2: Peki.
1: Ben de çok üzülüyorum ama bu bir hikaye. Hikayelerin sonu her zaman güzel biter. Lütfen bunu düşünerek ağlama anneciğim.
2: Peki Öbi. Bir an için senin gibi düşünemedim.
1: Lütfen babacığım. Sen hikayeyi anlatmaya devam et.
0: Pekala. Üç albay mahkemede cezaya çarptırıldıktan sonra... kararı veren hakimler vicdanen çok rahatsız olmuşlar. Kendi aralarında konuşarak savaşı kazanan ve vatanını seven bu üç albayın birden ölmemesi gerektiğine karar vererek durumu generale anlatmışlar.
1: General ne demiş onlara?
3: Ne? Affetmek mi? Bunu benden nasıl istersiniz Sayın Yargıç?
4: General Cromwell, siz askeri disiplin içinde davranmak, bu kaideler içinde hareket etmekle haklı olabilirsiniz. Ancak ne var ki idam edeceğimiz bu üç albay da birer kahraman.
3: Peki teklifiniz nedir?
4: Kanun hükmü yerine gelmesi için bu üç albayı birden idam etmeyelim.
3: Sayın hakimler, şimdi adalet dağıtıcısı olarak bana, ordular başkomutanına gelmiş vazifemi yapmamam için ricada bulunuyorsunuz öyle mi?
4: Hayır sayın generalim. Biz ordunun disiplinini de göz önünde bulundurarak yalnız bir albayı idam etmeyi teklif ediyoruz. Hem askeri disipline uyulmuş hem de iki kahraman vatan evladı kurtulmuş olur.
3: Biraz düşünmem lazım sayın yargıçlar.
4: Bunda düşünecek daha ne var ki sayın generalim?
3: Bir defa üçü birlikte idam edilmeyi istiyor. Ben hangisine seni idam edeceğim, diğer ikiniz serbest kalacaksınız diyebilirim ki?
4: Onun da kolayı var generalim. Kura çekerler.
3: Kura mı?
4: Evet sayın generalim.
3: Tamam sayın yargıç. Bu çözüme aklım yattı. Hemen bugün kura çektireceğim. Ölüm fermanı kime çıkarsa diğer ikisi idamdan kurtulacak.

0: çektiler mi baba? Baba?
1: Efendim kızım.
0: Albaylar kura çektiler mi?
1: Hayır.
0: Hayır mı?
1: Albaylar kura çekmeyi reddettiler.
0: Yani hiç kura çekmeyecekler mi baba?
1: Hayır, hiç çekmeyecekler.
0: Niçin ama?
1: Ölüm kurasını çekecek olan kendi iradesiyle kendi kendini ölüme mahkum etmiş olacaktı. Bu da intihar ya da ona yakın bir şey sayılır. Halbuki kendi hayatlarına son vermeye İncil müsaade etmez.
0: Peki o üç albay ne yaptı?
1: Kura teklifini geri çevirerek askeri mahkemenin verdiği kararın aynen uygulanmasını istediler. Kendilerinin asker olduğunu, ölümden korkmadıklarını ancak hayatlarını...

0: böyle piyangoya bağlanmasını da doğru bulmadıklarını belirttiler.
1: Albayların böyle yapmaları ne anlama geliyor babacığım?
0: Yani kızım, üç albay da kurşuna dizilecek.
1: Olamaz.
2: Şimdi anladın mı kızım neden üzüldüğünü?
1: Haklıymışsın anne. Ama hayır, bu hikayenin sonu mutlu bitecek. Öyle değil mi ha? Söyleyin.
2: Güzel Ebiciğim, bu imkansız gibi bir şey.
1: Hayır anne, hayır. Hikayemiz mutlu bitecek, göreceksiniz.
2: Askerler, askerler geldi.
0: Sakin ol Emma, sakin ol. Ebi'yi düşün.
1: Askerlerden niçin korkuyorsun ki anne?
2: Ben, hayır kızım, sana öyle gelmiş olabilir.
3: Lord General Cromwell adına kapıyı açın.
1: Sen dur anne, ben açayım tamam mı? Duymadın mı beni?
2: Seni almaya geldiler Malfoy.
0: Sakin ol, sakin ol sevgilim.
1: Baba ne olur onları içeri almama izin ver.
0: Peki kızım, izin veriyorum, hadi al içeri.
1: Teşekkür ederim babacığım. Şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Hey askerler, içeri girin, içeri girin. Bizi ziyaret etmenize çok sevindik. Lütfen buyurun. İşte geldiler babacığım.
0: Görüyorum kızım, görüyorum.
1: Bunlar piyade askerleri. Ben piyadeleri biliyorum.
4: Gidelim Albay Mayfair.
0: Bir dakika. Karım ve çocuğumla vedalaşmama izin verirsiniz sanıyorum.
4: Evet ama kısa olsun. Vakit geçiremeyiz.
0: Pekala. Hoşça kalayım. Kendine ve kızımıza iyi bak, olur mu? Hoşça kal kızım. Hoşça kal benim küçük evim. Kendine ve annene iyi bak. İkiniz de hoşça kalın. Elveda. Elveda.
1: Baba.
0: Efendim kızım.
1: Hikayesini anlattığın o üç albayı görmek için mi kaleye gidiyorsun?
0: Evet. Onları göreceğim yavrum.
1: Ben de gelmek ve o üç kahraman albayı görmek istiyorum baba.
0: Olmaz yavrum.
1: Neden?
0: Kale senin gibi küçük çocuklara göre değil de ondan. İstesen de seni almazlar.
1: Sen de askersin. Rica edersen alırlar baba.
0: Benim de komutanlarım var kızım, izin vermezler.
1: Hayır babacığım, ben de gelmek istiyorum.
0: Bak, anlattığım hikayeden dolayı annem biraz üzgün. Burada evimizde kalmalı ve anneni teselli etmelisin ya.
1: Belki annem de onları görmek istiyordur, öyle değil mi anne?
2: Seni de beni de kaleye götürmezler kızım, baban haklı.
1: Kahraman albayları göremeyecek miyim yani?
0: Ebi, sen henüz küçüksün. Büyünceye kadar bir sürü kahraman albay görebileceksin.
1: Ama ben kurşuna dizilerek öldürme cezasına çarptırılan albayları görmek istiyordum.
0: Bak yavrum, hayatta her zaman insanın her istediği gerçekleşemez. Bunu aklından çıkarma.
1: Dadım bunu söylememişti bana.
0: Unutmuştur.
4: Albay Mayfair, gitsek iyi olur.
0: Bak beni çağırıyorlar kızım. Gitmeliyim. Hoşça kal benim küçük evim. Hoşça...
4: Kaleye doğru ileri marş!

0: Anne, ne kadar güzel değil mi? Keşke bizi de götürselerdi. Ben sana bu hikayenin sonu iyi bitecek demiştim. Aa, anne yine ağlıyor. Ağlama lütfen. Şimdi babam onları görecek ve kimse albayları kurşuna dizmeyecek. Benim babam iyi bir askerdi. Komutanlarına yalvarıp albayların öldürülmelerini engeller.
1: Gel kollarıma ipi. Gel benim talihsiz kızım.
0: Ne? Ne oluyor anne? Niçin böyle konuşuyorsun?
1: Gel yavrum. Seni bağrıma basayım. Gel hadi.
0: Ne olduğunu söyler misin anne? Ama hala ben seni bir türlü teselli edemiyorum.
1: Fena oluyorum.

0: oldu doktor amca, nesi var?
1: Biraz rahatsız.
0: Babamın anlattığı o müthiş hikaye annemi çok etkiledi herhalde.
1: Hadi bakalım, sen buralardan biraz uzaklaş.
0: Ben annemi görmek istiyorum.
1: Şimdilik onun odasına giremezsin küçük hanım.
0: Ben küçük olduğum için mi annemin odasına giremiyorum?
1: Evet.
0: Annemi görebilmem için büyümem mi gerekiyor?
1: Yo, hayır. O kadar zaman geçmesine gerek yok. Biraz iyileşince görebilirsin. Fırtına durmuş.
0: Bana ne fırtına durmuşsa?
1: Senin boylarında bir çocuk olsaydım hemen oyun oynamaya koşardım. Bak, dışarıda oyun seni bekliyor. Hadi koş bakayım.
0: Gideyim ama.
1: Ama ne?
0: Sonra annemi görebilecek miyim?
1: Göreceksin tabii.
0: Tek ölçüde gidiyorum. Hoşça kalın doktor amca. Akşama görüşürüz.
1: Güle güle küçük hanım. İyi oyunlar.
0: Teşekkür ederim doktor amca.
1: Şu çocuklar dünyadan da ne kadar habersizler.

Kocaman caddede de ne oynayabilirim ki? Bu kalabalık caddede yapılacak en iyi iş kaldırımda yürümektir. Aa, babam kaleye gitmişti. Kimse babama annemin hasta olduğunu söylemedi. Gidip babamı çağırmalıyım.

0: Sonuç nedir beyler?
1: Albaylar kura çekmek yerine kurşuna dizilmeyi tercih ediyorlar generalim.
0: Sersemler. Kendilerine tanıdığım bu hakkı hiçe sayıyorlar ha?
1: Sinirlenmeyin efendim.
0: Sinirlenmemek elde mi? Şu aptalların yaptığını görmüyor musunuz?
1: Verdikleri karar konusunda yeniden düşünmelerini söyledik. Hatta bunu özellikle rica ettik efendim.
0: Buna rağmen kabul etmediler değil mi?
1: Piyango çekmemekte ısrar ediyorlar.
0: Sersemler, sersemler. Neden? Neden kura çekmek istemiyorlar?
1: Kendi elleriyle kura çekmenin intihar etmekle aynı manaya geldiğini düşünüyorlar efendim.
0: Haklı olabilirler. Buna da bir çare bulmalıyım. Madem ki onlar kura çekmeye yanaşmıyorlar, o halde onların adına başka biri çeksin.
1: Bu nasıl olacak sayın generalim?
0: Önce albayları buraya çağırın. Şu yandaki odaya alın. Yüzlerini duvara dönüp yan yana dursunlar. Emrim yerine getirildiğinde bana haber verin.
1: Emredersiniz efendim. Kura çekmek için kimi görevlendirdiğinizi hala söylemediniz efendim.
0: Şimdi söyleyeceğim. Hemen git sokaktan geçen ilk çocuğu alıp buraya getir.
1: Bir küçük çocuk ha. Çok isabetli bir fikir generalim.
0: Hadi. İltifat yağdırmayı bırak da hemen dediğimi yap.
1: Derhal gidiyorum efendim.
0: Bu işi başka türlü çözmenin yolu yok.
1: İşte küçük bir kız çocuğu bu tarafa doğru geliyor. Hey küçük kız.
2: Hı? Kim sesleniyor bana?
1: Hey sana sesleniyorum küçük kız.
2: Aa, şurada karşı kaldırımda duran amca bana sesleniyor. Ne istiyorsunuz bayım?
1: Buraya gel. Sana söyleyeceklerim var.
2: Ne söyleyecek acaba? Geldim işte. Buyurun bayım, ne söyleyeceksiniz?
1: Bana inanmayacaksın ama seni Lord General Cromwell çağırıyor.
2: Lord General Cromwell mı?
1: Evet.
2: Hani şu başkomutan Cromwell mı?
1: Evet dedim ya. Yürü gidelim.
2: Eminsiniz değil mi bayım?
1: Tabii ki eminim. Hadi yürü.
2: Ay, inanamıyorum. Lord General Cromwell gibi büyük bir başkomutan benim gibi henüz büyümemiş küçük bir kızı niçin çağırsın ki?
1: Kendini küçük görme küçük hanım. Sana büyük ve önemli bir iş verebilir.
2: Önemli bir iş mi? Nasıl?
1: Gidince görürsün.
2: Aman Allah'ım. Babam beni kaleye sokmayacaklarını çünkü küçük olduğumu söylemişti. Ama işte kaleye giriyorum. Hem de Lord General Cromwell'ı çok yakından görebileceğim.
1: Ya sen ne kadar geveze bir kız mısın? Biraz susar mısın lütfen?
2: Özür dilerim bayım.
1: Tamam, özür dilemene gerek yok.
2: Vay canına. Demek benim gibi küçük bir kızı büyük ve önemli bir görev bekliyor. Hem de Lord General Cromwell istiyor bunu.
1: Şimdi de hiç konuşmuyorsun.

0: konuşuyorum ama siz duymuyorsunuz.
1: Geveze olduğun kadar da garip bir kızsın.
0: Şey, anlatamadım galiba. İçimden konuşuyorum. Yani düşünüyorum.
1: Şöyle desene canım. Ne düşünüyorsun?
0: Konuşursam yine bana geveze diyeceksiniz.
1: Peki sen de konuşma o zaman.
0: Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun küçük hanım?
0: Sevgili babamı ve ölüm cezasına çarptırılan o üç albayı kalede görebileceğim.
1: Demek sen o konuyu biliyorsun.
0: Biliyorum tabii, babam anlattı. Sevgili babacığımdan bana hikaye anlatmasını istedim. Neşeli bir şeyler anlatmayı düşünüyordu. Fakat ben müthiş bir hikaye istedim. O da bana...
1: Yeter yahu yeter, anladım.
0: Gene gevezeliğim tuttu değil mi?
1: Öf, evet. Gülmeyi de kes artık. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, sen bana sabır ver.
2: Girin.
1: Dediğinizi yaptım Sayın Lord General Cromwell. Sokaktan geçmekte olan ilk küçük çocuğu getirdim.
2: Kapı ağzında bekletme de içeri al.
1: Peki efendim. Gel küçüğüm.
2: Masama doğru yaklaş bakalım küçük kız.
0: Peki efendim. Aa, ben sizi tanıyorum.
2: Sahi mi?
0: Siz Lord General Cromwell'sınız.
2: Vay vay vay. Aferin sana. Peki nereden tanıyorsun beni?
0: Bizim evin önünden geçerken görmüştüm sizi.
2: Demek evinizin önünden geçmişim.
0: Evet, herkes sizden korkuyordu.
2: Peki sen korkmadın mı benden?
0: Hayır, ben hiç korkmadım.
2: Neden korkmadığını söyleyebilir misin?
0: Çünkü bana öfkeli görünmediniz.
2: Hay Allah. Bu küçük kız sertliğimi, öfkemi bir anda aldı. Neredeyse gülümseyeceğim. Bunca yıldan sonra gülümsemek.
0: Hatırlıyor musunuz o günü? Yani sizi evimizin önünden geçerken gördüğüm günü. Hani kırmızı elbisemi giymiştim. Hani ön tarafında mavi süsleri olan elbisemi. Hatırladınız mı? Bunu da mı hatırlayamadınız?
2: Dur bakalım canım. Bir düşüneyim, belki hatırlarım.
0: O sırada evdeydim ben. Bizim evimizde yani.
2: Güzel kız. Üzülerek söylemeliyim ki...
0: Anladım, hatırlayamıyorsunuz. Halbuki ben sizi hiç unutmadım.
2: Evet, unutmadığın belli oluyor.
0: Tabii unutmadım. İnsan sevdiğini unutmamalı değil mi?
2: Sevgili küçüğüm, gerçekten utandırdın beni. Fakat söz, bundan sonra seni hiç unutmayacağım.
0: Söz mü?
2: Söz veriyorum. Şimdi de beni affetmeni istiyorum.
0: Biraz düşünmem lazım.
2: Bak, eğer affedersen seninle samimi iki dost olabiliriz.
0: Asker sözü mü?
2: Evet küçüğüm, asker sözü.
0: O halde affettim. Ve dostluğunu da kabul ettim.
2: Kabul ettiğin için ne kadar sevindim bilemezsin.
0: Ben de öyle efendim. Bir düşüneyim.
2: Ne oldu küçük dostum? Neyi düşünüyorsun?
0: General Cromwell beni nasıl oldu da unuttunuz? Bunun sebebini düşünüyorum. Tamam, buldum. Biraz unutkansınız galiba.
2: Evet, bildin. Ne yazık ki biraz unutkanım.
0: Üzülmenize gerek yok o kadar. Unutkanlık bende de var canım. Ama babamın anlattığı müthiş hikayeleri hiç unutmuyorum.
2: Demek baban sana hikayeler anlatıyor. Sen de hiç unutmuyorsun öyle mi?
0: Evet. Biliyor musun generalim, babamın son anlattığı hikayede ben senden de bahsettim.
2: Ne diyorsun? Nasıl oldu bu?
0: Ben senin hem kahraman ve hem de şefkatli bir olduğunu söyledim.
2: Bak sen. Demek beni hem kahraman hem de şefkatli biri olarak anlattın.
0: Elbette. Başkalarını bilmem ama ben senin şefkatli biri olduğunu ilk bakışta anlamıştım.
2: Bu küçük kız yıllardır küllenmiş olan mutluluk duygularımı bir anda nasıl da depreştirdi böyle.
0: Hadi şimdi General Cromwell, sarıl bakayım bana. Hadi sarıl sarıl.
2: Sarılmasına sarılayım da niçin? Bir sebebi olmadı.
0: Anlamadığına şaştım doğrusu. Şefkatli insanlar böyle davranır da ondan.
2: Küçük dostum, bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim.
0: Biliyor musun dostum general? Hava soğuk olduğu zamanlarda babam da böyle sarılır bana hep.
2: Benim küçük dostum, şimdi söyle bakalım. Canımın istediği gibi sarılabilir miyim sana?
0: Elbette sarılabilirsin general. Dost olduğumuz başka nasıl anlaşılabilir ki?
2: Çok teşekkür ederim küçük dostum. Çok teşekkür ederim. Bana yıllar evvelinde kalan bir mutluluğu tekrar tattırmış oldun.
0: Yoksa yıllar evvel dediğin zamanda başka bir dostun mu vardı?
2: Evet.

0: Senin gibi sevimli mi sevimli, tatlı mı tatlı bir kızdı o da.
1: Desene tıpkı bana benziyordu.
0: Evet, şey, pek o kadar da benziyor sayılmazdı.
1: Nasıl yani, tam anlayamı?
0: Bir defa huyu, tatlılığı, sevimliliği tıpkı sana benziyordu. Senin kadar olmasa da o da herkesin gönlünü hemencecik fethederdi.
1: Peki şu anda benim yaptığım gibi o da sarılır mıydı sana?
0: Evet, sarılırdı. O da senin gibi böyle kollarıma atılır, göğsüme yaslanırdı. Kalbimin yorgunluğunu giderir, bana sonsuz mutluluk verirdi.
1: Desene onunla da arkadaş olmuştum.
0: Arkadaş da ne demek? Beraber oyun bile oynardık. Ne yazık ki küçük dostum, bu söylediklerim seneler öncesindeydi. Şimdi hepsi birer hayal oldu.
1: Seni üzdüm galiba. Bunun için özür dilerim senden.
0: Yok yok, üzgün değilim küçük dostum. Üzgün değilim.
1: Üzgün olmadığına sevindim. Biliyor musun? Annem de çok çabuk üzülür ve hemen ağlar. Onun üzülmesine, ağlamasına hiç dayanamam. Hep ağlamaması için teselli etmeye çalışırım onu.
0: Anneni düşünmen çok güzel.
1: Annemi hep düşünmeliyim değil mi? Tabii babam da.
0: Elbette. Biliyor musun küçük dostum? Sen sevgi ve mutluluğu geri getirdin bana. Ah sevimli küçük dostum. Sırtına ağır bir yük almış olan bu adamı ne kadar sevindirdin bilemezsin.
1: Şey, onu çok mu sevmiştiniz?
0: Kimi?
1: Hani sadece huyu bana benzeyen ve seneler önce küçük olan kızını. Onu çok mu sevdin Lord General?
0: Onu ne kadar çok sevdiğimi sana kısaca anlatayım küçük dostum. Senin anlayacağın, o emrederdi, ben itaat ederdim. Bilmem anlatabildim mi?
1: Anladım, anladım. Biliyor musun Lord General?
0: Neyi?
1: Çok sevimli bir insansın sen. Neden gülüyorsun?
0: Söylediğin söze gülüyorum küçük dostum.
1: Ben gülmeyecek bir şey söylemedim ki.
0: Kimse sevimli bir insan olduğumu söylememişti bana. Doğrusu hiç bilmiyordum bunu.
1: Artık biliyorsunuz.
0: Beni sevimli bir insan olarak görmene seviniyorum küçük dostum.
1: Madem öyle, beni öperek bunu kutlamalısın.
0: Elbette öperim. Hem de binlerce teşekkür ederek. Önce sağ yanağını uzat bakalım benim küçük sevimli dostum.
1: Lütfen kocaman bir öpücük olsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Yaşasın, beni bir Lord General Cromwell etti.
0: Zaten bu ülkede bir tane Cromwell var küçük dostum.
1: Evet, o da sensin.
0: Şimdi de sol yanağını uzat bakalım.
1: Peki, işte uzatıyorum. Bir dakika.
0: Ne oldu küçük dostum?
1: İkinci öpücük kimin için de anlayamadım.
0: Onun için.
1: O mu? İyi de o kim?
0: O, yani huyu tıpkı sana benzeyen ve seneler önce daha küçücük olan kızım içindi.
1: Şimdi anladım. Şey.
0: Ne var?
1: Özür dilerim.
0: Şimdi durup dururken neden özür diledin?
1: Huyu tıpkı bana benzeyen ama seneler önce küçük olan kızını unutuverdim birden.
0: Önemli değil. Ben hatırlattım işte.
1: Zaten unutkan olduğumu söylemiştim.
0: Evet, söylemiştin sevimli dostum. Biliyor musun? Benim gözümde artık sen onu temsil ediyorsun.
1: Yani huyu tıpkı bana benzeyenin
0: evet,
1: kızını
0: evet,
1: mı?
0: Evet, evet, evet. Kızımdan söz ediyor ve senin onu temsil ettiğini söylüyorum.
1: Sahi mi?
0: Elbette.
1: Yani senelerce önce küçük olan kızının yerine mi geçtiğimi söylemek istiyorsun?
0: Evet.
1: Çok sevindim buna işte.
0: Şunu da bil ki ne emredersen yerine getireceğim küçük dostum. Tıpkı kızım gibi.
1: Yaşasın.
0: Sevindin değil mi?
1: Evet, çok sevindim.
0: Güzel. Küçük ve sevimli dostumun sevinmesi beni de mutlu etti.
2: Evet, kendinizi nasıl hissediyorsunuz bayan?
3: İyiyim.
2: Üzüntü sizi fazlasıyla sarsmış. Kendinizi toparlayabilecek misiniz?
3: Evet, daha iyiyim, toparlayabilirim.
2: Çok şükür. Kolayca toparlanamayacak kadar önemli bir fenalık geçirmiştiniz. Neyse, kendinizi iyi hissetmenize sevindim.
3: Çocuğum?

0: kızım nerede?
1: Sizi rahatsız etmesin diye oyun oynamasını bahane ederek dışarıya gönderdik.
0: Beni bu hasta halimde gördü mü?
1: Hastanın yanına çocuk yaklaştırmak sakıncalı olduğu için odanıza girmesine bile müsaade etmedim.
0: İyi etmişsiniz doktor bey.
1: Hem sizi fenalaşmış halde görseydi onu sakinleştirmek için bir tabur asker getirmemiz gerekecekti.
0: Asker mi? Asker mi dediniz?
1: Ah, özür dilerim, özür dilerim. Bunu söylemek istememiştim.
0: Kızım iyi mi?
1: Merak etmeyin, gayet iyi. Dışarıda uslu uslu oyun oynuyor olmalı şimdi.

0: General Cromwell benim dostum oldu.
1: Sen de benim dostum oldun küçük kız.
0: Askerler, askerler geliyor. Cromwell, izin ver onları göreyim.
1: Göreceksin sevgili dostum. Yalnız biraz bekle. Senden istediğim küçük bir iş var.
0: Aa, evet. Beni buraya getiren amca senin beni önemli bir görev için çağırdığını söylemişti. Hmm,
1: evet, doğru söylemiş.
0: Peki nedir bu önemli görev?
1: Biraz bekle, anlayacaksın. Girin.
2: Geldiler efendim.
1: Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz.
0: Kimden bahsediyorsunuz Cromwell? Gelenler kim?
1: Görmeyi istediğin askerler. Evet küçük dostum. Şimdi sana görevini söylüyorum. Şu üç küçük yuvarlak markayı görüyor musun?
0: Evet, ikisi beyaz, biri parlak kırmızı renkte.
1: Üçünden birini seç.
0: Bu kırmızı olanı seçtim. Benim mi oldu şimdi bu?
1: Hayır sevgili dostum. Onlar başkaları için.
0: Başkaları için mi?
1: Şuradaki perdenin ucunu kaldır bakayım.
0: Kaldırdım.
1: Açık bir kapı göreceksin.
0: Hı, görüyorum. Hı.
1: Orada arkaları sana dönük üç adam var değil mi?
0: Hı hı, evet.
1: Avuçlarından biri açık olarak ellerini arkada tutuyorlar.
0: Hı hı, anladım. Peki sonra?
1: Şimdi bu kırmızı markayı onlardan birinin açık duran avucuna bırakıp geleceksin. Hepsi bu kadar.
0: Bir şey anlamadım ama dediğini yapayım.
1: Bu güzel fikri bana ilham eden Allah'a şükürler olsun. O kırmızı markanın kimin avucunu bulacağını da şüphesiz biliyordum. Bu iradesini yerine getirmek üzere şu masum kulunu, küçük kızı vasıta kıldı. Onun hikmetli işlerine akıl sır ermez.

0: genç adam işte buradaymış. Yüzlerini duvara dönmüş, bir avuçlarını açmış bekliyorlar.
1: Aa, bu adamlardan biri babammış. Onu arkadan bile görsem tanırım. Bu en güzel markayı ona vermeliyim şimdi.
0: İşte kırmızı markayı babamın avucuna bıraktım. Baba!
2: Abby! Bu Abby!
0: Benim babacığım!
2: Sen nasıl girdin buraya?
0: Beni kaleye almayacaklarını söylemiştin ama bak buradayım işte. Lord General Cromwell çağırmış, ben de geldim.
2: Nasıl olur? General Cromwell seni tanımaz ki.
0: Beni işte bu görev için çağırmış baba. Aldığın şeye baksana, kırmızı yuvarlak marka. Bunu çok sevdiğim için sana verdim babacığım.
2: Aman Allah'ım, kırmızı marka. Demek ki iki arkadaşımın yerine ben kurşuna dizileceğim ha. Aman yarabbi.
3: Çok üzgünüm albayım. Vazifemi yapmak zorundayım.
2: Vazifenizi yapabilirsiniz.
0: Ne vazifesi?
3: Babanı götürmek zorundayım küçük kız. Bunu üzülerek söylüyorum.
0: Götürmek mi? Nereye?
3: Kalenin başka bir tarafına.
0: Bunu yapamazsınız. Ben de zaten babamı çağırmak için gelmiştim. Ben onu eve götürecektim. Annem hasta. Hadi baba gidelim.
2: Sevgili kızım, seninle gelemem. Subaylarla gitmek zorundayım.
0: Sana annem hasta diyorum subay amca, duymadın mı? Babamı bırak.
3: Bırakamam.
0: Bırakmaya mecbursun.
3: Zavallı çocuk. Allah biliyor, babanı bırakmayı çok isterdim. Fakat onu götürmem şart. Manga, dikkat. Hazır ol. Silah, omza.
0: Beni dinlemiyorlar. Gidip Cromwell'ı buraya getireceğim şimdi.

0: İyi ne oldu küçük dostum? Beni çekiştire çekiştire buraya kadar getirdin. E ne olacak şimdi?
1: Sayın Lord General Cromwell geldi. Selam, dur!
2: Bu askerleri lütfen durdur generalim. Annem hasta. Babama ihtiyacı var. Onlara anlattım ama beni dinlemiyorlar. Onu götüreceğiz diye tutturmuşlar.
0: Baban mı dedin küçük dostum? Yani bu adam senin baban mı?
2: Elbette babam. Onu o kadar çok sevmeseydim, o güzel kırmızı yuvarlağı kendisine verir miydim hiç?
0: Aman tanrım. Bu nasıl bir iş böyle? Şimdi ne yapacağım?
2: Babamı serbest bırakmaları için pekala emir verebilirsin.
0: Hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum.
2: Sen bana ne emredersen yaparım dememiş miydin? Hani dostluk? Hani ne söylesem yapacaktın?
0: Şey, bak küçük dostum.
2: İlk defa bir şey istedim senden General Cromwell. Belki de bu son isteğim olacaktı. Yoksa bunu unuttun mu?
0: Yok. Hayır, unutmadım.
2: Buna sevindim işte. Peki seni bu sözünde durmamayı engelleyen şeyi öğrenebilir miyim?
0: Çok özür dilerim küçük dostum.
3: Asker! Evet generalim.
0: Bu küçük dostumun emri benim emrimdir.
2: Yaşasın dostumuz. Yaşasın General Cromwell.
0: Hadi benim küçük dostum. Ne emredersen yerine getirilecek.
2: Albay Mayfair affedilmiştir. Onu serbest bırakın.
3: Emredersin komutan.

0: sen eve girip annene haber ver.
1: Ben geldim anne, kapıyı aç.
2: Ebi yavrum, kapı açık girebilirsin. Nerelerde kaldın kızım? Bir de senin üzüntünü taşıyamam ki.
1: Biliyorum anne, ama sana bir sürpriz yapayım dedim.
2: Ne sürprizi Ebi? Şimdi sürpriz zamanı mı?
1: Evet anneciğim, tam zamanı.
2: Ne sürpriziymiş bu?
1: Seni biriyle tanıştıracağım anneciğim.
2: My fair. Kocacığım.
0: Emma. Emma sevgilim. Artık hiç beklemiyordun beni değil mi?
2: My fair. Söyle nasıl oldu bu? Tekrardan vedalaşmaya mı geldin yoksa?
0: Hayır, hayır, hayır Emma. Artık hep beraber olacağız.
2: Anlatsana bu nasıl oldu?
0: Bunu Ebi'ye sor sevgilim. O daha iyi anlatır sana.
1: Ben hikayenin mutlu biteceğini söylemiştim sana anne. Ama sen bana inanmamıştın. İşte hepsi bu.
3: Ölüm Piyangosu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul.

0: kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak

0: hizmetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli dinleyenler. Yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu nimeti bahşeden, bizleri bir araya getiren Allah Teala'ya hamd ederek başlıyoruz değerli dinleyenler. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden güzel yazılar.

Oradan örnekler arz ediyoruz sizlere. İrfanmektebi.com adresinden geçmiş sayıları takip edebiliyorsunuz. İnternet üzerinden ücretsiz olarak. Abone olabilirsiniz yine bu adresten. Aylık ilmi, edebi, kültürel bir dergi. 12 yıldır neşriyat hayatında devam ediyor. 139. sayısı şu anda benim sizlere yazı arz edeceğim. Makale örnekleri arz edeceğim. Sayı Haziran 2018'e ait. Kapak konusu tabi Ramazan ayının içinde çıktığı için hem Kadir Gecesi'ni tebrik etmiş, hem Ramazan Bayramı'nın tebriki var, hem Kur'an Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlandığı için muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Hicr suresi 9. ayetin meali alınarak Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an'ın da Allah kelamı olduğunu ispat eden bir güzel yazı var. Başka Abdülhamit Han'a kadar ekonominin anlatıldığı bir yazı kaleme alınmış. Gıybet ediyor musun? Ki bu yazıyı kısmen geçen hafta sizlere arz ettim. Ramazanname, bırakın oruç sizi tutsun, nerede o eski Ramazanlar gibi güzel yazılar var. Şu anda Ramazan bitti tabii ama yeni sayı henüz elimize ulaşmadı. Temmuz sayısı geldiğinde oradan da sizlere istifade edeceğiniz güzel makaleler arz edeceğiz değerli dinleyenler. Evet, en büyük keramet istikamet başlıklı editörün bir giriş yazısı var. Tarihten sayfalar var. Tükürüm Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne. Kur'an'dan bazı ayetler çıkarılsın diye malumunuz bir takım iddialarda bulunmuştu. Fransızlar oradan bir zümre, kendini bilmez hadsiz dinsizler böyle bir hezeyana kapıldılar. Halbuki Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. En'am suresi 115. ayette böyle buyuruluyor. Yine İrfan Mektebi programımızda salı gün yayında olan o programımızda değerli dinleyenler, haftalardır biz Kur'an'ın nasıl mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu arz ediyoruz. Orada birinci zeylin bir noktasında şöyle deniliyordu. Kur'an asırlardır dinsizlere meydan okuyor. Ya Kur'an'ın bir benzerini getirin veya bir suresinin en azından bir mislini getirin ki getiremeyeceksiniz diyor. Cinleri de yardıma çağırın. Yoksa canınız, malınız helakettedir diyerek gururlarını rencide edecek tarzda onları aşağılıyor. Dünyada, ahirette zillet ve helakettesiniz diyerek çağrı yaptığı halde ta nüzul olduğu zamandan şimdiye kadar hiçbir dinsiz Kur'an'ın karşısına çıkıp Kur'an'a nazire yapmaya yeltenememiş. Kur'an'ın bir benzerini getirmeye muvaffak olamamış. İşte bu Fransızlar yahut sair dinsizler de Kur'an ayetlerine muarıza edemedikleri için nasıl eski bunların ataları hükmünde olan dinsizler, münafıklar, müşrikler Müslümanlara harbi ilan etmişti. Halbuki Kur'an bir benzerini getirin dedi. Kur'an'ın bir benzerini getirebilseler davalarını kısa yoldan çürütmüş olacaklardı. Ama bunu yapamayacakları için demek Kur'an'a muaraza yolu kapalı, harp yolunu, muharebe yolunu seçmişlerdi. Şimdi yeni müşrikler, yeni münafıklar, yeni mülhitler çeşitli memleketlerin adları ne olursa olsun Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan fark etmez. Kafir her yerde kafirdir, münafık her yerde münafıktır. Müslüman her yerde Müslümandır. İşte o dinsizler de onlardan bir grup Fransız da böyle bir edepsizlikte bulunmuş. Onun için makalenin sahibi doktor öğretim üyesi Ahmet Hüsrev Çelik tükürün Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne diyerek bu hususlara cevap veren bir yazı kaleme almış. Onu arz ederek başlamış olalım değerli dinleyenler. Akademisyen, siyasetçi ve Fransa'nın önde gelen isimlerinden oluşan 300 kişinin imzasıyla Fransa'da neşredilen bir beyannamede Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin çıkarılması talebi yer aldı. Bu talebin kendisi kadar dikkat çeken diğer hususta imza verenler arasında eski
Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı,

Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Fransa eski başbakanlarından Valls'in de bulunmasıydı. Mevzuyla alakalı haberlerin hemen hepsinde bu iki ismin de imza verenler arasında bulunduğunun hasleten belirtilmiş olması, hatta bu iki ismin diğer 298 ismi neredeyse perdelemiş olması, imza verilen metin ile siyasetin zirvesinde yer almış iki isim arasındaki ehemmiyet irtibatını göstermeye kafidir. Aslında bu münasebetin, bu irtibatın mahiyeti iki isim ve metin arasındaki irtibattan daha ziyadesini içermektedir. Bu bir arzunun, bir temenninin siyasi bir irade ve icra sahibi makamla buluşmasıdır. Kitabı indiren ilahi irade, kelamın sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu, Hicr suresi 9. ayette Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız buyurmuştur. Elbette değil 300 kişi, bütün dünya bir araya gelse, Kur'an'dan bir tahrifatın yapılamayacağı aşikardır. İslam dünyasının ve İslam dünyasının bir ferdi olarak bizlerin bu noktada bir endişesi ve tereddüdü de bulunmamaktadır. İslam alemindeki tepki ve öfke bir endişenin mahsulü değildir. Zira Ebrehe'nin ordusu Mekke ve Kabe önlerine geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'ye Kabe'nin sahibi ise Allah'tır ve şüphesiz onu koruyacak olan da O'dur cevabını vermiş. Nitekim tarih Ebrehe ve ordusunun başına gelenlerin ne olduğunda kaydetmiştir. Bu küstah açıklamaya karşı bir izahat arayışı içerisinde olmak makul de olmayacaktır. Açıklamaya istinad edilen ayetlerin aslında onların anladıkları gibi olmadığını, kendilerinin yanlış anladıkları ve tevil ettiklerini beyan eden, bu ayetlerin mana ve mahiyetlerini anlatan, uzun uzun tefsirlere atıf yapma gayreti içeren çabanın bu beyanname ile örtüşmeyen bir karşılık olacağını söylemek de mümkündür. Zira bu beyanname bir hakikat arayışının tezahürü de değildir. Gösterdikleri gerekçelerde kendi hayat konformizmleri için kendilerinin tamamen dışındaki bir alanı dizayn etme arayışının ise bu bildirinin sadece bir boyutunu oluşturduğu meydandadır. Alabildiğine hayasızlık, hoyratlık, yüzsüzlük ve arsızlık içeren bu fütursuz talep, hadsiz ifade ve barbar makamlar arasındaki bu irtibatın küstah tezahürü yeni olmadığı gibi son da olmayacağı aşikardır. Bugün Sarkozy ve Valls tarafından dile getirilen bu arzu 1882'de yine bir başbakan tarafından, İngiliz Başbakanı William Gladstone tarafından en yüksek perdeden fütursuzca dile getirilmiş. Ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız demiştir. Sonraki seneler ise bu ifade ve isteğin hayata geçirilmesi için İngilizlerin bütün İslam coğrafyalarına yönelik kaba politikalarından meydana gelen bir maceradır. Gladstone ismiyle birlikte en çok kullanılan cümle bu olsa da, bu cümle Gladstone'un mevzuya dair tek cümlesi değildir. Yine Gladstone'un avam kamerasında kendisinin dile getirdiği medenilikle barbarlık arasındaki bir mücadele ifadelerinin karşılığını ise İskenderiye şehrinde sivillere bomba yağdırarak Mısır'ı işgal etmesi oluşturmaktaydı. Gladstone'un barbarlığının sınırlarını ise yine kendi ifadelerine akseden şu tahayyülü göstermektedir. Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin kötülüklerini önlemenin tek yolu onları yeryüzünden kazımaktır diyordu. Peki neden bu kin?
Bu sualin cevabını ise merhum Ergun Gözen'in satırlarında

seferlerinden kültür emperyalizminin en son safhası olan Marksizme kadar hep bu gayeye yönelmiş ihanet dalgalarıdır. Müslüman Türk, İslam yayının Avrupa'nın kalbine sapladığı ok. Müslüman Türk, eriyiği bütün ihanet oklarına, mızraklarına da göğsünü siper etmesini bilmiştir. Türk, İslam aşkı ile erimiştir. Dünya medeniyet tarihi bu aşkın kahramanlık, fedakarlık, şiir ve zafer dolu destanıdır. Türk, bu aşk ile kendi adını bile unutmuştur. Bu kabulün Avrupa nazarında ne kadar güçlü olduğunu da merhum Cemil Meriç, bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız, Osmanlı yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın. Avrupa maddeciliğine rağmen Hristiyandır. Sağcısıyla, solcusuyla Hristiyan. Hristiyan için tek düşman biziz ifadeleri ile dile getirmiştir. Fransızların bugün, İngilizlerin dün söyledikleri ne sadece bu iki Avrupa devletine ne de sadece Avrupalılara münhasırdır. Fransızların İslam dinini kendi arzularına göre revize edebilmesine dair hadsiz talebinin daha hoyratçasını Çin, Doğu Türkistan'da yapmaktadır. Üstelik Çin bunu emekli cumhurbaşkanları ve başbakanlar üzerinden açıklama yaptırarak da değil, barbarlığına doğrudan mevzuat libası giydirerek yapmaya çalışmaktadır. Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere karşı icra edilmek üzere 27 Mart 2017 tarihinde oy birliği ile kabul edilen dini aşırılığı ebediyen yok etme yönetmeliğinin 1 Nisan 2017 tarihinde resmen yürürlüğe konulacağının açıklanmış olması bir tarafa, bu yönetmeliğin 4. maddesinde Çin Komünist Partisi'nin din politikasına kat'i olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve hayat konusunda Çin Komünist Partisi yönetiminin yasalarına, yönetmelik ve kaidelerine kesinlikle riayet edilecek ve dinin kesin olarak Çin'e uyumu sağlanacaktır. İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist rejimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurulacaktır hükmüne yer verilmiştir. Bugün Doğu Türkistan'da yapılanların aynısının dün de Bulgaristan'da Müslüman Türklere karşı yapılmış olduğu daha hafızalarda tazeliğini muhafaza etmektedir. 1984'lerden itibaren dozu artırılan ve 1989'da zulümde zirveye ulaşan Bulgaristan'da camiler ibadetle kapatılmış, bazıları ambara dönüştürülmüş, yalnızca ihtiyarların camiye gitmesine izin verilmiş, hacca gitmek ve hatta sünnet bile yasaklanmış, cenazelerin yıkanması da dahil olmak üzere İslami usullere göre kaldırılması men edilmiş, Arapça ve Türkçe yazılı mezar taşları paramparça edilmiş, Türkçe konuşmak yasaklanmış, Türkçe eğitim müesseseleri ve Kur'an kursları kapatılmış, Bulgar ve Türkler arasında karma evlilikler parayla teşvik edilmiş, Bulgar isimlerinin alınması mecburi tutulmuştu. Riayet etmeyenler para ve hapis cezalarına tabi tutulmuştur. Bugün bunların daha fazlası Doğu Türkistan'da yapılmaktadır. Bulgarların bu politikaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük göç dalgasına yol açmış. Bulgaristan'da yaşayan 350 bin Müslüman Türk yollara düşmüş ve bu Müslüman Türkler Türkiye'ye gelmiş, İskan edilmişti. Sırp komutan Ratko Mladic, Srebrenica soykırımına girişmeden hemen önce kameraların karşısında işte 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'dayız ve nihayet isyanların ardından bu bölgede Türklerden intikam alma zamanı geldi ifadelerini sarf ederek tarihe not düşmüştü. Aynı Mladic eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yaptıklarının hesabını verirken 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen son duruşmada yine Türklere mahkeme ve kameralar huzurunda alenen küfür etmekten çekinmemişti. İslam düşmanlığı mevzu bahis olduğunda kıtalar, devletler, rejimler değişmekte ancak arzular ve ifadelerin mahiyeti değişmemektedir.
ister komünist, ister kapitalist.

Realist olsun. Müslüman ve İslam düşmanlığı ortak paydasında, aynı fiil ve ifade türevinde buluşabilmektedirler. Gladson, Fransa, İngiltere, Çin, Bulgaristan, Sırbistan, Sovyetler, ABD, Sarkozy, Valls, 300 Fransız vesaire vesaire. Aynı hat üzerinde uzayıp gidecek bir liste. Ne birbirinden farklı düşünmekte, ne farklı şeyler ifade etmekte, ne de müsait şartlar bulunduğunda fikir ve ifadelerinden farklı amel etmektedirler. Bugün bu beyannameye imza atan Fransa, tarihler 1865'i gösterirken, neşrettiği bir kararnamede Müslüman ve Yahudilerin dinlerini değiştirmedikleri müddetçe Fransız vatandaşı olamayacaklarına, tebaa olacaklarına hüküm vermiş, ancak 1870'te Yahudilere vatandaşlık vermiş, Müslümanlar için bu kararını 1947'ye kadar sürdürmüştür. Aynı Fransa'da 23 Şubat 2005'te çıkarılan bir kanun çerçevesinde Fransız ders kitaplarında sömürgeciliğin pozitif yönlerinden ve Fransız ordusunun kahramanlıklarından bahsedilmesini öngörmesi, zamana bağlı bir değişimin gerçekleşmediğini de göstermektedir. Tarihler değişmekte, coğrafyalar değişmekte, ancak arzuların, ifadelerin ve imkan bulurlarsa uygulamaların mahiyeti değişmemektedir. Ya İslam'ın değiştirilmesini istemekte, ya Müslümanların değişmesini istemekte, ya da zemin ve imkan bulurlarsa değiştiremedikleri Müslümanlara barbarca muamele etmektedirler. Bunların yanı sıra ya da diyebileceğimiz bir seçenekleri daha vardır ki bu da bir beklenti üzerine inşa edilmiş. Amerikalı sosyal bilimci Daniel Lerner'ın ifadelerinde en net tezahür eden ya Mekke ya makinalaşma ikilemi oluşturularak ve bu ikisi birbiriyle bağdaştırılmayarak Müslümanların da bu ikilem karşısında Mekke'ye sırt çevirerek makinalaşmayı tercih edecekleri beklentisidir. Elbette Müslümanlara ve İslam'a yönelen her hamleyi ve bu hamlelere verilecek mukabeleye karşılık farklıdır. İslam'ın şahsı manevisine mukabil meseleye muhatap olan Müslümanlar ne yapılması gerekiyorsa yapmışlar ve yapmaktadırlar. Bulgarların İslam'la olan münasebetlerine verilecek cevap farklıdır ve dönemin muhatapları direnerek ve gerekirse hicret ederek bunu göstermiş. Anadolu'da elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Doğu Türkistan Müslümanları da Çin'in İslam ve Müslümanlara karşı muamelelerine direnerek, gerekirse can ve mallarından vazgeçerek, imkan bulurlarsa hicret ederek mukabelede bulunmaktadırlar. Keza Boşnakların imkanları ölçüsünde yokluk içinde var güçleri ile Sırplara karşı mücadele etmeleri, Cezayirli Müslümanların uzun soluklu direnişleri ve örnekleri çoğaltılabilecek pek çok hadisede Müslümanlar muamelenin mahiyetine muvafık mukabelede bulunmuşlardır. Yine Gladstone'un ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız sözlerinden Van valisi Tahir Paşa'nın misafiriyken bir gazete haberi vasıtasıyla haberdar olan Üstad Bediüzzaman, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, bir güneş olduğunu dünyaya ispat edeceğim diyerek muktezai hale mutabık bir cevap vermiştir. Gladstone'un tüm Türkleri Anadolu'dan sürme ve yeryüzünden yok etme arzusu da Anadolu'nun kahraman evlatlarının mücadelesiyle, destansı direnişiyle Çanakkale sularına gömülmüş, Ege'de de denize dökülmüştür. Peki Fransa'nın bu beyannamesine verilecek cevap nedir? Fransa'nın bu talebini tam da kendi laboratuvarlarında imal ettikleri terör örgütlerinin Orta Doğu'yu tarumar ettiği bir döneme denk getirmesi ve bu örgütlerin eylemlerini İslam'a fatura ederek bunun üzerinden bir gerekçe çıkarmaya çalışmasının muhataplarını saf yerine koyma çalışma anlamını taşıdığının farkındayız. Kendi ürettikleri terör örgütlerine İslam coğrafyasının kadınlarını, çocuklarını hem de İslam'ın asla tasvip etmediği en vahşi metotlarla
İslam adınaymış gibi

öldürten ve milyonlarcasını yerinden yurdundan ettiren, mülteci konumuna düşürten, kendi ürettikleri terör örgütlerinden kaçan aylan bebeklerin boğulmalarına aldırış etmeyen, yumran bebeklere içi sızlamayan, kendi sınırlarına dikenli teller çeken ve bir şekilde bütün manileri aşarak Avrupa'ya varanlara da üzerlerine idrarlarını yapmak gibi insanlık haysiyetini ayaklar altına alan muamelelere maruz bırakan bir zihniyetin, böyle bir atmosferde bütün olanların müsebbibinin İslam'mış gibi ayetlerimize ilişmeye çalışmalarının, muhatabını sadece saf yerine koymak değil, bunun yanı sıra muhatabıyla bir istihza ve istihfaf anlamı içerdiğinin de farkındayız. Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın Nisan ayında New York'ta düzenlenen Yahudi liderler toplantısına katılarak, son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu ancak onlar tüm teklifleri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar gibi talihsiz, alçak ifadelerinin hemen ertesinde Suudi Arabistan'da başlayan ılımlı İslam adı altında bir dejenerasyon sürecinde, dahası Medine'de kilise inşa edileceği iddialarıyla örtüşen bir zaman diliminde, Fransızların bu bildirileri ile bir talepte bulunmalarının Batı'nın şahsında, yani tüm Batı adına Fransızların İslam dünyası ile bir istihza ve bir istihfaf gayreti olduğunun da farkındayız. İstihfaf ve istihza mağruriyetin de göstergesidir. Eğer mahiyeti mağruriyet ise ifadelerin talep mi, sual mi olduğunun da bir hükmü yoktur. Bu mahiyet ikisini de müsavi kılar. Bunun farkında olmamız ne cevap vermemiz gerektiğinin de belirleyicisidir. Bundan 100 yıl önce 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden çok kısa süre sonra 1919'da İngiltere'nin resmi kilisesi olan Anglikan Kilisesi'nden Osmanlı Meşihat Kurumu'na İslam'a dair 6 sual içeren bir mektup gelmiş ve mektuba da 600 kelime ile cevap verilmesi istenmiştir. Üstad Bediüzzaman'ın buna mukabelesi ise şu şekilde olmuştur. 600 kelime ile değil, 6 kelime ile de değil, hatta bir kelime ile de değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım gelir. O halde tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne. Bugün Fransızların bu talebiyle İngilizlerin o günkü talepleri aynı mağrurluğun mahsulüdür. Fransızların bu talebinin hadsizlik, küstahlık ve ahlaksızlık olması bir tarafa, kendilerini dinimizin revizyoncusu makamındaymış gibi görecek kadar bir kibir ve mağruriyeti bünyesinde taşımaktadır. Yalnız Fransa'nın ister kabul etsin ister etmesin ama bilmesi ve anlaması gereken bir gerçeği, bugünün dünden bir farkını da parantez içerisinde belirtmek gerekmektedir ki, o da İslam dünyasının bugün Mondros şartlarında olmadığıdır. Tam 100 yıl önce Anglikan Kilisesi gibi küstahlık, hadsizlik, hoyratlık ve lisani barbarlıklarını ve hepsinden öte mağrurluklarını bu bildiriyle 100 yıl sonra yine tekerrür etmek istiyorlarsa ve tarih de tekerrürden ibaretse, verilecek cevap da 100 yıl sonra tekerrür edecektir. Tükürün Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne. Evet, güzel bir makale olmuş. Yazarını tebrik ediyoruz. İrfan Mektebi Dergisi'nin Haziran 2018 sayısından arz ettik değerli dinleyenler. Diğer güzel yazılar için, onlardan istifade etmeniz için irfanmektebi.com adresinden İrfan Mektebi Dergisi'ne ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler, yahut abone olabilirsiniz. İnşallah yeni bir programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinleyeceğiniz hikaye gerçek, yaşanmış bir hikayedir. Varlık içinde bir kadın ve yokluk içinde bir erkek. Aşkı daha önce hiç böyle dinlemediniz. Bizler gerçek bir aşk mı yaşıyoruz? Ya da yaşadığımız ortamlar nasıl? Gelin sonuna kadar birlikte dinleyelim. Kararı daha sonra verin. Hikmet'le İffet. Dayanabilenler buyursun. Evin beyi Hikmet, o tatlı ve masum üslubuyla anlatmaya anlatıyordu. Hocam, ben hanımımla hemşeriyim. Aynı mahallede büyüdük. İlkokulda, ortaokulda beraber okuduk. Hanım ortaokuldan sonra okumadı. Bense liseye devam ettim. Hanım tarafı mahallenin en zenginiydi. Bizse tam tersine en fakiriydik. Yani bırak bu hanımla evlenmeyi hayal etmek, onların evlerinin önünden bile geçemezdik. O kadar çok farklı hayat düzenimiz vardı. Rüya görmüştük. Ortaokulu bitirdiğim yıl bir rüya görmüştüm. Rüyamda bir yaşlı adam bana, "Oğlum," dedi, "sen bu kızı alacaksın ama çok zor olacak. O kızdan vazgeçme. O kız dünya iyisi bir kızdır." Uyandım, çok şaşırmıştım. Bu ne biçim bir rüyaydı? Hani adı rüya ya, olmazları oldu eden bir rüya işte. İnanmak şöyle dursun, hayal bile edemezdim. Nasıl edeyim? O kızın bu halimle bana varması, bana varmak istese bile bana vermeleri imkansız. Duysalar kargalar bile güler. Hani hanımı içten içe seviyorum ya, çocukluk işte. Biraz da bir ümit oluşmuş olacak ki rüyayı rahmetli anama anlattım. Anam çok kızdı. "Sakın ha oğlum," dedi. "Böyle bir şey varsa derhal unut. Kimselere de söyleme. Başımıza bela gelir ve kan çıkar." Benim rüya gördüğüm gece aynı rüyayı hanım da görmüş. Hele anlat da hocam dinlesin. Adı da İffet olan Doktor İffet. Bir namus ve bir nezaket örneği evin hanımı. Kocasının ısrarı karşısında utana sıkıla anlatmaya başladı. "Evet, aynı gün, aynı gece bir rüyada ben görmüştüm. Beyimin anlattığı gibi bir yaşlı adam gördüm. Siz birbirinizle evleneceksiniz." "Kızım," dedi, "sen o çocukla evleneceksin. Allah sana böyle bir imtihan verdi. Ama imtihanın sonu hayırlı olacak. Çok acılar çekeceksin. Ama korkma. Yardımcın Allah'tır." Ben de bu rüyadan çok etkilenmiştim. O zaman ben de beyime karşı bir sevgi duyuyordum. Ondan daha fazla göze görünümlü olanlar dururken, için bu çok fakir bir aile çocuğuna bu ilgiyi duyuyordum, bilmiyordum. Hiçbir geçerli nedeni yoktu.

tabii bu arada hanımla görüşemiyorduk. Zaten öyle birbirimize gördüğümüz rüyaları anlatarak aşklarımızı anlatmamıştık. Yani birbirimize aşık olduğumuzdan diğerimizin haberi yoktu. Yani birbirinize sevginizi ifade edebildiniz mi? Bu sefer Hikmet Bey söz aldı. Nerede hocam o yürek bizde? Yalnızca o yakınlık, o sıcaklık ve o bakışmalarla bir şeyler anladık. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Aşk bacayı sardı. Gece gündüz hayaller, planlar ve bir daha nasıl görüşmenin hesapları başladı. Peki görüştünüz mü? Bir defa daha. İffet'i memlekete götürdüler. Hikmet Bey hayret ve ibret dolu maceralarını anlatmaya devam ediyordu. Hanım memlekete döndü. Bu öyle ani oldu ki o da şaşırdı. Biz de şaşırdık. Ben de dönmeyi düşünüyordum. Artık okulum bitmişti. Memlekette İffet'le mektuplar dışında haberleşemiyorduk. İstanbul'da her sabah işe giderken ana yoldan geçiyorduk. Baktım bir yaşlı kadın yol ortasında karşıya geçiyor. Bir kamyon da korna çalarak tam üstüne doğru geliyor. Altında kalacak. Bir hamle yapıp kadını kurtarayım derken kendim kamyonun altında kaldım. Ne olduğunu anlayamadım. Gözlerimi açtım ki hastanedeyim. Ama alt tarafımı hiç hissetmiyorum. Elimi attım ki iki ayağım da dizden aşağı yoktu. Kesmişler. İşte o anı size anlatamam. Bütün dünyam yıkıldı. Ben 5-6 ay yattıktan sonra iki ayağıma da protez taktılar. Sağ olsun matematik öğretmenim olmasaydı protezi de bulamayacaktık. O günlerde hanımımın bir haberi ulaştı bana. Hanımımın evli bir arkadaşı vardı köyde. Onlar da İstanbul'a göçmüşlerdi. İffet onunla haber göndermiş. Sağ olsun. O kızın beyi de gelip beni buldu. İffet'i veriyorlar. Çok zor durumda. Gelsin de beni kaçırsın diye İffet'in haberini verdi. Eğer ayaklarının sakat olduğunu daha önce öğrenseydin yine gel de beni kaçır der miydin? Hiç düşünmedim. Ben onun ayaklarına aşık olmadım ki. Ben onun gönlüne, ruhuna ve kişiliğine aşık oldum. Böyle bir aşkın hala varlığı karşısında şaşmamak mümkün mü? Bu ne kadar muhteşem bir fedakarlık. Bu ne kadar yüce bir sevda. Bu ne kadar tertemiz bir duygu ve gönül dünyası. İffet'i kaçırmaya giderken gözlerimi de kaybettim. Hikmet Bey bizleri hayrette bırakan o inanılmaz olayları anlatmayı sürdürüyordu. Memleketimize yaklaşırken bindiğim otobüs kaza yaptı. Uçurumdan aşağı düşmüşüz. Yine bir felaket de orada yaşadık. Bu sefer de çok daha ağır oldu. Çünkü gözlerimi kaybetmiştim. İki gözüm de kazada parçalanmıştı. Bir arkadaşımı arayacağım dedim. Telefon aldım. Tuşların yerleri ezberimdeydi. Çevirdim. Allah da denk getirdi. Telefon çaldı. Telefonu İffet kaldırdı. Ben Hikmet deyince İffet ağlamaya başladı. Yavaş ol birileri duyar dedim. Evde yalnızım kimse yok. Bu akşam beni yine istemeye geliyorlar. Çok bunaldım. Artık direnemiyorum. Sana haber göndermiştim. Gel beni kaçır diye. Ulaşmadı mı dedi. Ulaştı ama gelemedim dedim. Ne oldu? Dedi. İki kez kaza geçirdim. Önce ayaklarımı kaybettim. Şimdi protezle yürüyorum. Sonra da seni kaçırmaya gelirken bir kaza daha geçirdim. Gözlerimi kaybettim. Ben artık her şeyini yitirmiş bir insanım, sana yaramam. Yollarımız buraya kadarmış. Sen kendi dünyanı kurmaya çalış. Benim artık bacımsın, dedim. Tabii kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Senin ayakların ve gözlerin yoksa benim var, bize yeter, dedi. Telefonun

0: Öbür ucunda da İffet ağlıyordu. Ama İffet bana öyle sözler söyledi ki beni yeniden dünyaya getirdi. Ne kadar büyük olduğunu ispatladı. Ben her zaman diyorum, Allah bana yalnızca bir hanım vermedi. Bir ana, bir baba, bir arkadaş ve en vefalı bir dost verdi. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Allah onu cennet hatunu yapsın. Halime çok şükür. İffet de eli mahir bir hanım. Kazak örüyor, çorap örüyor, satıyor, geçinip gidiyoruz. Helalleşip o evden ayrıldığımda dünyam bin parça olmuştu. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmez haldeydim. Anlatılanlar karşısında o kadar küçülmüş ve o kadar aciz kalmıştım ki. O iki melek insanın büyüklüğü adeta beni ezmişti. Hikmet'in son sözleri hala kulağımda çınlıyor. Şimdi ben böyle mağdur oldum. Fakat asla şikayetçi değilim. Hamdolsun Allah'ıma. Hanımı bana hem arkadaş, hem dost, hem de ebedi bir can yoldaşı gönderdi. Kızımızla bu mütevazi evde Allah'ın verdiği ömrü doldurmaya çalışıyoruz. Hiç şikayetçi değiliz ve hiç kimseden bir talebimiz yoktur. Rabbim bir hikmete binaen gözlerimi ve ayaklarımı aldı. Ama verdiği o kadar nimetler var ki saymakla bitmez. Ağız verdi yiyorum, içiyorum, konuşuyorum. Akıl verdi, düşünüyorum. El verdi, tutuyorum. Evlat verdi, seviyorum. Eş verdi. Dayanıyorum, teselli buluyorum. Daha neler neler. Evi ağlayarak terk ettim. Hem de bu kadar imkanlar içinde olmama rağmen yaptığım hatalara bakıp utanarak onların sabırları önünde küçülerek. İki odalı bir gece kondu evinde iki aşık yaşıyordu. Bunlar gerçek bir Allah'a aşığı ve gerçek bir teslimiyet abidesiydiler. Aşk için her türlü melaneti yapanlara ders veren iki melek insan yaşıyordu o evde. Gözleri kör, ayakları kesilmiş. Yatağa mahkum Hikmet'le imkansızlıklar içinde boğuşan İffet sahibi bir İffet vardı o evde.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye.

0: Türk Kanser Derneği
1: Zorunlu Yayın
0: Radyo Hedef.
2: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgit.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız bir insan hakları eleştirisi. İnsan hakları mı, o da ne diye sormamak için bazı notlar. Eleştirel hukuk çalışmalarının doğuşunu 1970'lerin başından itibaren başlayan bir sürecin sonucu olarak görebiliriz. Genel olarak herkesin üzerinde ortaklaşabileceği bir tarih olarak 1977'de Wisconsin Madison Üniversitesi'nde yapılan eleştirel hukuk çalışmaları konferansının bir dönüm noktası olduğunu ifade etmek gerekir. David Trubeck, Duncan Kennedy ve Mark Tushnet gibi isimlerin ön plana çıktığı ilk konferansta farklı siyasal yaklaşımları benimsiyor olsalar bile genel olarak akademinin sol cenahı içinde yer alan ve aralarında arkadaşlık bağları olan bir grup akademisyenin bir araya geldiği dikkat çeker. Hareketin ortaya çıkışında hem Amerika'daki geleneksel akademik yapılara hem de ekonomik, politik ve hukuki düzene yönelik tepkilerin kuşkusuz etkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle eleştirel hukuk çalışmalarını salt bir akademik uğraşı ya da işbirliği ağ olarak görmektense somut, toplumsal ve politik çatışmaların içinden filizlenen bir eleştiri pratiği şeklinde nitelendirmek daha yerinde olacaktır. Gerçekten de 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında yoğunlaşan sivil haklar mücadelesi, Vietnam Savaşı karşıtı hareketler, öğrenci hareketleri ve sınıfsal eşitsizliklere yönelik toplumsal itiraz ve mücadele süreçlerinin hepsi eleştirel hukuk çalışmalarının ortaya çıkışını etkileyen faktörler olmuşlardır. Yine 1970'li yıllar ABD'de liberal hukuk düzeninin artık hem olgunlaştığı hem yerleşik hale geldiğinin genel olarak kabul edildiği ve hukuk düzeni olgusunun bu yönüyle kutsandığı bir dönemdir. Dolayısıyla eleştirilerin eleştirisi doğrudan liberal hukuk düzeninin kendisinden başlamıştır. Hukukun tarafsız, nesnel, ideolojik etkilerden bağımsız, rasyonel ve öngörülebilir bir normlar sistemi olduğu yönündeki klasik anlatı hedef alınmıştır. Eleştirenler, hukukun bu görünümünün ideolojik bir maskeleme işlevi gördüğünü savunmaktadırlar. Hukukun belirsizliği, mahkeme kararlarının yargısal aktörlerin tercihlerine dayanması, hukuksal kavramların siyasal ve ekonomik güç ilişkilerinden bağımsız olamaması gibi faktörler, eleştirenlerin üzerinde durdukları temel konu başlıklarıdır. Dolayısıyla eleştiri yalnızca belirli normlarla veya kurumlarla sınırlı değil, hukukun yapısal karakterine yönelik bütünsel bir nitelik arz etmektedir. Bu bütünsel eleştiri nihayetinde onları hukukla politika arasında ilişkileri derinlemesine sorgulamaya yöneltmiştir. Liberal hukuk düşüncesinin aksine eleştirel hukuk düşüncesi, hukukla politika arasında keskin bir ayrım bulunduğu iddiasını reddetmektedir. Hukuk politiktir önermesini benimsemişler ve buradan hareketle kendi hukuksal analiz yöntemlerini geliştirmişlerdir. Onlara göre hukuk, politik iktidar ilişkilerinden, ideolojik mücadeleden ve ekonomik güç dengelerinden bağımsız bir alan değildir. Aksine bu ilişkilerin içinde üretiliyor, uygulanıyor ve yeniden anlamlandırılıyordu. Ancak hukuk sadece egemenler tarafından kendi egemenliklerinin sürdürülebilmesinde kullanılan işlevsel bir araç olmayıp, aynı zamanda belirli koşullar altında politik ve toplumsal mücadelelerin yürütülebileceği çelişkili bir alanlar olarak da kavranıyordu. Eleştirel hukuk çalışmaları 1970'li ve 80'li yıllarda hukuki düşüncede gelişen bir harekettir.

Melinde gizli çıkarlardan ve mevcut yasal kurumlarda var olduğu algılanan sınıf egemenliğinden yoksun bir insan kişiliğini esas alarak toplumun şekillenmesini taahhüt etmektedir. Hareketi destekleyenlerin hedefi, geleneksel hukuk anlayışını istikrarsızlaştırmak ve mevcut yasal kurumları zora sokarak çözebilmekti. Eleştirel hukuk çalışmaları, günümüz hukuk kurumlarının varoluş sebebi olarak gördükleri saklı çıkarlar ve genel egemenliğinden kurtulmuş bir toplum oluşturma amacıyla 1970 ve 1980'lerde ortaya çıkmış bir düşünce hareketidir. Bu hareketin öncüleri, geleneksel hukuk kalıplarını yıkmak ve var olan hukuk kurumlarına meydan okuma amacı taşıyorlardı. Bu kurumları bir arada yaşama ifadesi olacak şekilde yeniden kurma düşüncesinde olan Roberto Mangabeira gibi daha yapıcı üyeler, daha gerçekçi çalışmalar yapmaları nedeniyle hareketin en güçlü isimleri olarak görülmüşlerdir. Türkiye'de ve dünyada gerek hukuk eğitiminde gerek toplum nezdinde en geniş anlamıyla hukuk, kendisini kendine özgü kavram, tanım, yöntem ve sınırları olan ayrı ve bağımsız bir bilgi bütünü ve çalışma alanı olarak tanıtmaktadır. Bu çerçevede hukuk eğitimi sırasında hukuki kurumların tanımlanmasına, hukuki akıl yürütme biçimlerinin açıklanmasına ve hukuki ilke ve kuralların değerlendirilmesine öncelik verilmektedir. Hukuku kendinde ve kendisi için düşünen bir pozitivist, formalist bakış açısı, hukukun toplum menşeli çıkar ve ideallerin kurumsal biçimi olduğunu göz ardı etmekte, hukukun içinde geliştiği tarihsel toplumun dışında var olamayacağını gözden kaçırmakta, hukuk sistemlerinin belli epistemik somut toplulukların hayatlarının tasavvurlarının yansımaları olduğunu kavrayamamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, hukukun nesnellik ve siyaseten tarafsızlık maskesi taşımasına yardımcı olup, hukuku iktidarın, siyasi olanın ve ideolojinin ötesinde ele alarak siyasi ve ekonomik statükonun sürekliliğine hizmet etmektedir. İnsan haklarına dair temel sorular, hak kategorileri ve başvurulacak temel kitaplar. İnsan hakları kesinlikle sadece hukukçulara bırakılmamalıdır. İnsan hakları dediğimizde tüm insanları kastediyoruz. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri, yani ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanması gereken haklardır bunlar. Olması gereken bu haklardan yararlanmakta herkesin eşit olduğu bir dünya oluşturabilmektir. Durum böyle mi? Kısaca hayır. Yani bir anlamda insan hakları terimi bir ideali içeriyor. Bu terimi kullandığımızda bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getiriyoruz. Sorun daha buradan başlıyor. Ama önce insan hakları kavramına tarihsel bağlamda bakalım. İnsan hakları kavramı insanlık tarihi boyunca var mı? Yine hayır. Hele insan hakları hukuku dediğimizde iyice yakın tarihlerdeyiz. 1700'ler sonrası yer yer bu kavramlar telaffuz edilmeye başlanıyor. 1200'ler İngiltere'sinde haklar, hatta bunun bir belgesi vardı demeyin lütfen. Evet, önemli olmasına önemli, hem de çok önemli ama kısıtlı bir zümre için o. Ülke bazında kitlesel ve yaygınca uygulamalar ancak 20. yüzyılda, büyük felaketler özellikle iki dünya savaşı yaşanıyor ama büyük toplumsal gelişmelerde gerçekleşiyor bildiğimiz gibi. Dünya savaşları inanılmaz boyuttaki insan kayıpları ve büyük insan hakları ihlalleri modern insan hakları belgelerinin gelişiminin arkasındaki itici güç oluyor. Kadın hakları hareketi de kadının oy verme hakkını kazanmasında başarılı oluyor. Bu haklar evrensel olarak ilk kez 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirgesiyle hukuken düzenleniyor. 30 maddelik bir metindir bu.
bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır halen. Hukuki anlamda bir anlaşma niteliğinde olmasa da bildirgenin tüm üye devletleri bağlayan, Birleşmiş Milletler şartında yer alan temel özgürlükler ve insan hakları kelimelerinin anlamını tanımladığı kabul edilmektedir. Bu nedenle insan hakları evrensel beyannamesi Birleşmiş Milletler'in temel kurucu belgesi sayılır. Ayrıca uluslararası hukukta ilk kez bildirgenin ön sözünde hukukun üstünlüğü terimi kullanılmıştır. Bu kavrama birazdan tekrar geleceğiz ama önce hak kategorilerini bir gözden geçirelim. Birinci kuşak haklar, kişisel ve siyasal. Siyasi kaygıların ön ayak olduğu 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan haklardır bunlar. Bu yüzyıllar içinde iktidarı elinde bulunduran devletlerin keyfi biçimde hükmedemeyeceklerini vurgulayan düşünceler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Halklar kendilerini ilgilendiren meselelerde etkili olmak istemişlerdir. Bu düşüncelerin sonucunda kişisel özgürlük ve bireyin devlet müdahalesinden korunması şeklinde iki temel düşünce oluşmuştur ki bunlar negatif haklar olarak nitelenmektedir. Negatif derken siyasal otoritelerin aleyhine hiçbir eylem ya da işlem yapmaması gereken haklardan bahsedilmektedir. Bu birincil kuşak hakların en belirgin özelliği özgürlük fikridir. İlk grup haklar arasında yaşama ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkıyla düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri ve oy kullanma hakkı bulunmaktadır. İkinci kuşak haklar, yani ekonomik, sosyal ve kültürel haklar. Sanayileşme ve işçi sınıfının gelişmesiyle kimi haklar için mücadeleler başlamıştır. İkinci kuşak haklar, insanların temel ihtiyaçları ve nasıl birlikte yaşayıp çalışacağı ile ilgilidir. Eşitlik, yaşam için gerekli sosyal, ekonomik ürün ve hizmetler gibi olanakların güvence altına alınması düşüncesine dayanır. Bu hakların kullanımı için öncelikle bireylerin iktidara karşı talep ediminin gerçekleşmiş olması ve iktidarın da bu istek edimine karşı olumlu bir edimle karşılık vermesi gerekir. Bu nedenle de bunlar pozitif haklar olarak nitelendirilir. Bu haklar bireylerin tek başına talepleriyle kullanabilecekleri haklar değildir. Üçüncü kuşak haklar, yani kolektif haklar veya uzlaşma hakları. 20. yüzyılda, özellikle ikinci yarısında üçüncü kuşak haklar kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu haklar sadece devletin tek taraflı çabasıyla gerçekleşmesi mümkün olmayan, hem devletin hem de bireylerin karşılıklı etkin çabalarıyla ortaya çıkması mümkün olan haklardır. Pek çoğu için siyasi sınırlar ötesi çabalar veya düzenlemeler gereklidir. Bu haklara örnek olarak çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı gösterilebilir. Üçüncü kuşak, birinci ve ikinci kuşak haklarının gerçekleştirilmemesinin önündeki engelleri farklı kavrayarak ortaya çıkmıştır. Bu hakların temelinde olan düşünce, toplumun kolektif haklarını kapsayacak dayanışma fikridir. Üçüncü kuşak haklar, sivil ve sosyal hakların ötesine geçen haklar olarak da bilinir. Bu haklar, bütün toplumun haklarını vurgular. Ve dördüncü kuşak haklar. İnsan hakları hukuku resmi literatüründe henüz bu başlıktaki gibi bir hak tanımı ve tasnifi yoktur. Bazı düşünürler insanlık onurunun korunması hakkını dördüncü kuşak hak olarak nitelendirmektedir. Bu konuda bilimin kötüye kullanılması sonucu insanlık onurunun korunması gibi bir tanımlama yapılmakta ve buna insan kopyalanması örnek olarak gösterilmektedir.
modern çağın bir sonucu olan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin oluşturduğu tehditler neticesinde ortaya çıkıyor dördüncü haklar.

kişisel verilerin korunması hakkı da mesela bunların arasında yer alır. Bu hakkın temelinde kişiliğin serbestçe geliştirilmesini de sağlayan mahremiyet kavramı da bulunmaktadır. Malum, mahremiyetin anlamı bilişim teknolojilerinin oluşturduğu tehditler sonucunda farklılaşmış durumdadır. Bu bakımdan kavrama yönelik özellikle yargısal içtihatlar değişen mahremiyet kabulünü göstermek adına önem taşımaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelere göre anlaşılan bu kategori haklarda çok ilaveler görülecektir. Boşuna azınlık raporu ya da değiştirilmiş karbon gibi bilim kurgu kitapları yazılmıyor, dizileri ya da filmleri çekilmiyor. Suç ihtimallerinin önceden hesaplanabildiği, güvenliklileştirilmiş düzenler oluşturmak üzere mahremiyetin hiçe sayıldığı distopyalardan dehşet duymaya gerek yok. Hepimizin her an, her şekilde izlendiği günümüz dünyasında. Mahremiyet ve benzeri hakları korumaya verilecek mücadeleler, yansımayla uzak görünen değiştirilmiş karbon dünyasının etkisizliklerinin uçurumlarının önüne geçilebilmesinin de adımlarıdır. Yeryüzünde yaşamın milyonlarca insanların yerleşik düzene geçmesinin 10 küsür bin yıllık tarihini düşününce hakların hukuki olarak varlığının olsa 400 yıllık mevcudiyeti bakımından epey gelişme yaşanmış diye görülebilir. Ama içinde gittikçe artan ve karmaşıklaşan pek çok soru içeren bir alandır bu. Yalnızca birkaçını atalım ortaya. Peki, haklar insanlarınkiyle sınırlı olabilir mi? Tabii ki hayır. Başta yer küreyi paylaştığımız hayvanlar olmak üzere farklı hak kategorileri mevcut. Hayvan hakları savunuculuğunun uzun bir geçmişi ve kazanımları var ancak yeteri kadar yol alınamamasının en önemli nedenlerinden biri kullanılan kavramlardır. Nitekim bu alanda en ufuk açıcı çalışmalardan birini ortaya koyan bağımsız araştırmacı ve yazar Sue Donaldson ve Ontario Queen's Üniversitesi siyaset felsefesi profesörü Will Kimlinka, hayvan haklarını doğru bir çerçeveye oturtmanın koşulunun bu konuda liberal, demokratik, temel adalet ve insan hakları ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek yeni bir perspektif geliştirmek olduğunu ileriye sürüyorlar. Bu doğrultuda 2011'de ilk yayınını yaptıkları Zoopolis'in amacı, siyasal toplumun doğasını ve ona ilişkin vatandaşlık, adalet, insan hakları fikirlerini kavramsallaştırırken hayvan meselesini merkezine alan yeni bir çerçeve ortaya koymaktı. Bu yaklaşımla öncelikle sundukları evrensel temel hayvan hakları ilkelerinin alanını vatandaşlık kuramını kullanarak genişletiyorlar. Uygulamalarında evcilleştirilmiş hayvanlar, vahşi hayvanlar, eşitliktelik durumlarındaki hayvanlar ayrımını kullanıyorlar. Şu günlerde hayvanları koruma sorunlu kavramsallaştırmasıyla kanuni düzenleme sürecine giren Türkiye uygulamasını bir tarafa bırakalım, meselenin etik ve siyaset felsefesi boyutlarıyla nasıl ele alınması gerektiğinin göstergesi bu çalışma. İyi de eleştirel hukuk çalışmaları hareketi nedir sorusuna da bakacak olursak. İnsan hakları ve hukuk alanında gerek kuramsal temelli gerek uygulamalar üzerinden yükselen çok büyük itirazlar mevcuttur. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 1977'de ABD'nin Wisconsin Üniversitesi'nde düzenlenmiş bir konferansla temelleri atılan bu hareket, çağdaş hukuk doktrinini ve uygulamalarının batı merkezli bu toplumların politik vizyonunu yansıtan, tek sesli ve ayrımcılığı doğuran, destekleyen, devam ettiren uygulamaları haiz olduğu kabulleriyle her zaman, her durumda hali hazırdaki hukuk düzeniyle hukuk normlarının eleştirilmesi ve yeniden anlamlandırılması yönünde.

çalışmadır. Liberal hukuk modelinin çeşitli kurumları ve kavramları kullanarak kapitalizmin yerleşmesine ve devamına hizmet ettiği gibi meseleleri dert ediyorsanız, takip edilmesi gereken kaynaklar eleştirel hukuk çalışmaları hareketi içinden yükselen seslerin çalışmaları olabilir. Özellikle İngilizce literatürde çok sayıda çalışmaya konu olmuş bu hareketin izlerine Türkçe literatürde rastlamak memnuniyet vericidir. 2006'da iki çalışma yayınlanıyor. Bu konuda Kasım Abbas imzalı Hukukun Büyü Bozumu, Eleştirel Hukuk Çalışmaları Hareketi ve Sururi Aktaş imzalı Eleştirel Hukuk Çalışmaları, 2016'da da Şefik Taylan Akman imzalı Hukuk ve Politika İlişkisi, Hukukun Ekonomi Politik Analizi ve Liberal Hukuk Düzeninin Eleştirisidir. Peki, günümüzde eleştirel hukuk teorisi çalışmaları üzerinde insan hakları eleştirisinin sesi duyuluyor mu sorusuna gelince, haklar mücadelesi meşakkatli bir alandır. Hukukun kamu düzeninin koruyucusu olduğu, bunun olumlu olumsuz yönleriyle düşünülmesi ve eleştirelliği gerektirdiği bir olgu ama hak savunucusu her zaman için bir mücadele alanı, dozu, şiddeti ne olursa olsun. Böylelikle eleştirellik insan hakları alanında hukuka nazaran daha kısıtlı, mücadelenin saygınlığı eleştirel yaklaşımı gölgeleyebiliyor. Yine de bu alanda çok değerli katkılar eksik değil. Londra Üniversitesi, Birkbeck Kolej'de profesör ve hala hazırda Yunanistan parlamentosunda siyasetçi olan Kostas Douzinas, hukuk ve özellikle insan hakları alanında çok önemli bir isimdir. Douzinas'ın insan hakları eleştirisi, neoliberalizmin insan haklarını tarihin ve ideolojilerin sonu olarak sunmasına verilmiş bir karşılıktır. İnsan hakları fikrinin egemen ideoloji tarafından bir araç olarak kullanılabileceğini göstererek, tüm çalışmalarında bu yapısal ilişkiyi bozuma uğratma çabasını sürdürmüştür Douzinas. Özellikle insan haklarının sonu ve insan hakları ve imparatorluk, kozmopolitizm, siyasal felsefesi başlıklı çalışmaları insan hakları alanına çok değerli eleştirel katkılar sağlayarak besleyen yapıtlardır. Yazarın çalışmalarını Türkiye'ye kazandırmakta büyük katkıları olan Kasım Akbaş ve Rabia Sağlam'ın bir derlemesinden de bahsetmek şart bu noktada. Douzinas'ın farklı yerlerde yayınlanmış makaleleri, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları eleştirel bir yaklaşım başlığıyla bir araya getirilip çevirmenlerin sunuşlarıyla bir incelemeye dönüşmüştür. Şeyla bin Habib'in Burhan Çağında Haysiyet, Zor Zamanlarda İnsan Hakları başlıklı çalışması eleştirel insan hakları literatüründe defalarca altı çizilmesi gereken bir katkıdır. Sofistike analizleri ve haysiyete uygun önerileriyle Bin Habib'in çalışması yalnızca bugünü düşüncede layıkıyla kavramıyor. Bu meselelerde derdi olanlara eylemsel yollar da gösteriyor. Peki, hukuk kuramcılığı yalnızca hukukçulara mı bırakılmalıdır sorusuna gelince, kesinlikle hayır. Bu soru aslında ne yazık ki Türkçe'de yalnızca tek bir eserinin çevirisi olan İngiliz felsefeci Bernard Williams'tan bahsedebilmek için bir bahane. Lafı uzatmadan tek bir eserine gönderme yaparak insan hakları ve görecelilik hususunda çok derinlikli bir bakış açısı ve tahlile ulaşmak isteyen varsa, Williams'ın 2003'teki ölümünden sonra 2005 yılında yayınlanmış olan In the Beginning Was the Dead adlı eserini öneririm. Tabii ki bu hususta vereceğim tek isim Williams değil ama onun hakkında bir yorum yazısı vasıtasıyla bir başka dev felsefeci, Martha Nussbaum. Nussbaum'un yazısı Reading Bernard Williams başlıklı bir derlemede yayınlanmış. Adalet deyince ilk akla gelen kuramcılardan Nussbaum ama trajediler umut ve adaleti Williams üzerinden okumak

apayrı bir lezzettir darısı Türkçenin başına. Sonuç olarak eleştirel hukuk çalışmaları açısından hukukun toplumsal etkilerinin, eşitsizlikleri yeniden üretmesinin ve meşruiyet mekanizmalarının analiz edilebilmesi ancak hukuk dışı disiplinlerin sağladığı kavramsal araçlarla mümkündür. Bu sayede hukuk, soyut bir normatif bütünsellik olmanın ötesinde somut toplumsal sonuçlarıyla birlikte değerlendirilebilir hale gelmektedir. Diğer taraftan bu imkan, hukukun dönüştürülebilirliğini de göstermektedir. Hukukun değişmez ve teknik bir alan olmadığını, aksine politik müdahalelere açık bir pratik olduğunu ortaya koymaktadır. Eleştiriler, disiplinler arası analize dayalı bir yöntemsel çoğulculuğun oluşturduğu riskleri hukukun meşruiyetini tehdit eden unsurlar olarak değil, hukukun tarafsızlık ve kesinlik iddialarını sorgulayan zorunlu gerilimler olarak değerlendirir. Bu gerilimler hukuki belirliliği mutlak bir değer olmaktan çıkararak hukukun adalet, eşitlik ve toplumsal sorumluluk iddialarıyla birlikte yeniden düşünülmesini mümkün kılar. Velhasıl eleştirel hukuk çalışmalarının klasik hukuk düşüncesine yönelttiği itirazlarınsa özellikle hukukun tarafsızlığı, nesnelliği, öngörülebilirliği ve politika dışılığı savlarında yoğunlaştığını belirtmek gerekir. Eleştirellere göre tüm bu kabuller hukukun ideolojik karakterini maskelemekte, mevcut ekonomik ve politik düzeni doğal ve kaçınılmaz göstermeye çalışmaktadır. Oysa hukuki gerçeklik ortaya konmalı ve hukuk düzeninin bu maskeleyici niteliği ortaya çıkarılabilmelidir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışık.

0: kodlamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, seçimlerde bu partiyi destekleyelim, hiç olmazsa bunlar ehven-i şer. Ehven-i şer istilahı, müminlerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fıkhi meselelerde geçerlidir. Dolayısıyla bunu ileri sürerek iki küfürden birisi için şu daha hayırlıdır demek imkansızdır. Çünkü küfür başlı başına bir necasettir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azim'de buyuruyor ki, ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar pisliktir. Tevbe Suresi ayet 28. Türkiye'de özellikle çok partili hayata geçişten bu yana, daha çok seçim zamanlarında kullanılan bu sözle iki berbattan birini tercih etme gayesi hedef alınır. Müslüman halk bu sözle aldatılır. Yıllar yılı bu yolla insanımız aldatılmıştır. Müslümanlar kendi inançları doğrultusunda bir görüşle iktidara talip olamıyorsa, bu Müslümanlar hesabına büyük eksikliktir. Bu eksikliği gidermek için gereğini yerine getirenleri menfi propagandaların tesirinde kalarak onlara düşmanlık beslemek, hala daha ehven-i şer şarkıları söylemek, din dışı yaşantıyı savunanlara hizmetkarlık etmektir. Hasılı, ehven-i şer istilahlarını iki küfürden birisi için şu daha hayırlıdır manasında kullanmak ve anlamak külliyen yanlıştır. Küfür ne olursa olsun hayırsızdır, pisliktir. Pisliğe iyi demek imani tehlikeler arz eder. Hakikatin, hak

da felaketin batılda olduğunu bilenler, istilahları da yerli yerince kullanır ve anlarlar. İstilah kargaşası çıkaran nadanlardır ve onların maşalığını yapanlardır. Bazıları diyorlar ki, ne yapalım, emir kuluyum. Kainatı yoktan var eden Allahu Teala'dır. Her şey O'nun kuludur. O'nun bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Kainatın serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurmuştur. Dikkat edilirse sıralamada önce kulluk beyan edilmiştir. İnsanların yaşantısına baktığımız zaman şöyle genel bir sıralama mümkün olur. 1. Allah'ın kulu, 2. kulun kulu, 3. dünyanın ve dünya alayişinin kulu olan insan sınıfları vardır. Soruyorsunuz adama, niçin böyle yapıyorsun diye. Cevap hazır, ne yapayım, emir kuluyum diyor. Amiri veya işvereni kızar diye namazını kılamıyormuş, oruç tutarsa kızarmış. Çalıştıkları veya lise ya da üniversite tahsili yaptıkları için çoluk çocuğu mecburmuş açık saçık olmaya. Çünkü onlar da emir kuluymuş. Emekli olunca herkes gibi namazına niyazına başlayacakmış vesaire. Be hey gafil, sen Allah'a kul olamamışsın. Elbet emredenin kulu olacaksın. Para kulu, karı kulu, süs kulu, gösteriş kulu olanlar bu cemiyette az mıdır? O heva ve hevesinin kulu olanlara elin bir azabın olacağını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiyor mu? Müslüman zengin olacak. Lakin hiçbir zaman para Müslümana değil, Müslüman paraya hakim olacak. Müslüman zenginliği sebebiyle Allah'a kulluğu bırakıp paraya, mala kul olan ahmak durumuna düşmeyecek. Adam vazife mukaddestir deyip Allah'la karşı karşıya geliyor ve onun direktifleri haricindeki işlere dört elle sarılıyor. Asıl vazife Allah'a kulluktur. Mukaddes olan görev de budur. Bu doğrultuda hayatı yaşamaktır. Hasılı, asıl vazife Allah'a kulluktur. İnsanların yaratılış gayesi de Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğu ihmal edenler, terk edenler, neticesi hüsran olan kula kul olmaya ve dünya alayişinin kölesi olmaya mahkumdurlar. Allah'a kulluk, şeytani tuzaklardan kurtuluşun ilk ve tek şartıdır. Unutmayalım, kainatta en büyük makam Allah'a kulluk makamıdır. Bu makama erişemeyenler, pislik içinde kıvranan solucanlardan da daha bayağıdır. Bazıları diyorlar ki, tarikatsız cennete girilmez. Bazı tarikat mensupları tarikatlarını methu sena etmek isterlerken, tarikatsız cennete gidilemeyeceği gibi çok korkunç ve sapık bir fikir ileriye sürüyorlar. Kendi düşüncelerine haklılık kazandırmak için bu ifadeyi kullananlar, maalesef şeriatı kötülemiş, onu eksik göstermiş oluyorlar. Burada cahil sofi, şeytanın maskarasıdır sözünü söylememek mümkün değildir. Bunlar şeytanın maskaralarıdır işte. Allahu Teala Kur'an'da İslam'ın kamil olduğunu, hiç noksanının bulunmadığını bildiriyor. Şeriatın cennete girmek, ilahi rızaya ermek için kafi geleceği bildirilmiştir. Hasılı, tarikatsız cennete girilmez sözü şeriatı hiçe saymak olur. Buysa küfürdür. Tarikat, ehlinin elinde şeriatı yaşama yoludur. Bazıları diyorlar ki, kimin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır. Tarikata bağlı kişilerin ağzından sık sık duyduğumuz sözlerden biri de şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözüdür. Bu sözün hadis olduğunu ifade ederek başkalarını kendi şeyhlerinin emrine almak isterler. Tarikata girmenin gereğini ifade etmek için hadis olduğu ifade edilen şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü kesinlikle hadis-i şerif değildir. Bu sözün Beyazıd-ı Bestami Hazretlerine ait olduğu bilinmektedir. Şeyhi olmayan şeyhi, şeytandır sözünün manası doğrudur. Çünkü şeyh, Arapçada hoca, ilim ehli, güzel okuyan, doğru olanı öğreten manalarına gelir. Bilmeden, öğrenmeden ibadet yapanlar, şeytanın tasallutundan kesinlikle kurtulamazlar. Bundan dolayı cahil sofi, şeytanın maskarasıdır sözü yaygındır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurur, bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz. Demek ki her mümin bilmediklerini ilim ehline sormakla mükelleftir.

O halde şeyhe olmayanın, yani bir alime talebe olarak intisap etmeyenin, bilmediklerini selahiyetli hocalardan öğrenmeyenin, körü körüne Müslümanlık yapmaya çalışanın şeyhi, lideri elbette şeytan olur. Ona kötüyü iyi diye yaptırır. Eğer şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünü zahir manasına göre alır, bir de hadis olduğu kabul edilirse bunun neticesi korkunç olur. Şu mana çıkar: bir tarikat şeyhine intisap etmeyen kişiler şeriatı bilip yaşasalar bile şeytanın emrince yaşayan kişiler kabul edilir ki bu korkunç bir tahakküm olur. Hasılı, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü hadis-i şerif değildir. Ancak manası doğru olup Bayezid-i Bestami'ye aittir. Bu sözün Peygamberimize ait olduğunu iddia edenler korkunç bir yanlışlık içindedirler. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Her kim benim ağzımdan kasten yalan söyler, benim söylemediğimi bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın," buyurmuştur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

ölümler ve evlilikler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'den döndükten sonra yaptığı ilk işlerden biri, kızı Fatıma ile birlikte Rukiye'nin mezarını ziyaret etmek oldu. Bu, onların Hazreti Hatice'nin ölümünden sonra yaşadıkları en büyük kayıptı. Fatıma radıyallahu anha ablasının ölümünden çok etkilenmişti. Mezarın kenarında babasının yanına oturmuş, gözünden yaşlar boşanıyordu. Babası onu teskin etmeye çalıştı ve cübbesinin ucuyla gözyaşlarını sildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kısa bir süre önce ölünün arkasından ağıt tutmanın aleyhinde bazı şeyler söylemişti. Fakat söyledikleri yanlış anlaşılmıştı. Mezarlıktan geri döndüğünde Hazreti Ömer'in Rukiye ve Bedir şehitlerinin arkasından ağlayan kadınlara bağırdığını duydu. Ömer, bırak ağlasınlar dedi ve şunları ekledi. Kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir. Fakat elden ve dilden gelen şeytandandır. El ile göğsü dövmeyi ve yüzlerini yırtmayı, dil ile de bağırıp çağırarak ağıt yakmayı kastediyordu. Fatıma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızıydı ve 20 yaşına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi içinde Ali radıyallahu anh'ın ona en uygun eş olduğundan bahsetmişti. Fakat normal bir anlaşma yapılmamıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anh'ı istemişler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Onları kızını bir başkasına vereceğini söyleyerek değil, Allah'tan bir emir gelmesini beklediğini öne sürerek geri çevirmişti. Bedir'den sonraki ilk haftalardan birinde artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek Ali'yi kızını resmen istemesi için teşvik etti. Ali radıyallahu anh ilk bakışta fakirliğini düşünerek tereddüt etti. Babasından hiçbir miras almamıştı. İslam kafir bir babaya mümin bir evladın varis olmasını yasaklıyordu. Fakat buna rağmen mescidin yakınında küçük bir evi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediklerini de bildiği için Fatıma'yı istemeye karar verdi. Resmi anlaşma yapıldıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düğün yemeği verilmesi üstünde durdu. Bir koç kurban edildi. Ensardan bazıları da un ve buğday hediye ettiler. Hem gelinin hem de damadın kuzeni olan Ebu Seleme Ayşe ile birlikte çiftin oturacakları evi düzenleyip hazırlamaya gitti. Nehir yatağından yumuşak kum getirilmişti. Evin toprak zeminine bu kumdan yaydılar. Gelin yatağı bir koyun derisiydi. Yorgan olarak da Yemen'den gelen çizgili soluk renkli bir kumaşı kullanacaklardı. Bir derinin içinde hurma lifleriyle doldurarak da yastık hazırladılar. Daha sonra asıl yemeğin yanı sıra misafirlere verilmek üzere incir ve hurma hazırlayıp su kabını su ile doldurdular. Genelde herkes bu düğün ziyafetinin o zamanda Medine'de verilen en güzel ziyafet olduğu kanısında birleşiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık misafirlerin çifti yalnız bırakmaları gerektiğini gösteren bir işaret olarak ayağa kalktı ve Ali'ye kendisi geri dönene dek karısına yaklaşmamasını söyledi. Bütün misafirler gittikten sonra geldi. Ümmü Eymen hala orada yemekten sonraki dağınıklığı toplayıp odayı düzene sokmaya çalışıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sadece söz konusu kişinin paylaştığı birçok özel olay vardır. Bu kişilerden biri de Ümmü Eymen'di. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girmek için izin istediğinde Ümmü Eymen kapıya geldi. Hazreti Peygamber, "Kardeşim nerede?" diye sordu. Ümmü Eymen, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü," dedi. "Kızını onunla evlendirdiğin halde o senin nasıl kardeşin olur?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçekten kardeşimdir," dedi. Daha sonra Ümmü Eymen'den bir miktar su getirmesini istedi. O da getirdi. Sudan bir ağız dolusu alıp ağzını kapattı. Daha sonra suyu tekrar kabın içine boşalttı. Ali radıyallahu anh geldiğinde onu önüne oturttu. Eline bir miktar su alıp Ali'nin omuzlarına, göğsüne ve kollarına serpti. Daha sonra Fatıma'yı çağırdı. Fatıma radıyallahu anha babasına karşı duyduğu saygıdan elbisesinin içinde hafif sekerek geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da Ali'ye yaptığı gibi yaptı. Onlara ve evlatlarına dua etti. Bedir'den sonraki yıl Ömer radıyallahu anh'ın ailesi iki büyük kayıpla karşılaşmıştı. Bunlardan biri kızı Hafsa radıyallahu anha'nın kocası Huneys'in ölümüydü. Huneys, Habeşistan'a ilk gidenler arasındaydı. Oradan döndükten sonra Hafsa ile evlenmişti. Hafsa, dul kaldığında sadece 18 yaşındaydı. Hem güzeldi hem de iyi yetiştirilmişti. Babası gibi o da okuma yazma bilirdi. Ömer radıyallahu anh, Rukiye radıyallahu anh'ın ölümüyle Osman radıyallahu anh'ın çok yalnız kaldığını görerek Hafsa'yı ona teklif etti. Osman düşüneceğini söyledi. Fakat birkaç gün sonra gelip Ömer'e şu an için evlenmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Ömer radıyallahu anh hem hayal kırıklığına uğramış hem de Osman radıyallahu anh'ın red cevabına incinmişti. Fakat Ömer kızına iyi bir koca bulmaya kararlıydı. Bu yüzden gidip Ebu Bekir'e teklif etti radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh ona kaypak bir cevap verdi. Bu Ömer'i Osman'ın red cevabından daha çok incitti. Oysa Ebu Bekir radıyallahu anh'ın reddetmesi akla yakındı. Çok sevdiği zevcesi vardı.
Osman radıyallahu an ise bekardı. Ömer radıyallahu an Osman'ı razı edebilmeyi umuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme konuyu açtı. Hazreti Peygamber ona üzülme dedi. Çünkü Allah sana ondan daha iyi bir damat, ona da senden daha iyi bir kayınpeder verecek. Ömer gülümseyerek öyle olsun dedi. Çünkü bir iki saniye düşününce iki durumda da tercih edilen iyi adamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hafsa ile evlenerek iyi bir damat, Rukiye'nin küçük kardeşi Ümmü Gülsüm'ü de Osman radıyallahu anh'a vererek iyi bir kayınpeder olacaktı. Bundan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e kendisine evlilik teklif edildiğinde neden öyle davrandığını açıkladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye söylememesi şartıyla ona bu planından bahsetmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh ile Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri önce oldu. Huneys'in ölümünden sonra gerekli olan 4 ay iddet bittiğinde ve Ayşe ile Sevde'nin odalarının yanına bir oda daha yapıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evliliği de gerçekleşti. Bu hemen hemen Bedir Savaşı'ndan 1 yıl sonra meydana gelmişti. Hafsa'nın gelmesi evdeki uyumu bozmadı. Bilakis Ayşe radıyallahu anha kendi yaşında bir arkadaşa sahip olduğu için seviniyordu. Bu iki genç hanım arasında ölene dek sürecek bir arkadaşlığın başlangıcıydı. Ayşe'nin hemen hemen annesi yaşında olan Sevde ise annelik merhametini kendisinden 20 yaş küçük olan bu yeni gelenden de esirgemiyordu. Evliliğin gerçekleştiği sıralarda Ömer radıyallahu anh'ın kayınbiraderi yani Hafsa'nın dayısı Osman İbni Maz'un öldü. O ve karısı Havle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakındılar. Osman ashabın en çok züht sahibi kişilerinden biriydi. İslam'ın vahyolunuşundan önce de o züht ehliydi. Medine'ye hicret ettikten sonra ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini hadım ettirmek ve geri kalan ömrünü bir dilenci olarak geçirmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sana iyi bir örnek değil miyim dedi. Ben kadınlara yaklaşırım, et yerim, oruç tutarım ve iftar ederim. Kendisini veya diğer insanları hadım eden bizden değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın söylediklerini anlamadığını düşünerek başka bir fırsatta tekrar bu konuya değindi. Ben senin için iyi bir örnek değil miyim dedi. Osman radıyallahu anh samimiyetle evet dedi ve sorunun ne olduğunu sordu. Sen her gün oruç tutuyorsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her geceyi de namazla geçiriyorsun. Osman birçok kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının ve orucun faziletlerini saydığını bildiği için evet elbette öyle yapıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapma dedi. Çünkü gözlerinin, bedeninin ve ailenin senin üzerinde hakları vardır. Bu nedenle oruç tut, iftar da et, namaz kıl, aynı zamanda uyumaya da vakit ayır. Hanif dininin bir ifadesi olarak vahiy sürekli her konuda Allah'a hamd ve şükretme konusunu vurguluyordu. O umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Onda sükun bulup durulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok. Bunda düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır. De ki, gördünüz mü söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kendi rahmetinden olmak üzere o sizin için içinde dinlenmeniz ve onun fazlından aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz.
Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'ın ölümünde

Hemen sonra cenaze gömülmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile birlikte Havle'yi ziyaret etti. Ayşe radıyallahu anha daha sonraki yıllarda bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı öptü. Gözünden Osman'ın yüzüne yaşlar damladığını gördüm. Osman'ın cenaze töreni sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının şöyle dediğini işitti. Mes'ud ol ey sahibin babası, çünkü cennet senindir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sertçe döndü ve sana bunu bilme hakkını veren ne dedi. Kadın ey Allah'ın Resulü o Ebu Saib'dir diyerek karşı çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a and olsun, biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Daha sonra ilk karşı çıkışının Osman'a karşı değil, hakkı olmadığı halde öyle konuşana karşı olduğunu belirtmek istercesine, o Allah'ı ve Resulünü severdi demeniz yeterdi dedi. Ömer radıyallahu anh, kayınbiraderinin şehit olarak değil de yatağında öldüğünü görünce ona duyduğu saygıda bir azalma ve sarsılma olmuştu. Ömer radıyallahu anh daha sonraları bunu şöyle anlatıyor. Osman İbni Maz'un şehit olarak ölmeyip yatağında ölünce gözümden düştü. Bu dünyadan vazgeçmekte hepimizden üstün olan fakat şimdi yatağında ölen şu adamı bırakın dedim. Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölene kadar da böyle düşünüyordu. Fakat onların bu şekilde öldüğünü görünce kendisini anlayışsızlıkla suçladı. Kendi kendine şöyle dedi. Yazıklar olsun sana, en iyilerimiz öldü burada, yatağında öldü demek istiyordu. Bundan sonra Osman İbni Maz'un, Ömer radıyallahu anh'ın kafasında eski saygınlığına kavuştu. Mescitteki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı. Yararlanmaları için oraya yerleştirilen taş bir sıra nedeniyle onlara ehli suffa denirdi. Mescit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının bir devamı olduğu için o ve ev halkı kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu fakirlere karşı sorumlu hissediyorlardı kendilerini. Bedir zaferiyle birlikte tüm Arabistan'daki kabileler ondan ve toplumundan bahsetmeye başlamışlardı. İslam'ın mesajı gün geçtikçe daha fazla insanı çekiyordu Medine'ye. Bu nedenle mescide bağlı odalarda oturanlar çok seyrek kendilerine düşen payı yiyebiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde güzel ve hafif kokuları sevdiği gibi kötü kokulara, özellikle de kendisinin veya başkasının nefesinin kötü kokmasına karşı çok hassastı. Ayşe radıyallahu anha onun eve girdiğinde yaptığı ilk işin yeşil hurma ağacından yapılma misvağını almak olduğunu söylerdi. Yolculukta ise Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yedek bir misvak bulundururdu. Ashab da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmasına ve yemekten sonra ağız yıkama alışkanlığına uyarlardı. Açlık bile onun bu aşırı duyarlılığını etkilemezdi. Fakat bu duyarlılığı her zaman başkalarının da kendisiyle paylaşmasını beklemezdi. İslam'ın yasaklamadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yemediği halde arkadaşlarına yemeleri için ısrar ettiği bazı yiyecekler vardı. Bunlardan biri Mekke'de bulunmayan fakat Yesrib ve başka yerlerde çok rastlanan büyük kertenkelelerdi. Bazen o başkalarının yemesini yasaklamadan bir yemeği yemeyi reddederdi. Bir keresinde Ensardan biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam yemekten tadacakken onda ağır bir sarımsak kokusunun olduğunu fark etti. Hemen elini çekti. Yanında olanlar da onun elini çektiğini görünce ellerini çektiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne oldu diye sordu. Sen elini çektin, bu yüzden biz de ellerimizi çektik dediler.
O

0: sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adıyla yemeye başlayın dedi. Sizin konuşmadığınız kişiyle ben çok yakın sohbette bulunmak zorundayım. Onlar bu yakın kişinin Cebrail olduğunu hemen anladılar. Yemek hazırlanmış ve önlerine getirilmişti. Bu nedenle israf edilmemeliydi. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genelde onları soğan ve sarımsak yememeleri, özellikle mescide gitmeden önce buna dikkat etmeleri için uyarırdı. Fatıma radıyallahu anha evlenmeden önce bir bakıma ehli suffaya ev sahipliği yapıyordu. Fedakarlıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin güncel hayatının bir parçası olduğu halde Fatıma şimdiye kadar eksikliğini hiç hissetmediği bir sorunla karşı karşıyaydı. O hiçbir zaman kendisine yardım eden ellerin eksikliğini duymamıştı. Kardeşi Ümmü Gülsüm'ün yanı sıra Ümmü Eymen de her an yanında hazırdı. Ümmü Süleym 10 yaşındaki oğlu Enes radıyallahu anh'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmetçi olarak vermişti. Enes yaşının ötesinde düşünce ve akıl sahibi bir çocuktu. Annesi Ümmü Süleym ile ikinci kocası Ebu Talha da her an yardıma hazır bir şekilde beklerlerdi. İbni Mesud ise ev halkından biri sayılabilecek kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakındı. Abbas da kısa bir süre önce Mekke'ye döndükten sonra kölesi Ebu Rafi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak göndermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu azat etmiş fakat özgürlüğüne kavuşması onu Allah'ın Resulüne hizmet etmekten alıkoymamıştı. Bir de uzun süreden beri onların hizmetine koşan Osman İbni Maz'un'un dul eşi Havle vardı. Fakat Fatıma'nın yanında şimdi bu yardım eden ellerden hiçbiri yoktu. Aşırı fakirliklerini gidermek için Ali radıyallahu anh su çekiyor ve taşıyor, Fatıma radıyallahu anha ise buğday öğütüyordu. Ellerim kabarıncaya kadar öğüttüm dedi bir gün Ali'ye. Ali radıyallahu anh da ona ben de omuzlarım ağrıyıncaya kadar su çektim. Allah babana birçok köle vermiş, git ve onlardan birini hizmet etmesi için iste dedi. Fatıma radıyallahu anha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Babası onu görünce seni buraya getiren ne küçük kızım diye sordu. Fatıma babasına duyduğu saygıdan evdeki niyetini söyleyemedi ve seni selamlamak için geldim dedi. Eli boş dönünce Ali radıyallahu anh ona ne yaptın diye sordu. İstemeye utandım dedi Fatıma radıyallahu anha. Bunun üzerine ikisi birlikte gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isteklerini bildirdiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. Onları size verip de ehli suffanın açlıktan kıvranmasını istemem. Onları besleyecek kadar gelirim yok. Sadece elimdekini avucumdakini satarak onları besleyebiliyorum dedi. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anha biraz düş kırıklığı içinde evlerine döndüler. Fakat o gece onlar yattıktan sonra kapıda içeri girmek için izin isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydular. Ona hoş geldin diyerek yataktan kalktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunuz yerde kalın dedi ve yanlarına oturdu. Size benden istediğinizden daha değerli bir şey vereyim mi diye sordu. Onlar evet dediklerinde ise şunları söyledi. Cebrail bana şöyle öğretti. Her namazdan sonra 10 defa elhamdülillah, hamd Allah'adır. 10 defa Sübhanallah, Allah tesbih edilendir. Ve 10 defa Allahu Ekber, Allah büyüktür deyin. Yattığınız zaman da her birini 33'er defa tekrarlayın. Ali ileriki yıllarda şöyle derdi radıyallahu anh. Allah'ın Resulü bize bunları öğrettikten sonra bir kez bile onları okumayı ihmal etmedim. Ali radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'ın evleri mescitten çok uzak değildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızının kendisine daha da yakın olmasını istiyordu. Evliliklerinden birkaç ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uzaktan akrabası olan Hazreçli Harise Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Fatıma'yı daha da yakınına getirmek istediğini duydum. Benim evim Neccaroğulları arasında sana en yakın evdir. Şimdi onu sana veriyorum. Ben ve mallarım Allah ve Resulü içindir. Benden bir şeyler alırsan almamandan daha çok sevinirim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve hediyesini kabul etti. Kızı ve damadını kendisine komşu olarak getirdi. Harise'nin cömertliğiyle Medine'de gerek kendisine gerekse diğerlerine karşı gösterilen cömertliğe çok seviniyordu. Fakat o sırada meydana gelen bir olay düş kırıklığı yarattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evsli Ebu Lübabe'yi takdir ederdi. Bedir Savaşı sırasında onu Medine'de kendisini temsil etmesi için Revha'dan geri göndermişti. O yılın sonlarına doğru Ebu Lübabe'nin velayetinde bulunan bir yetim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Velisinin kendisine ait olan bir hurma ağacına sahip çıktığını söyledi. Ebu Lübabe'ye haber gönderdiler. Ebu Lübabe ağacın kendisinin olduğunu iddia etti. Gerçekten de öyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi öğrenince Ebu Lübabe'nin lehine karar verdi. Fakat uzun süreden beri ağaca sahip olduğuna kendisini alıştıran yetim çok üzülmüştü. Bunu gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lübabe'den ağacı kendisine hediye olarak vermesini istedi. Fakat Ebu Lübabe kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Lübabe, o zaman ağacı bu yetime hediye et. Cennette karşılığını bulursun," dedi. Fakat olaylar Ebu Lübabe'nin duygularını etkilemişti. Bu nedenle yine kabul etmedi. O sırada Ensardan biri Sabit İbni Eddehdahe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu ağacı alıp bu yetime versem aynısını cennette bulacak mıyım?" diye sordu. "Elbette bulacaksın," cevabını alınca hemen Ebu Lübabe'den bir hurma bahçesi karşılığında o ağacı aldı. İbni Eddehdahe ağacı yetime verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adına çok sevinmiş fakat Ebu Lübabe adına üzülmüştü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve

Sahabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, muhteşem ahlak derslerimizin üst başlığı, konumuzun üst başlığı da evlilik ahlakı ve biz de bu çerçeveden bazı hakikatleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu siretinin, siyerinin, o kutlu sözlerinin çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz. Sünnet dediğimiz peygamber yolu Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Belki bugünün dünyasında bizlerin Müslümanca yaşaması noktasındaki engellerin önünde de düşünce boyutuyla ilk önce Müslümanca düşünmemekten kaynaklanıyor. İşte hal böyle olunca biz ara ara tekrardan dönüp zihin dünyalarımızı da, akıllarımızı da, kalplerimizi de, yüreklerimizi de Müslüman düşünmeye zorlamalıyız. Sünnet perspektifinde ve inşallah onu sağlayabilirsek hayatlarımıza da oradan izler taşıma adına kapılar zorlamaya, kapılar açmaya ait bir şeyleri de ortaya koymaya çalışacağız. Rabbim en başta bana bunu nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu rehberiyetini hakkınca anlayıp, hakkınca kavrayıp, hakkınca da sizlere aktarabilmeyi bana kolaylaştırsın. Ve hepimize inşallah öğrendiğimiz hakikatler çerçevesinde yaşama adına, gayret etme adına, yaşama ve yaşatma adına inşallah gayretlerimizi ziyadeleştirsin. Düğün meselesini konuştuk. Bugün ben bıraktığım yerden alacağım inşallah. Çünkü bir de bir savaş meselesini konuşacağız. O savaş meselesi biraz daha farklı. Ne söylenir, nelere dikkat çekilir o konuda. Epey ben de zorlandım bu hafta. Gelinleri mi memnun etsek, kaynanaları mı memnun etsek diye zihnimde götürdüm getirdim. Sonra dedim ki Allah'ı memnun edeceğiz. İnsanları memnun etme gibi bir derdimiz yok. Allah memnun olsun, Hakk'ın hatırı âli olsun ve hiçbir hatıra da feda edilmesin. Varsın bu manada beşer farklı şeyler düşünsün. O da onların bileceği iş. Biz hakikate yakışır bir biçimde anlayıp anlama adına gayret verelim inşallah. Ensar'ın Hazreti Fatma'nın düğünü için söylediği sözden sözü başlatmak istiyorum. Geçen derste aslında biraz değindik ama tam detaylarına girmedik. Bir yönüyle geçen dersin ilkelerine ait de bir nebevi örnek olacak. Peygamber dünyasından biraz sonra aktaracağım tablo bir örnek olacak. Ne demişti Ensar'ın hanımları? Vallahi biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Neden? Riya yok, gösteriş yok, imkanlar çerçevesinde. Allah'ı memnun etme adına bir gayret var. İhlas en üst düzeyde iki insanın gayretiyle ortaya çıkan bir aile ve bu aileye şehadet eden bir Müslüman topluluğu, bir Medine zemini. Sallallahu aleyhi ve sellem 480 dirheme Hazreti Ali zırhını satıp parayı Efendimiz'e getirdiği zaman 450 dirhemi almıştı içinden Ali'nin mihir miktarı olarak, bu Fatma'nın hakkı demiş. Kalan 30 dirhemi de ona geri vermişti. Git bununla da düğün, ev, artık ne yapılacaksa onu yap demişti. Hazreti Ali o günlerde Medine'nin içlerinden bir ev tutuyor. Yani Hazreti Fatıma ilk günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücrelerinin yanında değildir evi. O sonraki süreçtir. Hazreti Ali o elindeki miktarla bir ev kiralıyor. O kirayı ödedikten sonra kalan miktarla da biraz bir şeyler alıyor. Düğün hazırlığına başlıyor. Medine İslam toplumundan şöyle bir hakikat de, şöyle bir güzellik de öğrendik. Mümin adam iffetli adamdır. İffet sadece namusla alakalı bir kavram değil. Onu da söylemiştik geçmiş derslerde. Yani hem Allah'ın sınırlarına hem de beşerin hukukuna riayet eden adama iffetli adam denir. El açıp istemez, kimseye boyun eğmez.

müminin bir mürüvveti vardır, onu korur. Hazreti Ali de bunun zirvesinde bir insandır zaten. İhtiyaç halindedir ama hiç kimseden bir şey istemez. Düğünü olmasına rağmen. O gün Medine toplumu da şunu biliyor. İhtiyaç halinde istemeyen adama zaten verilir. Onun için Sa'd bin Muaz vefatıyla arşı titreten o büyük insan, Ali'nin velimesi benden demiştir. Hiç Ali kendisinden bir şey istememesine rağmen bir koç kestirmiş. Hemen düğün yemeği için hazırlıklar başlamış. Erkekler Ali'nin etrafında, o gün Ali için neye ihtiyaç varsa onu karşılama, onu yerine getirme adına gayret içerisine girmişlerdir. Hanımlar da Fatma anamızın etrafında, onlar da pervane olmuşlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ara ara Ümmü Eymen annemizin yanına gidiyor. Ümmü Eymen annemiz biliyorsunuz peygamberin dünyasında çok farklı bir yeri vardır. Annemden sonra annem dediği iki kadından biridir. Ara ara Ümmü Eymen annemizden işler nasıl gidiyor diye rapor alırcasına oraya girip bilgiler alıyor. İşler çok güzel gidiyor ama Efendimiz'de tatlı bir heyecan ve alttan alta da bir hüzün var. Hatice'siz bir şekliyle Fatıma'yı yolcu edeceğinden dolayı. Düğün günü bütün hazırlıklar bitmiş, artık velime takdim edilmiş. Damatla gelin yeni evlerine gidecekler. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girmiş. Ümmü Eymen anamıza sözü şu olmuş. Ey Ümmü Eymen, gelini ve damadı eve götürdükten sonra insanlar dağılınca bekleyin beni, ben geleceğim demiştir. İnsanlar dağılmışlar. Olayın bazı ayrıntıları anlatılır bizim çeşitli tarih ve hadis kitaplarımızda. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem ilerleyen bir vakitte o eve girmiş. O andan itibaren Ümmü Eymen anamız anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Gelip orada bir yerde oturdu. Oturur oturmaz da dedi ki Fatıma gelsin. Kızı geldi, kızını ayakta karşıladı. Her zaman yaptığı gibi ellerini avuçlarının içine aldı. Öptü, kokladı ve sağına oturtturdu. Sonra Ümmü Eymen anamıza dedi ki kardeşim nerede? Ümmü Eymen annemiz biliyor kimi kastettiğini ama bir şey soracak orada. Kim ya Resulallah kardeşin? Ali diyecek, kim olacak? Ya Resulallah, hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Böyle bir şey var mı diyecek. Arkasından sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle tamamlayacak. O benim hem dünyada hem ahirette kardeşimdir ve öyle kalacaktır. Hazreti Ali'nin değerini ve kıymetini bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellem orada beyan edecek. Hazreti Ali de gelecek. Ali'yi de soluna oturtturacak. Sonra bir kap isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem, içinde su olan bir kap gelecek. Efendimiz ayağa kalkacak. Ümmü Eymen anamız bize rivayet ediyor. Ne okudu bilmiyorum ama elini daldırdı kabın içerisine, kalktı ayağa. Şöyle biraz sıçrattı Ali'nin ve Fatma'nın sırtına, sonra omuzlarından aşağıya, sonra göğüslerinin üzerine sıçrattı ve sonra da geçen dersin son duasını orada yaptı. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema'a beynekuma fil hayr. Allah sizin ikinizin arasını bereketlendirsin, hayırla birleştirsin ve bereketini üzerinde daim etsin diye dua etti. Sonra Felak ve Nas surelerini okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra şeytandan sığınmalarına ait onlara bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra evden çıktı. Abdullah İbni Abbas o zifaf gecesinde şeytandan Allah'a sığınma adına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı duayı da bize naklederek o konuda da boşluk bırakmadan gerekli şeyi söylemiştir. Çeyizi nedir Fatma'nın? Söylemek bize bugünün dünyasında nasıl bir fayda verir bilmem ama çok da bizim algılayacağımız, anlayacağımız bir şey değil. O gün o zeminde Hazreti Peygamber'in kızı olarak evlenen Fatma'nın çeyizi
bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar eşyadan oluşuyor. İbn-i Sad o listeyi veriyor, ben de okumak istiyorum, oradan da bir yere getireceğim sözü. Üç tane minder, saçaklı bir halı, hurma lifiyle doldurulmuş bir yastık, iki el değirmeni, bir su tulumu, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir elek, havlu, yatak için bir koç postu, Yemen işlemeli bir kilim, Yemen işlemeli bir elbise ve kadife bir örtü. Hepsi bu kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının evi. Bizim bir odamız bile bu sayılanların kat kat fazlasıyken, bir evin eşyaları ve bir gelinin çeyizleri kaynaklarımızda böyle sayılıyor. Halimiz zaten ortada, kimse bu konuda farklı bir şey söyleyemez. Böyle rivayetleri okurken, anlarken de evet, zühd adına bir mesaj vardır ama gidip evdeki eşyaları atma gibi de bir mesaj yoktur. Buradan şöyle bir mesaj vardır aslında. İki temel ders çıkarmak durumundayız burada. Hazreti Fatma'nın evi böyleyken ey Müslüman, sen evine bak ve israfları hiç değilse önle. İkincisi de şunu bil ki mutluluk, saadet eşyada, mobilyada değildir. Eğer saadeti sen orada ararsan yanlış ararsın. Hiç değilse bu mesajı alabilsek, Allah alanlardan etsin inşallah bizleri. Hazreti Fatma çağlar ötesine bu mesajı kendi haliyle, bu şekliyle verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o güzel haneyi bu halde bıraktıktan sonra, o gün Medine'de var olan adet bugün bizlerde de var. Bir hafta kadar falan damatla gelin evde yalnız kalır. Pek fazla kimse rahatsız etmez. Damat da dışarıya çıkmaz. Hani derler ya bal ayı, bal ayı Medine'de de var. Şehrul Asel, artık ondan sonra o bal ayı bal ayı olarak kalır mı, yoksa başlar tuzdan bibere doğru yürür mü, o ayrı bir mesele. Ama o günlerde böyle bir gelenek Medine'de de var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da 4 gün boyunca o haneye uğramaz. 4 gün sonrasında gelir, kızının ve kızı Fatma'nın ve Ali'nin ahvalini sorar, onlardan haberdar olur. Ondan sonra bir hakikate dikkatlerimizi çeker Enes bin Malik. O hakikatin ne olduğunu söyleyeceğim ama o sözüm anlaşılsın diye size bir söz daha söylemek durumundayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasına namaz nübüvvet ile beraber girmiştir. Bunu defaatle benden duydunuz, siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Namaz dediğimiz hakikat, imandan sonra müminin hayatına giren temel bir ibadettir. Namaz bu manada imanın ikiz kardeşidir. Efendimiz pazartesi günü nübüvvetle tanıştı. Salı gününden itibaren namaz vardı hayatında. İlk günden şimdi size söyleyeceğim, yani hicretin ikinci yılına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi ev halkına namazı anlattığına ve namazı teşvik ettiğine dair hiçbir rivayet yok elimizde. Nübüvvet o eve geldiği zaman, o evde Zeynep validemiz, teyzesinin oğlu Ebul As ile evli, evin dışındaydı. O günlerde Rukiye de, Ümmü Gülsüm de, Fatıma da evdeydi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatmadan, yaşayarak, temsil ederek onlara bir namaz talimi yaptırdı. Bu konuyu defaatle konuştuğumuz için fazla ayrıntısına girmiyorum. Ancak Enes bin Malik'in şimdi Hazreti Fatıma'nın düğününün arkasından dikkatlerimizi çektiği bir husus var ki, o husus üzerinde durmaya değer bir konu olarak karşımızda duruyor. Ne diyor biliyor musunuz Enes bin Malik? Düğünün arkasından 6 ay boyunca sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazı Ali'nin ve Fatma'nın evine gitti. Ey Muhammed'in ev halkı, ey Muhammed'in ehli beyti, kalkın namaz vaktidir dedi, onlara namaza uyandırdı. Öylece Mescid-i Nebevi'ye geldi. Hanesi Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde, kızı Fatma Medine'nin içlerinde oturuyor. Efendimiz kalkıyor hanesinden, oraya doğru gidiyor. Evin önünde duruyor.
hane halkını namaza çağırıyor. Sonra tekrardan dönüp Mescid-i Nebevi'ye geliyor.

Bizim değerler sistemimizi alt üst eden bir şey bu. Bilmiyorum, anlayabiliyor muyuz meselenin ehemmiyetini? Biz kız babası olarak, oğlan babası olarak evlendi, bir iş bitti. Ama sallallahu aleyhi ve selleme göre evlenince iş başlıyor. Ve düğünün arkasından 6 ay boyunca Fatma'yı Ali'yi namaza çağırıyor. Kalkmazlar mı? Velayet evi o ev. Kalkmazlar mı namaza? Ama onların üzerinden bir hakikati bize beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o hakikat? Evliliğin ilk ayları zordur. İlk günleri daha zordur. O günlerde namazla irtibat biraz zayıflayabilir. İşte o günlerde kavi tutmak gerekir ki o irtibatı hayatın tamamına yayılsın. Ve o günlerden itibaren şeytan o eve girmesin. Çünkü şeytan çileden çıkmış zaten. Sen bir ev kurmuşsun, bir aile kurmuşsun. Bir aileyi orada sen İslam adına bina etmişsin. Şeytan onu kurmamak için, kurdurmamak için elinden gelen her şeyi yapmış. Sana nikahsız yaşamayı telkin etmiş. Başına iş açma demiş, hayatını yaşa demiş. Şunu demiş, bunu demiş. Sen bunların hiçbirini takmamışsın. Ben cebbar olan Allah'tan korkarım demişsin. Nikahlı yaşayacağım demişsin. Nikahtır emredilen demişsin. Ancak öyle olur demişsin ve bunu yapmışsın. Sonra gelmiş şeytan, o anda düğün günü senin yakana yapışmış. Bir günden ne çıkar demiş. Hiç değilse bugün hayatını geçir demiş. Sana bir şeyler telkin etmeye çalışmış. Sen ona rağmen o günde şeytana la demişsin. Hayır demişsin. Ne demişse telkin adına kapıları kapatmışsın. Düğün günü de umduğunu bulamamış şeytan. Ondan sonra pes etmemiş şeytan. Çünkü o insanın büyük düşmanı, Kur'an öyle söylüyor. Düşmanlığı devam edecek sonuna kadar da. Ben erdim, bittim, artık şeytan bana musallat olmaz. Böyle bir şey yok. Sonuna kadar. Son ölüm döşeğinde bile gelip sana musallat olacak. O an bile ayağını kaydırma adına imkanları zorlayacak. Önden gelecek, açıkça şeytan olduğunu söyleyerek, açıkça seni harama çağıracak, arkadan gelecek sinsi bir düşman gibi, sağdan gelecek bazen seni kabartacak, sen ne adamsın, senin gibi adam yok diyecek, sen öyle büyük bir adamsın ki eşin emsalin yok deyip senin koltuğunu kabartacak. Bazen soldan gelecek, sana farklı şeyler söyleyecek. Diyecek ki senden adam çıkmaz. Öyle günahlar işledin ki Allah seni affetmez deyip seni ümitsizliğe sevk edecek. Ne yapacaksa yapacak, bir boşluk bulmaya çalışacak. Ama sen o boşlukları iradenin hakkını ödeyerek vermemeye ve kapatmaya çalışacaksın. Onunla savaşın sonuna kadar devam edecek. İşte sallallahu aleyhi ve sellem ilk günlerde, ilk aylarda namaz hassasiyeti bundan. Neden damat zifaf gecesi meseleyi de namazla yürütür, anlıyorsunuz değil mi? O bir müstahap. Yapılmasa bir mahsur yok, ama yapılsa inşallah sevaba mazhar olunabilecek bir şeydir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tavsiyelerinin üzerinden sahabe yapmıştır. Birbirlerine de yapılmasını tavsiye etmiştir. O manada birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Mesela biraz daha bizim dünyamıza sahabenin rehberliğinde taşınsın diye. Niye namazla başlamış, namazla devam etmiş? Siz buranın üzerinden de alın mesajları. Bakın aziz kardeşlerim, Ebu Useyd radıyallahu anh'ın azatlı kölesi bize naklediyor Ebu Said. Ebu Useyd Bedir ashabından, Hazreç kabilesinden, yani Ensardan. Bugün Bedir gazvesine dair de çok güzel rivayetler aktarır bize. Hatta şöyle bir özelliğini söylerler kitaplarımız bize. Gözlerini şöyle kapatır Bedri anlatırken, vallahi şimdi saf saf meleklerin Bedir günü o tepelere indiğine şahit oluyorum. O anları hatırlıyorum diyerek de o anları söyler. Sonra Bedri öyle anlatır. O zatın azatlı kölesi Ebu Said kendi düğününü anlatıyor bize. Ben diyor köleyken evlendim. Evlendiğim zaman da düğün için o gün hayatta olan Allah Resulü'nün sahabilerinden bazılarını davet ettim. Kim onlar?

0: var. Abdullah İbni Mes'ud onlardan bir tanesi. Huzeyfetül Yemani onlardan bir tanesi. Hazreti Ebu Zer onlardan bir tanesi. Sahabe bir kölenin düğününde, bilmem buradan bir şeyler alıyor musunuz? Geçen ders ısrarla bir şeye dikkatinizi çektim. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Sahabe bir kölenin düğününde. Diyor ki sevindim, Allah Resulü'nün ashabı gelmiş düğünüme. Elimden geldiğince onlara ikramda bulundum. Sonra namaz vakti geldi. Namaz için ayağa kalktık. Hazreti Ebu Zer öne geçti. Bize namaz kıldıracak. İsim yok orada ama ben öyle tahmin ediyorum. Ya da onlardan bir tanesi. Abdullah İbni Mesud dedi ki ey Ebu Zer geç arkaya geç. Bugün namaz kıldırma hakkı evinde olduğumuz zata aittir. O zat kim? Evin sahibi damat. Oradan da aslında Allah Resulü'nden evliliğin, nikahın önemini kavramış bir insanın bir damat olarak öne geçirerek onun arkasında namaz kılmanın, ibadet olan evliliğin yerine getirilme noktasındaki hassasiyetine bir vurgu olarak anlamak durumundayız. Ben geçtim diyor ısrar edince onlara namaz kıldırdım. Sonra diyor biraz daha oturdular. Ondan sonra dönüp bana dediler ki
1: dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Gelin içeriye girdiğinde iki rekat namaz kıl ey Ebu Said. Namazı kıldıktan sonra sana ve namazı kıldıktan sonra ellerini aç ve dua et. Allah'tan evliliğinin hayrını iste, şerrinden ona sığın, duadan sonra nasıl hareket edersen et diyor. Orada da söylüyor işte Abdullah İbni Mesud işin sünnete muafık olan yönünü. Buna benzer bir rivayeti Şakik İbni Seleme bize naklediyor. Orada da yine içerisinde olan isimlerden birisidir Abdullah İbni Mesud. Diyor ki Şakik İbni Seleme, Ebu Harz isimli bir zat geldi Abdullah İbni Seleme'ye ve şunu söyledi. Dedi ki bir kadınla nişanlandım ama ey Abdullah İbni Mesud, herhalde kadın beni sevmiyor. Ben o düğün gecesi onun yanına gittiğim zaman korkuyorum ki evliliğimize aykırı bir şey olsun. Yani kadın istemiyorum diye sözünü söylesin. O anda Abdullah İbni Mesud dedi ki sevgi Allah'tandır. Nefret ise Allah'ın size helal kıldığını haram göstermek isteyen şeytandandır. Bunun için hanımın sana geldiğinde ona, buraya dikkat edin, sana uyarak namaz kılmasını söyle. Yani sen imam ol, o da sana cemaat olsun. Sana uyarak namaz kılmasını söyle. Namazdan sonra da ellerini aç ve şöyle dua et. Ey yüce Allah'ım, beni ehlime, ehlimi de bana bereketli kıl ve bizi birbirimize sevdir. Hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut. Ayrılmak her iki taraf için de daha hayırlı olduğu zaman da bizi birbirimizden ayır. Bakın neler söylüyorlar yolumuzun rehberi olan sahabe efendilerimiz. Bir rivayet daha aktarayım buna benzer. Orada da yine vurgu cemaatle namazadır. Selman-ı Farisi'nin düğünü.

0: bu.
1: Selman
0: aktaracağım rivayet. Düğünü bu.
1: Abdülmelik İbni Cüreyre bize naklediyor.
0: Abdülmelik İbni Cüreyre
1: bir hanımla evlenmişti.
0: Diyor ki Selman
1: evlendiği zaman da hanımına dedi ki
0: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam
1: dedi ki
0: bir gün
1: Allah
0: bana
1: Resulü
0: şöyle
1: Aleyhisselatü
0: tavsiyede
1: Vesselam,
0: bulunmuştu.
1: Bir gün
0: ey
1: bana
0: Selman,
1: şöyle tavsiyede bulunmuştu.
0: Allah-u Teala takdir eder de evlenecek olursan
1: Allah-u Teala
0: takdir eder de evlenecek olursan
1: ilk işiniz
0: karınla beraber
1: Allah'a
0: yapacak
1: ibadet etmek
0: ilk
1: olsun.
0: İşiniz
1: bu konuda ne dersin hanım diyor ki
0: bu konuda ne dersin
1: başımın üstüne
0: diyor
1: ve hemen beraberce namaz kılıyorlar
0: ve beraberce dua ediyorlar
1: ve ondan sonra zifaf başlıyor.
0: İşte bu rivayetlerin hepsi o ilk güne ve ilk
1: işte
0: ana
1: ait bize bir şeyler söylüyor.
0: Bu konuda çok şey söylenir.
1: Bu
0: belki
1: konuda
0: farklı farklı
1: çok şeylere
0: şey
1: de girilebilir ama
0: birçok şey bildiğiniz için ben asıl meselelerimizden
1: bir tanesine sözü getirmek için uzatmayacağım bu bahsi.
0: Bir
1: sadece bir iki cümleyle bir noktaya dikkatlerinizi çekeyim.
0: Sadece bir iki cümleyle
1: üzülerek söyleyelim ki bazı yerlerde Anadolu'nun bazı yerlerinde bazı mühitlerde bu konuda sünnete muhalif bazı şeyler duyuyoruz. Bu duyduğumuz şeylerin hepsini geçen ders İfşa başlığının altında değerlendirmenizi size tavsiye ederim. Neydi oradaki o şey? Hiçbir şey ifşa edilmeyecek. Karı ile koca arasındaki sır, düğün gecesi dahil hepsi onların arasında sır olarak kalacak. Ve bu ifşa bir haram olduğunun bilincinde olarak hareket edilecek. Ancak sünnete muafık adım böyle atılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye öğrettiği budur. Bizim de sahabeden öğrendiğimiz budur. O ilk geceye ait örneklerden bir örnek vermek gerekirse sahabenin dünyasında. Haris bin Hassan'ı verebiliriz. Hani dedik ya düğün gecesi başlayıp bir hafta boyunca evden çıkmama gibi bir adet var Medine'de. Ama o Medineli delikanlı 17-18 yaşında hicretin ilk günlerinde Allah nasip etmiş evlenmiş o gece sabahleyin Mescid-i Nebevi'dedir ve ilk saflardadır. Medineliler de bu adeti bildikleri için biraz takılırlar Haris bin Hassan'a. Ne o derler Haris, gelinim beğenmedin, ne işin var ilk gün Mescid-i Nebevi'de ve ilk saflarda? Şu sözü söyleyecektir o büyük insan. Beni peygamberin mescidinden ve bir sabah namazından alıkoyacak olan düğüne de geline de lanet olsun. Ben böyle bir şeyi ona mı feda edeceğim diyerek Allah Resulü'nden öğrendiği o terbiyenin bir gereğini yerine öyle ortaya koyuyor. Bütün bunlar o günlerde olması gereken hukuka ait ve gözetilmesi gereken meselelere ait bize mesajlar veriyor. Peki bir haftadan sonra, bir hafta mı dört gün mü bilemiyoruz, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlerinde üçüncü bir şahıs daha var mı bizim bildiğimiz? Evet var. Kim o? Ali'nin anası Fatma binti Esed. Yani Hazreti Fatma dememiş mi ben senin annenle oturmam, bana ayrı bir ev açacaksın, ancak öyle evlenirim, böyle bir şey dememiş. 2 yıl boyunca da beraber kaldıklarını biliyoruz. O 2 yıllık beraberlikte de birbirlerinden ne kadar memnun kaldıklarını biliyoruz. Ve Fatma binti Esed vefat edince Hicri 4'te ağlayanlardan, hem de ciddi bir biçimde ağlayanlardan bir tanesinin de gelini olarak Hazreti Fatma olduğunu biliyoruz. Bunlar da bize bir şeyler söyler. Buradan da alacaklarınızı umuyorum neler alacağımıza dair. Evliliğin ilk aylarına ait söylenecek sözler bu kadar değil ama ben bu kadarla iktifa edeyim. İkinci bahsimize gelelim aziz kardeşlerim. Ben o bahsin başlığını gelin kaynana savaşları diye koydum. Ama aslında başka şeyler de söylenir o konuda. Sadece evlilikle beraber kurulan bağ gelin ile kaynana, kayınvalide arasında değil. Sadece sıkıntılar da ikisi arasında değildir. Evlilik dediğimiz müessese iki aile arasında kurulan bir müessesedir. Evet, aktörler gelin ile damattır ama bir erkek tarafı var, bir kadın tarafı var. Bu iki tarafın yakınlık derecelerine göre de o hısımlıkla beraber başlayan yeni bir hukuk var. O hukuk da başında.

sonuna kadar belli bir zemin üzerinden gitmesine dair tavsiyeler ve bu konuda rehberiyetler var. Zaten anlamaya çalışacağımız da biraz o. Peki nedir ki biz bir türlü anlayamıyoruz bu meseleyi? Bir hanım olarak aldığımız hanımlar evlerimize gelince ailelerimizle sıkıntılar yaşıyor ve bu sıkıntılar öyle bir noktaya geliyor ki bugün bazı evliliklerin çatlamasının sebebi oluyor. Acaba ortada bizim anlayamadığımız bir şey mi var? Yoksa işin tabiatı mı bu? Eğer tabiatı buysa böyle kabul edelim ve artık başka şeyleri zorlamayalım. Ama tabiatı bu değil de başka bir şeyse ve biz bazı şeyleri ihmal ediyorsak burada oturup bazı şeyleri biraz konuşalım. Aziz kardeşlerim, şöyle bir genelleme yapmak doğru değil. Kaynanaların hepsi zaten zavallıdır. Yaşlıdır da gelmiş oturuyor evde. O zavallılara karşı bizim hep iyilik yapmamız, güzellik yapmamız, güzellikler ortaya koymamız gerekir. Her zaman içinde kaynanalar haklıdır, gelinler haksızdır. Böyle bir genelleme doğru değil. Meseleye tersinden baksanız gelin mazlumdur. Yeni gelmiş zaten 20-25 yaşında bir genç kızdır. Zavallının birisidir. Her zaman içinde böyle olacaktır diye bir genelleme de söz konusu değil. Bazen kaynana tarafı farklı bir tavır sergiler ve zalim olma vasfını kazanır. Bazen gelin kazanabilir. Bunda şu iyidir de şu kötüdür gibi bir genelleme yapmak doğru değil. Ama burada eğer biz gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sözlerinden, uygulamalarından, sahabeye tavsiyelerinden yola çıkarak belli bir ilkeler çerçevesinde bu ilişkiyi sürdürmeye çalışsak, üç tane temel kavramın hem gelin tarafı için hem kaynana tarafı için olmazsa olmaz vasıf olarak karşımıza çıktığını görürüz. Nedir o üç temel vasıf? Merhamet, müsamaha ve muhabbet. İki tarafta da bu olsa iş çözülecek. Çünkü merhamet dediğimiz şey annede olması gereken bir şeydir. Annelerde olduğu zaman da evlattan gelecek şeylere karşı müsamaha ortaya çıkacaktır. Muhabbet zaten azık olarak temele taşınacaktır ve böyle bir düzlemden hareket edince de birçok sıkıntı zaten ya ortaya çıkmayacaktır ya da çıktığı zaman onarılacaktır. Evet, işin başında şunu söyleyelim. Toz pembe bir hayat telakki etmek ya da böyle bir hayal kurmanın bizi getireceği boş bir hayal olduğu da muhakkaktır. İnsanın olduğu yerde sorun olur. İnsan kendi öz annesiyle babasıyla da sorun yaşıyor. Hiç tanımadığı, alışık olmadığı bir evde, bir kültürde olması da bazı sorunları ortaya çıkaracaktır. Ama eğer temelde bu üç tane temel kavram olursa ve iki taraf da bunu koruma adına gayret içerisinde olursa Allah'ın izniyle bazı şeyler sağlıklı bir hale gelecektir. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem, konumun ne olursa olsun, ister baba ol, ister evlat ol, ister kayınvalide ol, ister kayınbaba ol, ister gelin ol, ister damat ol. Daha da açalım, hayatın diğer katmanlarını ve diğer alanları da dahil edelim. İster amir ol, ister memur ol, ister işçi ol, ister işveren ol, ne olursan ol. Sana çok temel bir şey söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Peki biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Biz bu hadisi şöyle anlıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin kardeşin için iste dedi, kendin için. Ne isteyeceğiz? Elbette ki dünya coğrafyalarında zulüm altında olan Müslümanlar var. O Müslümanların derdiyle dertlendiğimizi millete gösterme adına Facebook'ta, Twitter'da onların mazlumiyetini anlatan tablolar, sözler paylaşacağız. Bunu yapmakla da sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi zannederek rahat etme adına kendimizi ikna edeceğiz. Biz genelde kardeşlik hukukuna ait Kur'an'ın ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri
kendi dışımızdaki insanlarla anlamaya çalışıyoruz. İşimize öyle geliyor, farkındayız bilmiyorum değiliz ama bu bize biraz daha kolay geliyor. Kardeşlik mi? E tabii dünya coğrafyalarındaki Müslümanlarla kardeş olacağız. Ne yapacaksın peki onlar için? Onu söylemek sana bir sorumluluk getirmiyor. Onu söylediğin zaman kendini rahatlatacaksın, iş bitecek. Peki öyle mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendin için ne istiyorsan kardeşin için iste dediği zaman, sen bir öğrenci evinde kalıyorsun, aynı mekanı paylaşıyorsun. Sana söylüyor sana, sen bir evde yaşıyorsun, aynı evde o alanı paylaştığın baba var, anne var, kardeş var, gelin var, kaynana var, şu var, bu var. O söz sana söyleniyor. Yani orada kardeşlik meselesi ikinci bir bağ kurulunca iptal olmadı. Yani gelin ile kaynana bir bağ kurdular diye zeminde var olan İslam kardeşliği bu koptu mu? Dağıldı mı? Hayır. Baba ya da oğul bir bağ kurdular diye zeminde olan kardeşlik, İslam kardeşliği, mümin kardeşliği koptu mu? Hayır. Biz bunu böyle anlamadıktan sonra bu sözleri hayatımıza taşıma adına gerçek manada bir şeyler ortaya koyamayacağız. Öyleyse sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne istiyorsan kendin için, kardeşin için de iste. Sen kayınbabasın değil mi? Kızın da var senin. Kızına ne istiyorsan gelinle de aynı şeyi iste. Sen kayınvalidesin değil mi? Senin kızın da var. Kızına ne istiyorsan gelinine de aynı şeyi iste. İste ki samimiyetin ortaya çıksın. İste ki melekler o manada bir şeyler yazarken senin konuştuklarına gülmesinler. Senin samimiyetsiz olduğunu söylemesinler. Ama sen kayınvalidesin. Söz konusu kızın olunca kızının bir eli yağda bir eli balda olsun istiyorsun. Zavallı damat ne yapıyorsa hoşnut olmuyorsun. Ama kızın için farklı farklı şeyler isteyip duruyorsun. O gelin için niye aynı şeyler istemiyorsun? O da senin kızın değil mi? Söze geldiği zaman kız diye konuşuyorsun. Ama uygulamaya gelince hayatın içerisinde neden aynı şeyleri yapmıyorsun? Derdimizin nereden kaynaklandığını anlıyorsunuz değil mi? Sıkıntılarımız çok. Benden daha fazla bir şeyler bildiğinizi de biliyorum. Onun için sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Size aktarmak istediğim sünnet perspektifinden, Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen sahabenin uygulamalarından bazı ilkeler var. Biraz da tecrübelerden tabii ki seçtiğim bazı şeyler var. Kıymetli kardeşlerim, 4 tane pencere açmak istiyorum. Ve bu 4 tane pencereye dair de bazı mesajları size vermek istiyorum. Mesajları ben size vereyim, altını siz doldurun. Çünkü çok net, hayatın içinden ne olursa doğru olur, ne olursa doğru yaparız noktasında bize ipuçları verecek ilkeler bunlar. Ve bir tarafı da sadece teskin edecek özellikte değil, her tarafa ait mesajlar söyleyecek özellikle. Onun için zaten 4 farklı yerden pencere açmak istiyorum. Bir gelinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bir damadın dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir kaynana dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir de özel olarak kız annelerinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bu 4.'sünü de özellikle yapmak istiyorum. Çünkü arıza daha işin bidayetinde başlıyor. Onun için 4 dünyaya ait de birer pencere açıp oradan bazı ilkeleri size vermek istiyorum. Gelin, gelinin dünyasından başlayalım. 1. Ne diyoruz gelinlere? Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baba gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Bu en önemli şey ve onun için en başa aldık bunu. Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Ben kocamı seveceğim, hanımımı seveceğim ama onların ailesiyle düşmanlık yapacağım. Böyle bir şey doğru bir şey değil. Bu meseleyi yanlış anlamak ve sevgiyi gerçek manada anlayamamaktır.
seven sevdiğinin sevdiğini de sever. Bu söz bana ait bir söz değil. Kime ait olduğunu işin sonunda söyleyeceğim. 2. Kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Geline söylüyoruz. Böyle bir sorumluluk şeriat sana yüklemez. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutma.

bu manada başka şeyler düşünemez. Onun için gelin hanımlara buradan çok önemli bir mesaj var. Eğer kocasını gerçek manada seviyorsa anne ve babasından koparmaz kocasını. Evlendi artık, tamam, anne baba unutulacak. Yeni anne baba bulundu zaten, cici anne cici baba, eskiler tamam bitti. Bundan sonra yeni bir hayat, böyle bir şey yok. Gerçek manada Allah'tan korkan saliha bir kadın kocasının ailesiyle olan bağını sonuna kadar götürmesi noktasında ona tavsiyede bulunur. Eğer bu manada bir sorumluluğunun farkındaysa. 3. Kayınbabanın ve kayınvalidenin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli, o birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Bu çok önemli bir mesele. Bugün gençlerimizin en fazla da ihmal ettikleri mesele, tecrübeye inanmıyor gençlerimiz. Her şeyi biliyorlar. Ama bir bilseler onlardan önce yürüyenleri o yolda, başlarına neler geldiklerini, kendilerinden yaşça büyük olanlara, bilgi itibariyle daha üst düzeyde olan insanlara farklı bir muamelede bulunur, onların o tecrübelerinden istifade ederler. Keşke evlerimiz müsait olsa, ben böyle bir şey arzu ediyorum. Her gelinimiz en az 2 sene 3 sene kayınvalidesiyle beraber otursa da hayatı öğrense. Keşke bunu yapabilsek, bu geleneği bir diriltebilsek tekrardan. Mektep gerçekten, kayınbaba kayınvalide mektep, o da talebe gelin hanım 2 sene 3 sene onun yanında ders görüyor, öğreniyor. Annenin yanında öğrenmediğini, ihmal ettiği bazı şeyleri kayınvalidenin yanında öğreniyor. Hocam ne diyorsun diyeceksiniz belki de bana, ama bu iş böyle bir şey. Biz tecrübeye inanan bir medeniyetiz. Neden istişare bizim için önemlidir? İstişare ne için yapılır? Meseleye biraz daha vakıf olan bir insandan o manada fikirler almak için. Bu iş için de en güzel tecrübe alanı kayınvalide ve kayınbaba değil mi? Onların yanından bunlar alınsa ne güzel şeyler olacak ve belki de bazı arızalar işin bidayetinde tamir olacak. 4. Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin rahmet kaynağı olduğunu fark etmeli, onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Evin yaşlısı o evin rahmetidir. Eğer o eve rızık ulaşıyorsa ve rızıkta bir bereket varsa, bil ki o senin şikayet ettiğin huysuz kayınvalideden dolayıdır. O seni çileden çıkarıyor ya, sen de Allah için sabrediyorsun ya, sana sevap yazdırması ayrı, bir de rızkının bereketinin sebebi oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki sözlerini biliyorsunuz. Bu alanda geline söyleyeceğimiz 5. ilke de şudur. Kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli. Ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Ne yapsan inan ki onu göreceksin. Öyleyse eğer hem bu dünyada hem ahirette böyle bir sebepten dolayı bir gelin nasıl kalkar da kayınvalidesi için, kayınbabası için farklı şeyler söyler? Bu 5 tane ilkenin altını siz biraz doldurun. Gelin meseleye damatın penceresinden de bakalım. Neden arızalar ortaya çıkıyor? En temel sebeplerden bir tanesi damattan, yani işin erkek tarafından kaynaklanıyor. Söylediğim söze ne olur dikkat edin. Damatın penceresinden birinci ilke şu: evin reisi olduğunu hem hanımına hem annene hissettirmeli, bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın. Damatın ilk ilkesi bu olmalı. Evin reisi sensin, bunu bil. Allah sana bu payayı veriyor. Bunu sen boş bırakırsan eğer orayı senin annen dolduracak, baban dolduracak. Elin kızı razı olur mu oranın başkası tarafından doldurulmasına? Otoriteyi boş bırakma. Sen orada erkekliğini göster. Orada sen gerçek manada erkek ol ki bir itaat düzlemi oluşsun orada.

Ama sen pısırık olursan, zafiyet gösterirsen başkaları gelir oraya hakim olur ve sen artık evliliğinde saadeti asla elde edemezsin. Birçok evin huzursuzluğu buradan kaynaklanıyor, biliyor musunuz? Erkek tam anlamıyla rolünü oynamıyor. Allah ona bir rol biçmiş. Belki bir dahaki ders o rolün biraz içini dolduracağız. Kavvam diye bir ifade kullanmış. Kimin eli bulaşırsa bulaşsın orada arızalar olacak. Damatın penceresinden birinci ilke bu. İkincisi, hanımlar yukarıda zaten, ne desem önemli değil. Bana kıssalarda işlerinde kalsın. Bir şey söyleyeceğim ki bu çok önemli. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadınların fıtratı bu. Bu fıtrat meselesidir. Yani bu bir zafiyet falan değil. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Şimdi 25 yaşına kadar anan sana yemek yapmış. Bir gün olsun bizim beyefendi, anacığım Allah senden razı olsun, ne güzel yemek yapmışsın dememişsin. Daha dün gelmiş hanım, bir yemek yapmış ki hiç yiyilmeyecek gibi. Ama sen yağcılık olsun diye 40 tane teşekkürü dizmişsin. Anne çileden çıkmasın da kim çıksın? Sen onu yapıyorsun. Farkında mısın değil misin bilmiyorum ama sen yapıyorsun. Orada sen bir dengeyi koruyacaksın. O dengeyi koruduğun zaman sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Ne hanımının yanında anneni çok çok öv göklere çıkar, ne annenin yanında hanımını. Hepsine hakkını ver. İtidali elden bırakma. Savunmada birbirlerine karşı, birbirlerine karşı övmede onları. Hepsini olması gereken yerde kullan. Olması gereken yerde istihdam et. Üçüncüsü, hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Onun da bu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. Erkek olarak bu yükümlülüğün var. Hanımına, benim anne ve babama karşı bir hukukum var. Bak Allah böyle diyor. İhsanı emrediyor, itaati emrediyor, Allah emrediyor. İster misin benim anne ve babamın yüzünden cehenneme gitmemi? Bunu söyle hanımına. Ama onun da bir annesi ve babası var, onu da unutma. Hep deme bana, bir sana bir bana olsun. Bu iş böyle yürürse itidalli olacak. Öyleyse eğer hukuku hatırlat, ama hanımının da annesi ve babası olduğunu unutmadan hareket et. Dördüncüsü, hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Ama nerede duyuracaksın? Baş başa kaldığın zaman, annenin yanında değil, onu en başta söyledik zaten. Senin sırtından yükü aldı. Onun bakma sorumluluğu yok. Ama seni gerçek manada seviyor ya. Benim kocam cennette bu manada bir mükafata mazhar olsun. Allah katında sorumluluğu olmasın bu manada diye yükü aldı senin sırtından. Sen de o yük senin sırtından, omuzlarından, onun omuzlarına taşındığı zaman ona karşı takdirini, teşekkürünü cömertçe kullan. Ve bunu her daim söyle, her daim an ki ona güç olsun. Marifetler iltifata tabidir. Hiç değilse o manada sen de görevini yapmış olasın. Damatın dünyasından beşinci ve son ilke şu: anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi, anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslupla söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. Bunu da bir daha tekrar edelim. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi söyleyebilirsin. Hata işlerler, söyle güzel bir uslupla. Anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslup ile söylemeli ve her daim adaleti esas almalısın. Benim annem asla hata etmez. Kesin sen yine bir şeyler yaptın. Bu adaletsiz bir şey. Ya da anneye karşı ne istiyorsun bu kadından her zaman? Benim hanım asla sana bir

şey yapmaz deme. Meseleyi anla. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yap ve bunu esas olarak ortaya koy ki ailede denge adına bir şey oluşsun ve kimse bu manada mağrur da olmasın, mağdur da olmasın. İki tarafında hakkı, hukuku korunsun. Bu beş tane maddenin de altını dolduracağınızı umuyorum. Size havale ediyorum. Gelelim zor meselelerden bir tanesine. Kaynanalar penceresinden bakalım. Kaynanaların dünyasından meseleyi açalım. Ve orada da beş tane ilkeyi yine size emanet edeyim. En başta da beni dinleyen tabii ki hanımlara emanet edeyim. Şu anda kaynana olan ya da kaynana olma adına adımlar atacak olanlara emanet edeyim. Bir, gelinini öz kızın gibi bilmeli. İki de bir, el kızı ne olacak? Gelip oğlumu elimden aldın. Sana ne biçim bir koca verdim dememelisin. O ne biçim kocaysa bu da ne biçim gelin. Senin nazarında oğlun öyle, onun anasının nazarında da kızı öyle. Öyleyse eğer el kızıdır, yok şudur, budur, bunları söyleme. Bunlar cahil insanın sözüdür. O sevindiğin zaman, sevdiğin zaman övdüğün cümleler var ya, o cümleler hep olsun dilinde. Onları söyle ki o ilişki sağlıklı bir biçimde yürüsün. İki, gelinine annelik yapmalı, kusurlar bulmaya çalışmamalı. İki de bir, nerede o eski gelinler? Biz kaynanamıza şöyleydik, böyleydik dememelisin. Ah, keşke bir film olsa, yani böyle bir kameraya kayıt almış olsa, senin de gelinlik halini izlesek. Kim bilir neler yapmışsın, şimdi öyle konuşuyorsun. Ama öyle olmadığını hepimiz de biliyoruz. İnsanız, kusurlarımız da var, eksiklerimiz de var. İki de bir eskiyi hatırlatıp da o manada o kızcağızı mahkum etme. Onun da bir onuru var, onu çiğnetme. İşte nerede eski gelinler, nerede şu, biz böyle yapardık, şöyle yapardık. O eski de kaldı. Şimdi böyle, buradaki hukuku koruma adına gayret içerisinde ol. 3. Başkalarının gelinin hakkında dedikodu yapmasına fırsat vermemeli. Sen de başkalarına gelinini çekiştirmemeli. İki de bir, falancanın gelini şöyle yapmış, böyle yapmış dememelisin. Bu da o hukuku zedeleyen bir şey. 4. Oğlunu gelinine karşı kışkırtmamalı. En ufak bir meseleyi büyütmemeli. İki de bir, ah oğlum, vah oğlum diyerek dikkatleri üzerine çekip ortalığı velveleye vermemelisin. Bu manada da bir şeyler söylenir ama ben size havale ettim zaten. Beşincisi, gelinini hizmetçin olarak görmemeli. Onun da bir şerefi olduğunu unutmamalı. Yapabileceğin basit işleri bile iki de bir gelin gelin deyip başının etini yememelisin. Allah sana da vermiş sağlık. Gidip mutfaktan suyunu alabilirsin. Niye ille de bunu eziyet ediyorsun? Orada hatırla, peygamber sana dedi, ne dedi? Devenin üstünde olsan, elinden kamçın düşse, indir deveni, çöktür ve kamçını kendin al dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam illa deyip bir istisna edatıyla gelin kaynana için bu hadis geçerli değil dedi mi? Orada da hukuku genel olarak söyledi. Sana Allah vermiş sağlığı, niye sen o sağlığını şükrünü eda etme adına kullanmıyorsun da gelen kızcağızı hizmetçi görüyorsun, her işini ona yaptırma adına gayrete giriyorsun da kendi ayağına bu manada kurşun sıkıyorsun. Burada söylenenleri iyice anlamalı ve sallallahu aleyhi ve sellemin hukukun tamamına ait söylediği sözleri gelin kaynana arasındaki hukuk için de geçerli olduğunu unutmamalısın. Aziz kardeşlerim, biraz belki teknik bir ders oldu ama ne yapayım, bunlar da lazım ara ara. Beş madde de kız anneleri için söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Bu da ihmal edildiği için bazı sıkıntılar yaşanıyor.
Burada da yine sünnet adına ihlal edilen ve dikkate alınmayan bazı maddeler var. Onu da nazarınıza vereceğim. Şimdi belki hocanın kızı yok.

onun için rahat rahat konuşuyor diyebilirsiniz ama ben öyle bir meseleden değil, mesele hakkaniyeti neyse onu söyleme adına bazı şeyleri size yansıtmaya çalışıyorum. Kız annelerine de 5 ilke. 1. Ben yaşamadım, sen yaşa deme. Zorluklara alıştır ki beklentileri itidal üzere olsun. En ciddi sıkıntıyı bu alanda yaşıyoruz biliyor musunuz? Ben yaşamadım, kızım yaşasın. Ben görmedim, kızım görsün. Ben tatmadım, kızım tatsın. Beklentiler o biçim yüksek. Evleniyor kızcağız, beklentileri karşılamayan bir koca, sıkıntılar başlıyor. Yok ki böyle bir şey. Senin hayatın çok iyi olabilir, kızının imtihanı olabilir. Allah kızına farklı bir imtihan verebilir. Senin dünyanda hayal edemediğin nice şeylere kızın erişebilir. Malikül mülk Allah'tır, alır verir, imtihan farklı alanlardan gelir, farklı olur, ne olursa olsun sen bu manada kızına evliliğin bir imtihan ve ibadet olduğunu söylemelisin bir kız annesi olarak. Ve onu hayal dünyasında değil gerçekte yetiştirmelisin. İşin zorluğunu bilerek yetiştirmelisin ki eğer o zorlukla karşılaşırsa hazırlıklı olsun. Zorlukla karşılaşmasa ikram üstüne ikram olsun. Onun için en baştaki ilke bu. İkincisi, kendini ezdirme, diri ol deme. İtaati telkin et ki saadeti yanlış yerlerde aramasın. Bu manada da problemlerimiz var değil mi? Önceleri öyle bir yetiştirme tarzı var ki sanki gelin gittiği zaman bir maç ya da boks randına çıkacak. Onun için iyi gitmeli. Aman kızım ilk günden kendini ezdirme, gardını iyi al, şöyle davran, böyle davran. O sana şunu derse sen de ona şunu de. Sen sakın kendini ezdirme. İlk günlerde ipi kaptırırsan bir daha alamazsın. Bir sürü şeyler söyleniyor. Böyle bir telkinle giden kız ne yapacak? Oradan masumane bir talep bile gelse buradan karşılık gelecek. Çünkü öyle yetişmiş, öyle bir telkinle gelmiş. Bir kere dolduruşla gelmiş. Ama kız babası, kız annesi bu işin itaat üzere olduğunu söylerse, bir dahaki dersimizin konusu odur zaten. Kavvam demek onu söyleyeceğiz. İtaat meselesini belki bugün birileri hayatımızdan söküp atmaya çalışıyor ama aile için olmazsa olmaz bir kavram olarak karşımızda duruyor. İtaat meselesini anlatarak ve bu konuda bir eğitime tabi tutarak kızlarımız kendi evlilikleri üzerine yürüseler Allah'ın izniyle bazı şeyler çok daha farklı olacak. Üçüncüsü, sana ne yaptı, nasıl davrandı deme. Kız annesine diyoruz. Sana ne yaptı, nasıl davrandı deme. Sırları ifşa etme ki tedaviye imkan kalsın. Eğer sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki tavrını bilseydin, eğer sen sahabenin ser tacı olan Hazreti Ebubekir'in bu konudaki tavrını bilseydin, kızın geldi senin yanına, kocasını şikayet edecek. Aman kızım sus. Aman sus. Kendi sıkıntınıza beni ortak etmeyin derdin. Eğer sen bunu bilmezsen deşersin. Hele söyle bakayım ne oldu? Ne söylediler? Ne yaptılar diye deşersin. Bir şeyde ikrar edildi mi onun tedavisi zorlaşır. Sır olarak insanın içinde kalınca tedavi kolaydır. Ama deşildiği zaman tedavi zordur. Onun için sen kız annesi olarak deşmesen, onu kendi halinde bıraksan, bugün kötü yarın iyi desen ve belli bir zamana yaysan ve bu konuda kızına daha farklı bir biçimde telkinde bulunsan, Allah'ın izniyle o manada da çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Dördüncüsü, sen de ona şöyle yap, böyle davran deme. Güzellikleri nazara ver ki hissiyata kurban olmayasın. Kız geldi, ağladı, sana derdini anlattı annesi olarak. Sen ne yapacaksın? Hemen başladın işte ona ders vermeye. Öyle değil. Kızım hatırla bak, geçen de kocan sana şöyle davranmıştı. Bak geçen de sana şöyle iyi yapmıştı. İyilikleri nazara ver. Çünkü bizim derdimiz o aileyi korumak, o aileyi yıkmama adına gayret içerisinde olmak, huzursuzluğu o ailenin, o hanenin içerisine sokmamak. Eğer bu konuda biz gerekli önlemleri alsak ve böyle davransak,
Allah'ın izniyle bazı şeyler bugün

eriştiği noktadan çok daha farklı bir noktaya varacak. Beşincisi, bugün sen bana gel, yarın ben sana geleyim deme. Kendine değil evine alıştırt ki sorumluluklarını unutturmayasın. Her gün kız babanın evinde. Babanın evinde yetmiyor, bir de telefon elinden düşmüyor. E bu kızın bir evi var, bir de sorumlulukları var. Ne olacak bunlar? Bu konuda sen anne olarak onu söylemelisin. Onunla arandaki hukukunu, kendi evindeki saadetini ayarlayacak bir biçimde yapmalısın ki bazı şeyler çok daha güzel olsun. Allah şu ilkeleri anlayabilecek, kavrayabilecek, bir şekliyle hayatlarımıza taşıyabilecek imkanları bizlere nasip eylesin. Gelinimize, kaynanamıza, damatımıza, kızımıza, hepimize bu ufukları versin inşallah. Örnekler var bu konuda. Mesela isterim biraz bunu sizin araştırmanızı. Ben hepsini anlatacak değilim. Başka konularım var çünkü biraz hızlanmak durumundayım. Damat olarak sallallahu aleyhi ve sellemi, kayınbaba olarak Hazreti Ebubekir'i, kayınvalide olarak da Ayşe anamızın anası olan Ümmü Rüman'ı bu nazarla okumanızı isterim. Size bir ipucu veriyorum. Damat olarak Zübeyir bin Avvam'ı, kayınbaba olarak Hazreti Ebubekir'i, kayınvalide olarak da Kuteyle binti Abdülüzzay'ı okumanızı isterim. Çok güzel rivayetler var bu konuda. Biz bazen bu nazarla bakmadığımız için görmüyoruz. Gelin olarak Esma binti Ebubekir'i, kayınvalide olarak da Safiye binti Abdülmuttalib'i, Efendimizin halası Safiye'yi, Safiye'nin gelini Esma anamız, Esma validemiz Esma binti Ebubekir, Zübeyir bin Avvam'ın hanımı olarak Hazreti Safiye'nin gelini, bu nazarla okumanızı isterim. Bir örnek daha söyleyeyim size. Çoktur bu konuda. O ilişkileri tespit ettiğiniz zaman ilginç bağlar göreceksiniz. Belki biz hiç öyle bir çaprazlama okumamışız ama bize öyle bir imkan sunacak. Gelin olarak Zeynep binti Ali'yi, Hazreti Ali'nin kızı Zeynep'i, kaynana, kayınvalide olarak da Esma binti Ümeysi. Hele bir okuyun. Bakın ne güzel şeyler göreceksiniz. Abdullah İbni Cafer'in eşidir Zeynep. Kayınvalidesi ise Esma binti Ümeys'tir. Hazreti Cafer Mute'de şehit olduktan sonra o hukuk devam etmiştir. O hukuku nasıl devam ettirdiklerini bir görün. Bir örnek vereyim ama size, vermezsem olmaz size. O örneği de en güzel damattan vereyim size. En güzel damat kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel gelinden vereyim size. O gelin kim? Hazreti Hatice anamız. Anamızla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evleneceği anlara ait şöyle bir tablo aktarılıyor. Hatice anamız o düğün hazırlıklarına girişildiği bir gün Efendimiz onun yanına gelince Efendimiz'e şunu söylüyor. Efendimiz 25 yaşında, nübüvvet yok ortada, dikkat buyurun. Diyor ki ey amcamın oğlu, öyle hitap eder bazen Hatice anamız. Ey amcamın oğlu. Sen de yetimsin, ben de yetimim. İstiyorum ki düğünümüzde bir anne olsun. Eğer müsaade edersen süt annen Halime Es-Sa'diye'yi düğünümüze çağıralım. Hatice anamız diyor bunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir duygulanıyor ki tamam diyor. Haberci gönderiliyor. Halime anamız geliyor Beni Sad yurdundan. Düğünün şeref misafiridir. Hatice annemiz öyle bir ilgilenir ki onunla o biçim ve sonrasında şuna ısrar eder. Ne olur annedir yanımızda kal ve gitme. Gideceğim der. İbni Sad'dan şimdi aktarıyorum size. Gideceğim diye ikna ısrar edince Hatice anamız dedi ki kendi inisiyatifinden ve kendi malından hiç değilse şu hediyelerimi kabul et. 40 tane koyun, bir tane deve kocasının süt annesine hediye etti Hazreti Hatice. Neden sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımı için değil de Hatice anamız için şunu söyledi? Vallahi ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Böyle bir cümle duydunuz mu? Ama bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem.

gelin olarak, hanım olarak kocanın ailesine karşı böyle davranırsan işte karşılığı da bu olacak. Karşılığı da o sevgi alemlere, alemlerin diline destan olarak düşecek bir sevgi olacak. Allah bizim de sevgilerimizi böyle kaliteleştirsin, kalitesini arttırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, söz çok ama zaman kifayet etmiyor. İki tane de bu söylediklerimin hepsinin üzerinde muhasebesini yapacağınız, yapacağımız, üzerinde biraz durup düşüneceğimiz, nerede sıkıntı yapıyoruz, nerede bir şeyleri aksatıyoruz noktasında kendimizi sorguya çekeceğimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözünü size emanet etmek istiyorum. Dört dünyadan beşer tane pencere açtık ve onları söyledim size. Onlar duruyor sizde. Yazamayan, yazmakta zorlanan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız koyar bunları vakfın sitesine, oradan alır bakarsınız. Ama bu iki tane hadis de bu beşer ilkenin karşısında dursun. Muhasebeyi ve bu manadaki tahlili bunlar üzerinden yapın. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ta neresine dikkat çekiyor. Biz neyi ihmal ediyoruz da bunlar hayatımızda farklı bir biçimde hastalık olarak ortaya çıkıyor. Neyi yaparsak tedavi ederiz ve bunları sıkıntı olarak ortadan kaldırırız. Buna ait bize ipuçları veriyor. Tirmizi bu hadisi bize naklediyor. Bir babında 63 numaralı hadis. Hadisi bize nakleden de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmetin sır küpü olarak atadığı Huzeyfetül Yemani, Allah kendisinden ebeden razı olsun, çok büyük bir sahabidir. Onun naklettiği bir hadis. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hiçbiriniz, ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Dikkat buyurun. Hiçbiriniz, ben insanlarla beraberim, yani millet nasılsa ben de öyleyim, ben uydum kalabalığa diyerek, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük davranırsa, kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen, Efendimiz öyle söylüyor, şahsiyetsiz insanlar gibi olmayın. Böyle yapan adam peygamberin dilinde şahsiyetsiz insandır. Sözün devamı, aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin. Gelinsin, kaynanasın, kayınvalidesin, kaynatasın, damatsın, neysen nesin. Bu sözü al ve bir muhasebe yap. Benim kaynanam öyle birisi ki, diyorlar ya hani kaynana kaynar kazanı atmalı, şöyle yapmalı, böyle atmalı. Tam ona uyacak biri. Sen de ona karşı kötü mü davranacaksın? Eğer öyleyse bak karşılık bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Karşı taraftan kötülük görmek senin kötülük yapman için meşruiyet değildir. Bunu söyleyemezsin. O bana iyi davranmadığı için ben ona öyle davrandım. Eğer o bana baba gibi davransaydı ben evlat olurdum. O bana anne olsaydı ben evlat olurdum diyemezsin. Hakkın yok bunu demeye. Ne olursa olsun senin tavrın maruf üzere olmalı. Eğer olur ki bu manada olmazsa, hiç değilse nefsini terbiye edip adaletsizlik yapmayasın. Yapmamalısın. Birinci hadisimiz bu. İkinci hadisi Hazreti Ali ile Afrika'nın fatihi olan Ukbe İbni Amr farklı yerlerde bize rivayet ediyorlar. Az bir şey farklı. Ben iki rivayeti beraberce bir cümle halinde söyleyeceğim size. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme, sana vermeyene sen ver, sana kötülük edeni sen bağışla. Bir daha söylüyorum, seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme, sana vermeyene sen ver, sana kötülük edeni sen bağışla. Eğer böyle yaparsan o kurtulur.

0: kurban olduğun, kurban olacağımız Muhammedi ahlak sallallahu aleyhi ve sellem, o muhteşem ahlak, o Kur'ani ahlak hepimizin ahlakı olacak. Aziz kardeşlerim, şeytanı memnun edecek en önemli amel bir evi, bir haneyi yıkmak, o eve, o haneye huzursuzluk sokmaktır. Bazen bunu gelinin eliyle yapar, bazen bunu damadın eliyle yapar. Bazen bunu kayınvalidenin eliyle yapar, bazen bunu kaynatanın eliyle yapar. Bazen de hasetçilerin, farklı yerlerden gelen insanların eliyle, vesileleriyle yapar. Sen işin sorumlusu olarak bu manada gerekli tedbiri alır, kapıları kapatırsan inşallah evindeki saadeti hayatının tamamına yayarsın. Rabbim bunu bize nasip etsin ve bu manada şeytana malzeme evlerimizden vermesin. Evlerimizi, hanelerimizi, kızlarımızı, gelinlerimizi, erkeklerimizi muhafaza etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: kabutsın ki sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Daralttığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve Muttaliboğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi?
2: Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım.
3: İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil.
4: Bu adam doğru söylüyor olsaydı, etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi buldu?
5: Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere kabilen seni rahat bırakmayacaktır.
6: Biliyorum amca, sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum.
7: Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı. Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor, Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu.
0: 19. Bölüm.
7: Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen 3 sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı.
8: Ali, yengenin durumu nasıl?
9: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
8: Ya ona bir şey olursa?
9: Allah korusun.
8: Resulullah nasıl dayanır bu acıya?
9: Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır.
8: Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun, 10 yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı.
9: Öyledir. Bana da annelik yaptı. Ben 5 yaşındaydım. Çocukluk hatıralarımın çoğu bu evde geçti. Onca çocuğun arasında bana bir kere bile kızdığını, bırak kızmayı, yüzünü ekşittiğini hatırlamıyorum.
8: Allah onun acısını göstermesin bize. Ha bak, Ümmü Gülsüm hekimle geliyor. Bakalım ne diyecek.
9: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
10: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
9: Öyle söyleme. Allah büyük.
10: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
9: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
8: Resulullah'ın haberi var mı?
10: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşir gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
11: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
7: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
9: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
10: Anne!
7: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
12: "Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor."
13: "Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin, biz de onunla uğraşmayalım.
14: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım."
15: "Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var."

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.
1: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
0: Şu söylediklerin gerçeğe uygun şeyler.
1: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim, dedi.
0: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
1: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım, ne olur la ilahe illallah de. De ki, bunu dediğine şahitlik edebileyim, dedi amcası Ebu Talib'e.
2: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip?
1: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
3: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
1: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
4: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
5: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
4: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
0: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
1: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen Peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin?
2: Başka bir iş için. Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Şöyle. Sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
0: Ahşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak, Bu günleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki. Ben gideyim o zaman.
0: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
6: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
6: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
6: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
6: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
6: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
5: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
6: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
5: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
6: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
5: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
6: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
5: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
6: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
5: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
0: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
7: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin

0: Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da, getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
1: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Ensardan 70 kişinin Akabe Vadisi'nde Hazreti Peygamber'e yardım sözü vererek biat etmesi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mekke'de 10 sene kaldı. Halkın evlerine, ukaz ve mecenne panayırlarına gidiyor, haç mevsimlerinde halkın arasına giriyor ve şunları söylüyordu. Rabbimin risaletini tebliğ hususunda bana kim yardımcı olmak ister? Bunun karşılığında kendisine cennet vardır. Fakat hiç kimse onu kabul etmiyor ve kendisine yardım eden de çıkmıyordu. Hazreti Peygamber'in kendi kavminden ve en yakınlarından olan bazı kişiler Yemen'den veya Mudar'dan olsun dışarıdan gelenleri karşılayarak onlara Kureyş'in şu gencinden kendinizi sakınınız, sakın sizi de fitneye düşürmesin diye tembih ediyorlardı. Halk parmaklarıyla kendisini gösterdiği halde Hazreti Peygamber yine de aralarına karışıyor ve onları Allah'ın dinine davet ediyordu. Nihayet Allah Teala Medine'den bizleri ona gönderdi. Biz onu aramıza kabul ve getirdiği şeyleri tasdik ettik. Öyle ki bizden bir kişi Hazreti Peygamber'i ziyaret ediyor ve Müslüman olup Kur'an okuyordu. Sonra bu kişi Medine'ye ailesinin yanına döndüğünde ailesinin tamamı ona uyarak İslam'ı kabul ediyordu. Sonunda içinde Müslüman bulunmayan hiçbir ensar evi kalmadı. Bunlar Müslüman olduklarını açık açık söylüyorlardı. Bir gün bir araya gelerek istişare ettik ve Hazreti Peygamber'in korku içerisinde Mekke'de durup dağlarından kovulmasını daha ne kadar süre bekleyeceğiz dedik. Sonra da içimizden 70 kişilik bir heyet oluşturduk ve Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere haç mevsiminde Mekke'ye gittik. Görüşme yeri olarak da Akabe deresini belirledik. Biz birer ikişer bu kararlaştırılan yere gidiyorduk. Sonunda 70'imiz de oraya geldi ve ey Allah'ın Resulü, sana ne üzerine biat ederim dedik. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sevinçli günlerinizde de, üzüntülü anlarınızda da sözümü dinleyip bana itaat edeceksiniz. Bolluk zamanında ve kıtlıkta bize nafaka vereceksiniz. İyiliği emredip kötülükten men etmek üzere bana söz vereceksiniz. Bana Allah için söylemek ve bu uğurda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere biat edeceksiniz. Bana yardımda bulunmanız, memleketinize vardıktan sonra çocuklarınızı, nefislerinizi ve ailelerinizi nelerden koruyorsanız, beni de onlardan korumanız karşılığında sizler için cennet vardır. Bunun üzerine içimizde en gencimiz olan Es'ad bin Zürare ayağa kalkıp Hazreti Peygamber'in elini tutarak şunları söyledi. Ey Medineliler! Biraz yavaş olunuz. Çünkü bizim onu Allah'ın Resulü olarak tanıyıp içimize kabul etmemiz ve Medine'ye götürmemiz, bütün Arapların düşmanlığını üstümüze çekmemiz, kılıçların ısırığına razı olmamız demektir. Fakat biz bu konuda sabır gösteren bir kavimiz. Öyleyse Peygamberimizi götürünüz. Mükafatınız Allah'a aittir. Eğer siz kendi nefislerinizden korkacaksanız, Peygamberi götürmeyiniz ve bunu bugün söyleyiniz. Böyle yapmanız Allah katında sizin için en güzel bir davranıştır. Bu sözlerini dinlediğimizde ona şöyle dedik. Ey Es'ad, bizden uzaklaş. Allah'a and içeriz ki biz peygambere yapmış olduğumuz şu biatı asla bırakmayız. Bundan sonra hep birlikte kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettik. O da bize şartlar koştu ve bunlara karşılık size cennet vardır dedi. Ka'b bin Malik şöyle anlatıyor. Akabe Vadisi'nde toplanmış Hazreti Peygamber'i bekliyorduk. Hazreti Peygamber amcası Abbas'la birlikte geldi. Abbas o gün hala eski dini üzerinde bulunuyordu. Yani müşrikti. Ancak o yeğenini ilgilendiren bu önemli toplantıda hazır bulunup ona yardımcı olmak istemişti. Hazreti Peygamber oturdu. İlk söze başlayan da Hazreti Abbas oldu. O şunları söyledi: "Ey Hazreç kabilesi, Muhammed'in bizim hangi hanemizden olduğunu biliyorsunuz. Biz onu bugüne kadar bizim gibi düşünenlerin şerrinden koruduk. O burada izzet içerisindedir. Burada kaldığı müddetçe de bir korunma çemberi içinde olacaktır. Fakat o ille de Medine'ye gitmek ve size katılmak istiyor. Eğer siz ona verdiğiniz sözleri yerine getirecek, onu düşmanlarından koruyacaksanız, onu sizinle baş başa bırakırız. Yok eğer siz onu düşmanların eline teslim edecek, size hicret ettikten sonra onu yardımınızdan mahrum bırakacaksanız, şimdiden onu bırakınız. Çünkü o burada kavminin ve yakınlarının koruması altında bulunmaktadır." Bunun üzerine biz, "Senin sözlerini dinledik ey Abbas. Sen ey Allah'ın Resulü, biraz da sen konuş. Kendin için, Rabbin için bizlerden ne istediğini söyle," dedik. Bizim bu sözlerimizden sonra Hazreti Peygamber konuşmaya başladı. Kur'an okudu. Bizleri Allah'a davet edip İslam'ı teşvik ederek şöyle buyurdu: "Çocuklarınızı ve ailelerinizi kendilerinden koruduğunuz düşmanlardan beni de korumanın şartıyla sizden biat istiyorum." Bunun üzerine Bera bin Mahrur kalkarak Hazreti Peygamber'in elinden tuttu ve şöyle dedi: "Evet, seni de onlara karşı koruyacağız. Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, çoluk çocuğumuz ve kendi nefislerimizi nelerden koruyorsak, seni onlardan koruyacağız. Biatımızı bu şartlar dahilinde kabul et ey Allah'ın Resulü. Allah'a yemin ederim ki biz harp çocuklarıyız. Biz bunu babalarımızdan miras olarak almışızdır." Bera bin Mağrur bu şekilde Hazreti Peygamber'le konuşurken araya Ebu'l-Heysem bin Teyyihan girdi ve o da şunları söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, bizimle Medine'deki Yahudiler arasında bazı bağlar, ilişkiler vardır. Biz bu bağları koparacağız. Acaba biz bu işi yapıp da sen de galip gelirsen bizi bırakıp tekrar memleketine döner misin?" Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber gülümseyerek şöyle buyurdular: "Benim kanım sizin kanınız, benim helal saydığım kan sizin de helal saydığınız kandır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Siz kime savaş açarsanız ben onunla savaşırım. Kiminle barış yaparsanız ben de onunla barış yaparım." Hazreti Peygamber'in Ensar'dan 12 vekil seçmelerini istemesi. Hazreti Peygamber Ensar'a hitap ederek, "İçinizden 12 kişi seçiniz. Bunlar kavimleri içerisinde kalmakla birlikte benim vekillerim olsunlar," buyurdu. Bunun üzerine Ensar, 9'u Hazreç, 3'ü de Evs kabilesinden olmak üzere 12 kişi seçtiler. Ebu'l-Heysem'in biat ettikten sonra arkadaşlarıyla konuşması. Hazreti Peygamber'e ilk biat eden kişi Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'dır. Bu zat Hazreti Peygamber'e şunları söyledi: "Ey Allah'ın Resulü, daha önceleri bizimle halk arasında bazı anlaşmalar vardı. Zannediyorum ki biz bunları keseceğiz. Sonra sen de kavmine dönecek olursan, bu anlaşmaları bozduğumuzdan dolayı onlara savaş açmış oluruz." Bu söz üzerine Hazreti Peygamber güldü ve onlara şöyle dedi: "Kanınız kanımız. Kanlarının dökülmesini helal saydıklarınız, benim de dökülmesini helal saydığımdır." Hazreti Peygamber'in

0: Bu sözlerinden çok hoşlanan Ebu'l-Heysem, arkadaşlarına dönerek şunları söyledi. Ey kavmim! O Allah'ın Resulüdür. Şahitlik ederim ki o doğrudur. Ve o, bugün Allah'ın hareminde ve onun emniyeti altında bulunmaktadır. Kendi kavminin ve aşiretinin arasındadır. Biliniz ki, eğer peygamberi Medine'ye getirecek olursanız, bütün Araplar hep birlikte karşımıza dikileceklerdir. Eğer Allah yolunda savaşmayı, mal ve evlatlarınızın elinizden çıkmasını göze alabiliyorsanız, onu memleketinize davet ediniz. Çünkü o, gerçekten Allah'ın Resulüdür. Eğer onu yardımsız bırakmaktan korkuyorsanız, hiç getirmeyiniz. Bu sözleri dinleyen Ensar da, biz Allah'tan ve Resulünden duyduklarımızı kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü! Bizden istediklerinin hepsini sana veriyoruz. Sen ey Ebu'l-Heysem! Peygamberle aramızdan çekil de ona biat edelim, dediler. Ebu'l-Heysem de, ilk biat eden kişi benim, dedi. Sonra diğerleri de kalkarak Hazreti Peygamber'e biat ettiler. Abbas bin Übade'nin biat anındaki sözleri. Ensar, Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere bir araya geldiklerinde Abbas bin Übade bin Nedle, ey Hazreçliler topluluğu! Şu kişiye, Hazreti Peygamber'e hangi konularda biat ettiğinizi biliyor musunuz? Diye sordu. Onların evet demesi üzerine de şunları söyledi. Siz, kızıl, siyah, ne kadar insan varsa hepsiyle savaşmayı göze alarak ona biat ediyorsunuz. Eğer mallarınıza bir musibet dokunduğunda, ileri gelenleriniz öldürdüğünde, onu düşmanlarına teslim edecekseniz, hiç götürmeyiniz daha iyi. Çünkü andolsun böyle bir şey hem bu dünyada hem de ahirette sizin için bir utanç olacaktır. Fakat siz mallarınız elinizden çıksa, ileri gelenleriniz öldürülse dahi, onun söylediklerini harfiyen yerine getireceğinize söz veriyor ve bu konuda kendinize güveniyorsanız onu getirebilirsiniz. Allah'a yemin ederim ki işte bu durum sizin için hem bu dünyada hem de ahirette bir hayır olacaktır. Ensar, biz onu mallarımızın elimizden alınması ve ileri gelenlerimizin öldürülmesi ihtimaline rağmen kabul ediyoruz, dediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e dönerek, ey Allah'ın Resulü, bu söz verdiklerimizi yerine getirirsek, bizim için ne vardır? Diye sordular. Hazreti Peygamber de, cennet vardır, buyurdular. Bunun üzerine Ensar, elinizi uzatınız ey Allah'ın Resulü, dediler. Hazreti Peygamber elini uzattı, onlar da biat ettiler. Daha sonra Hazreti Peygamber, herkes kendi yükünün yanına gitsin, buyurdular. Abbas bin Übade, ey Allah'ın Resulü, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer istersen biz yarın kılıçlarımızla Mina'dakilere hücum ederiz, dedi. Hazreti Peygamber de buna karşılık, biz henüz böyle bir şeyle emrolunmadık, siz yüklerinizin başına gidiniz, buyurdu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Suretul Ahzab, Ahzab suresi. Hizbin çoğulu Ahzab. Partiler, gruplar, cemaatler, onları anlatıyor. Medine'de nazil oluyor sure. Konusu zahar var içinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu cahiliyeden kalan bu adeti kaldırıyor, ondan bahsediyor. Sonra Hendek Muharebesi'nden tafsilatlı bir şekilde bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri başlığı altında İslam kadının kıyafetinde, mahremiyetinden bahsediyor. Allah Resulü aleyhisselam ki bu ümmeti o idare ediyor, o sevk ediyor. Dolayısıyla onun evi, onun ailesi, onun önemi Efendimiz aleyhisselamın kendi dünyasından, aile dünyasından bahsediyor. İslam kadının örtünmesinden, kıyafetinden bahsediyor. İçerisinde çok sayıda ahkam var. Bir de adab muaşeretten bahsediyor. Eve nasıl girilir, ne yapılır, ne kadar kalınır, onlardan bahsedecek bu sure bize. Peki Medine'de iniyor. İndiği zaman, ortama baktığınız zaman şunları görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun çevresinde bir kuşatma hali var. Hendek muharebesinden önce Uhud, Uhud'da Müslümanlar mağlup olunca, yenilince Arap Yarımadası'ndaki kabilelerde bir moral oluşmuştu. İslam'ın üzerine, Müslümanların üzerine gidelim, bunları ortadan kaldıralım diye, kaldırabiliriz diye. Bu noktada onlarda bir düşünce hasıl oldu. İttifak ettiler. Arap Yarımadası'nda ne kadar kabile varsa neredeyse pek çoğu bu ittifakın içerisine katıldılar. Gatafan kabilesi var ki çok büyük bir kabile. Kureyş, Ebu Sufyan komuta ediyor. Kurayza Yahudileri var. Zaten bundan önce de küçük kabileler, onlar da Efendimiz Aleyhisselam'a Uhud'dan sonra saldırmayı gözlerine kesmişlerdi. Biz de saldırabiliriz diye. Dolayısıyla bütün bunlar neticesinde büyük bir ordu oluştu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine, İslam'ın üzerine geldiler. Hani Uhud muharebesine baktığınız zaman orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muharebeden hemen sonra sahabeyi topluyor, tekrar müşriklerin üzerine gitmişti. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُ لِلّٰهِ. Kim davet ediyor? Allah ve Resulü davet ediyor. مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ. O Uhud'daki yenilgiden, mağlubiyetten sonra çağırıyor. Neden çağırıyor Efendimiz? Müslümanların zihninde en son Uhud'dan yenilgi kalmasın diye. Müşrikler de şunu görsünler. Bunlar, bu ehli iman, bunlar yenilmez, bunlar mağlup olmaz. Yani bitti dediğiniz zamanda bile toparlanırlar, yine üzerinize gelirler. Ki böyle yaparsanız onlar üzerinize gelemezler. Yani belki de Efendimiz Aleyhisselam Hamra-i Esed'e gitmemiş olsaydı bir yıl sonra değil de belki iki ay sonra geleceklerdi. Müslümanlar yaralarını sarmadan, saramadan Medine'ye saldırmış olacaklardı. O halde bizim burada anladığımız, eğer siz ehli iman olarak ittifakınız, ittihadınız olmaz, Uhud gibi mevzilerde, mahallelerde ayağa kalkamazsanız, duramazsanız, sizi yok etmek için, ortadan kaldırmak için büyük saldırılar, büyük taarruzlar yapacaklar, düzenleyecekler. Ona da işaret ediyor ki Efendimiz bunu yaptılar, ancak bir yıl sonra geldi, gelebildiler. Peki şimdi biz buradan başlayalım. Önce anlatmış olduğu hadise, Mekkeliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Ebu Sufyan var, İkrime var. Diyorlar ki bizim putlarımızı kabul et. Bunlar inneha teşfa'u ve tenfa'u. Putlarımız şefaat ederler, fayda verirler. Allah Resulü aleyhisselamdan eman istiyorlar. Emanla Efendimiz'in huzuruna giriyorlar, Medine'ye giriyorlar. Ebu Sufyan, İkrime vesaire var. Resulullah aleyhisselamın huzurunda bunu söylemiş olmaları bir edepsizlik. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz mukabelede bulunmak istiyorlar. Nasıl olur da Efendimiz Aleyhisselam huzurunda bu edepsiz, ahlaksız teklifte bulunabilirsiniz diye. Fakat onlara eman verilmişti. Dolayısıyla surenin baş tarafı onlara verilen emana riayet edilmesi. Kafir bile olsa söz verdiyseniz sözünüze sadakat göstereceksiniz. Diyorlar ki bizim tanrılarımıza, putlarımıza saygı gösterin. Biz de sizin ilahınıza saygı gösterelim.

Yani aslında diyalog çalışmalarını bu çerçevede Müslümanlar değerlendirebilirler. Küresel güçler, yani Uhud'dan sonra hadise tahakkuk ediyor. Artık güç bizde diyorlar. Madem güç bizde ama yine sizin İslam'ın hakikatine inanıyor olmanızdan korkuyoruz. Bu hakikate iman etmek sizi tekrar bizim üzerimize bir muharip güç olarak dönmenizi tahkim edebilir, bunu tervic edebilir. Dolayısıyla gelin anlaşalım. Madem güçlü olan biziz, o halde şöyle yapalım. Siz deyin ki innehâ teşfâû. Bunların ilahları şefaat eder. Biz bunların dinlerinin meşruiyetini kabul ediyoruz. Deyin ve biz de sizin dininize yaşam alanı verelim. Böyle bir din. Ama İslam la ilahe illallah diye başlıyor. Yani bütün anlayışları, bütün ideolojileri Allah'tan başka ilah derecesine hiçbir gücün yükseltilemeyeceğini ilan ile başlıyor. Onları reddetmekle başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam onu reddediyor. Bugün İslami hareketlere yapılan saldırıları, İhvan-ı Müslimine veya kendi ilahlarının anlayışlarını, akidelerini, düşüncelerini, uygarlıklarını tehdit eden bir İslami yapılanma bir yerde gördüklerinde onu çökertmek için aynı ittifakın yapıldığını görüyorsunuz. İşte İhvan'a yapılan, Müslümanlara yapılan, belki Türkiye'de de o noktada bir toparlanma hali gördükleri zaman dağıtabilmek için ne kadar eşkıya grubu varsa aynı noktada onlar bir araya gelebiliyorlar. Gezi olayında memlekette ne kadar anarşist grup varsa hepsi aynı meydanda toplanmışlardı. Aynı safta toplanmışlardı. Bir binanın üzerinde bütün eşkıya gruplarının hepsinin flamaları, bez parçaları orada duruyordu. Dolayısıyla yani sizi eğer Uhud halini görürlerse hemen sonrasında bir ahzab yapılanması olacak. Küresel bir ittifak olacak. Fakat siz kuşatılmışlık halinde olsanız, bunlar ahlaksız tekliflerde bulunsalar, eğer bu ahlaksız teklifin önünde bunlara bir eman verdiyseniz emana yine riayet göstereceksiniz. Peki ya eyyühen nebiyyü ittakillâhe ve lâ tud'i'l kâfirîne vel münafikîn. Efendimiz Aleyhisselam'a hitabı nasıl? Ya eyyühen nebiyyü diye başlıyor. Ya Muhammed'u demiyor. Ya Nuh'u dediği gibi demiyor. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulul azm peygamberleri var. Fakat bunların zirve noktası sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yani ona bütün alemin, madem ki bütün alemin hidayeti Resulullah aleyhisselamın risaletine inanmaya, o akideyi kabul etmeye bağlı. O halde ya eyyühen nebiyyü, Allah azze ve celle ona nebi olarak hitap ediyor. Siz de bunu kabul edeceksiniz. Yani ya eyyühel muhbiru anna, bizden haber veren peygamber, insanla Allah arasında, yerle sema arasında, mahlukla Halik arasındaki irtibatı kuran ya eyyuhel muhbiru anna, ey bizden haber veren peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu bize ehli imana bir Efendimiz aleyhisselama karşı konuşma usul ve erkanını da getiriyor. Yani Muhammed değil de Resulullah demeli, Allah'ın Resulü demeli. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı Kur'an-ı Kerim'in hitabına ya da onu zikretme şekline baktığımız zaman ya eyyühen nebiyyü diyor, ya eyyühen Resulü diyor veya ne diyor? Muhammedur Resulullah diyor. Ve ma Muhammedun illa Resul diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak olarak yani mücerret olarak adını zikrettiyse hemen ondan sonra Resul oluşunu getiriyor. Diyor ki işte bu Allah'la insan arasındaki yerle sema arasındaki irtibatı sadece ben Muhammed aleyhisselamla kurarım. Onun için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu risaletle nübüvvetle beraber anlatıyor. Yani peki o zaman biz de telif ettiğimiz kitaplar, eserler onların üzerine mutlak olarak Muhammed adını yazmamalı. Resulullah adını yazmalı. Yazmalı ki yani bunun evrensel olduğunu bütün dünyaya ilan etmeliyiz. Şunu söylemeliyiz. Söylemeliyiz. Yani Resulullah diyerek. Evet biz Allah'la insan arasında irtibat kuracak Resulullah Aleyhisselam'dan başka birisini tanımıyoruz.
Yani bu tanımadığımızı her yere Resulullah yazarak da ilan etmiş oluyoruz. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi. Yani biz bunu ya eyyühen nebi ifadesini duyduğumuz zaman Allah Azze ve Celle'ye ulaşmamızın yegane vasıtası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya zaten Kur'an-ı Kerim o getiriyor, Resulullah getiriyor. Gaybın haberini bize veren Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ama Efendimiz aleyhisselamla onun zamanında onunla ümmet irtibat kuruyordu. Ondan sonra sadece Kur'an-ı Kerim'le irtibat kuruyorlar. Efendimiz Allah Teala irtihal edince bir de onun sünneti var. Kur'an-ı Kerim ve sünnet üzerinden irtibat kuruyoruz. Ya eyyühen nebiyyü derken de Kur'an-ı Kerim'le ya eyyühen Resul ifadesini her duyduğumuzda işte yerle göklerin irtibatı, o manevi rabıtası gözümüzün önünde canlanacak. Bir mahya gibi duracak. İşte sen orada ya Resulallah. Yani ya eyyühen nebiyyü bunun anlamını alan, ya anlayan, ya eyyühel muhbiru anna. Bunun ne demek olduğunu idrak eden birisinin sünnet-i seniyyeyle problemi olur mu? Olmaz. Nebinin ne demek olduğunu, manasının yerle gökleri, irtibatının onun üzerinden olduğunu anlayan birisinin zihin dünyasında sünnet-i seniyyenin teşhideki yeriyle alakalı bir problem olmaz kardeşim. Peki ya eyyühen nebiyyü takillah, muttaki olmak. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruyorlardı. Takva nedir diye. Nasıl ifade etmişti? Takvayı nasıl tarif etti? Dikenli yolda yürüyorsunuz. Dikenli yolda yürümek nasıl bir rikkat ifade ediyorsa, dikkat gerektiriyorsa, işte takva sahibi bir Müslüman. Helaller, haramlar ve onun dışındaki arada kalan o şüpheli şeylerle alakalı onun tavrı, duruşu böyledir. Çok rahat değildir yani. İfadelerinde, konuşmalarında onun muttaki oluşunu attığı adımlardan, kurduğu cümlelerden, onların yapılarından anlarsınız. Eğer bu muttaki ise ya da daha böyle ıslahi bir tanım getirirsek ne diyorduk takvaya? Hifzun nefsi amma yu'simu. Hifzun nefsi amma yu'simu. Kişi kendini, varlığını günaha sürükleyen, savuran şeylerden koruması, muhafaza etmesi. Ya eyyühen nebiyyü takillah. Peki Efendimiz aleyhisselam için ittakillah emri ne ifade eder? Usbut, değil mi? Yani sen orada sebat göster. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten muttakilerin zirve noktası, takvanın zirve noktası Efendimiz aleyhisselam. O halde ittakillah emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağlamında düşündüğünüz zaman Efendimiz'e bu ifade, bu emir ittakillah bu halde devam et. Yani muttaki ol, söz neyse o söze sadakat göstermek gerekir. وَلَا تُضِعَ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirler, münafıklar birlikte gelmişlerdi Efendimiz aleyhisselama. Neden birlikte geldiler? Çünkü Mekke'den kafirler geliyor. O zaman Ebu Sufyan da Müslüman olmamış. İkrime, onlar Müslüman olmamışlar. O halde geliyorlar. Efendimiz aleyhisselama eğer bu teklifi kabul ettirebilirlerse o zaman İslam'ın önünü, İslam'ın yolunu kapatacaklar. Allah yolunu kapatacaklar. Peki Efendimiz'e bu teklifle gelirken orada bir grup var. Onlar da küfürlerini izmar ediyor, İslam'ını izhar ediyor. Bu neyin tanımıydı? Münafığın tanımı, değil mi? Münafık kimdi? Küfrü izmar eden, kalbinde gizleyen, İslam'ı izhar eden adam. Söz Müslümanı. Bunlar da bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına birlikte çıkıyorlar. Acaba şimdi kabul ettirebilir miyiz? Allah yolunu sonsuza kadar kapatabilir miyiz? وَلَا تُضِعَ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere, hakikati örtenlere, bunlara itaat etme. Eğer Uhud yenilgisini alsan, Hamza, Abdullahlar, Enesler, onlar şehit olsa, sizde acılar, ızdıraplar olmuş olsa bile, böyle bir zamanla size koalisyon teklifinde gelseler,
İslam üzerinde pazarlık yapma teklifiyle gelseler, hani şöyle yapamazsınız diyor ayet-i kerime. Şimdi

Müslümanların gücü kuvveti yok. Batılılar kilise dünyayı şimdi idare ediyorlar. Dolayısıyla dünyayı idare eden bu küresel güçle biz bir ittifak kuralım. Okullarımızı, cemaat, cemiyetimizi yayabilme adına onlarla din üzerinde bir ittifak ya da din üzerinde çalışma, din üzerinde diyalog zemini oluşturalım. Olur mu? وَلَا تُضِعَ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Tam şimdiki Müslümanların hali, belki Müslümanların hali o günkü durumdan daha iyi konumdaydı. Maddi anlamda daha iyi konumdaydı. Ama yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bütün Müslümanlara Cenab-ı Hak bu durumda bile diyalog çalışmaları içine dini anlamda, iktisadi anlamda değil, dini anlamda böyle bir çalışmanın içine giremezsiniz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Niçin giremezsiniz? Cümle taliliye. Neden? Neden onlara itaat etmeyin? Eğer itaat ediyorsanız, eğer bu din üzerinde operasyon yapıyorsanız, unutmayın ki Allah biliyor. Her şeyi ayrıntısına kadar biliyor. Kalbinizi, imanınızı, cesaretinizi, şecaatinizi, hepsini biliyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Ve her yaptığında bir hikmet vardır. Hakimdir Allah Azze ve Celle. Şöyle düşünmeyin. Ya Rabbi, وَلَا تُضِعَ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Sen bu diyalog zemininin önünü kapattın. Ama gücümüz yok, takatimiz yok. Önümüzde Afrika var, Asya var, şu kadar bir dünya var. O kadar bir dünyaya Allah ve Resul buyruğunu biz nasıl taşıyalım, nasıl ulaştıralım? Hani bir strateji bu anlamda geliştirmemiz gerekir diye aklınıza böyle düşünceler geliyorsa sakın ha öyle bir düşünceye meyletmeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Bu kitabı indiren Allah alimdir, o Allah hakimdir. Siz eğer şeriatın esaslarına, Kur'an'a hakimin buyruklarına riayet etmiş olursanız Allah Teala sizin önünüzü açacak. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizin önünü açtığı gibi onlar yarım asırda dünyanın yarısına İslam'ı taşıdılar. Dünyada yok böyle bir hadise. Yani dünyanın yarısına yarım asırda Allah ve Resul mührünü vuruyorlar işte. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Kur'an'ı fasit tevillere gidip de ideolojilerine, cemiyetlerinize, cemaatlerinize oradan bir takım manalar, yanlış manalar çıkarmayın. Anlamaya çalışın diyor Kur'an-ı Kerim. Anlayın, murad-ı ilahi anlayın. Murad-ı beşeri, murad-ı ilahinin önüne fasit tevillerle çıkarmayın. Yani bir murad-ı beşer var. Nedir o? Yaşamış olduğunuz bir hayat. Hayatın realitesi var. Hayatın gerçekleri var bize göre. Öyle görüyoruz, öyle zannediyoruz. Dolayısıyla burada bizim bir muradımız var. Şimdi diyoruz ki, ya Rabbi, evet anlıyorum, murad-ı ilahi şu. Ama bu murad-ı ilahi bu zamanda biz eşya ve hadiseye tatbik edemeyiz. İşte bütün fasit oluşumların çıkış noktalarına bakın buradandır. Büyüdüğünü zannedersiniz, dev olduklarını düşünürsünüz. İnsanlar onların büyüklüğüne aldanırlar, etraflarında toparlanırlar. Sonra Allah Azze ve Celle bir anda hak ile yeksan eder. Peki bütün bunlar neyin tefsiridir? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Tamam, bunun tefsiri nedir? Yani eğer birileri muradı beşeri, muradı üstadı, muradı üstadı, hocanın, şeyhin, cemaat liderinin muradını Allah'ın muradının önüne geçirirse, büyürse, bütün İslam ümmetine renk ve şekil verecek hale gelirse, zannetmeyin ki nihai noktaya gelebilir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikrin kaç anlamı vardı? 22 tane. Kur'an-ı Kerim'de 50 küsur yerde geçiyordu. 22 farklı anlam vardı. Onlardan bir tanesi de şeriattı. Allah Azze ve Celle şeriatını koruyacak. Nasıl koruyacak? İşte o bir cemaat, cemiyet vesaire renk veriyordu ki büyümüştü. Her taraf onun gücüne aldanıyor, gidiyordu yanına. İşte burası doğru diyorlardı. Allah Teala orayı bir anda dağıtabilir işte. Dağıtır. İnna Allaha kana alimen hakima. Kardeşim bu Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap işte.
Yani her ayet

Almak, anlamak. Peki, önce ittakillah dedi. Uhud acıları olsa bile وَلَا تُدَيَ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ buyurdu. Peki bu takva, bunun rengi nasıl olacak? وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Takvanın o tafsilatına nasıl ineceksiniz? Bir, kalın çizgileriyle takva var. Bir, mahrem yönüyle takva var. İnce çizgileriyle takva var. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden, Rab mürebbi, terbiye eden. Neydi terbiye eden? Tebliğü şey'i el kemali şey'en fe şey'en. Adım adım kemale taşımak. Ya Rabbi biz buradayız, Uhud'dayız. Bu adamlar güçlüler, yanımıza geldiler. Diyorlar ki inneha teşfa'u ve tenfa. Bizim ilahlarımız şefaat ederler, fayda verirler. Peki şimdi biz bu takva halini, içini nasıl dolduralım? وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden vahyedilene ittiba edeceksin kardeşim. Annen, baban, çevren, cemiyet, bütün bunlar var. İnsan iki türlü bozulur. Bir içeriden nefsimiz var, enaniyetimiz var, benimiz var, makam sevgisi var vesaire var. Bir buradan fesat var, bir çevreden fesat var. Çevreden, çevreden gelir. Yani adam bakıyorsun hoca, başında sarık var, faşist bir anlayışın içinde gidiyor. Onun bez parçasını taşıyor. Neden? Neden taşıyor kardeşim? Çünkü takva onun için dolduramamış. Yani Allah Teala buyuruyor ki suret Müslümanı olma. İslam'ın hakikatine ittiba et. وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Allah senin mürebbin olacak. Yani küçük bir çocuk düşün kendini. Küçük çocuksun, Medine ortamındasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi nasıl yetiştirdi? Onları görenler dediler ki bunlar eski tanıdıklarımız değil. Sanki bunlar semadan indiler. Sanki yerden bittiler. Kuntum hayru ümmetin uhricet linnas. Bunlar yani nebatı rahmani dediler. Rahmani olarak bir yerden doğdular, büyüdüler, geliştiler. Anneniz, babanız, dedeniz, neneniz, bütün bunlar içinde olsa bile sizi tanıyamayacaklar. Sizin İslami oluşunuzu tanıyamayacaklar. Yani bir Müslüman, bir eşkıyanın, bir Allah ve Resul düşmanının arkasında olabilir mi? Gidebilir mi? Yürüyebilir mi? وَاتَّبِعَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Eğer biz Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın dizi dibinde gözümüzü açtığımız andan itibaren hayatın bütün merhalelerinde yer almış olsaydık, bu ümmet yer almış olsaydı, bu ümmetin ırk üzerinden ya da başka değerler üzerinden ayrışması söz konusu olabilir miydi? Olmazdı. Olmayacaktı. Onların taşımakla şeref duydukları tek bir sancak olacaktı. O da Allah Resulü'nün sancağı. Demek ki bu ümmet Allah'tan kendilerine vahyedilene tabi olmuyor. Atalar dinine uyuyor. Ma vecedna aleyhi abaena. İşte Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bize, yani marka Müslüman olma, dinin suretine ittiba etme, hakikatine gel, hakikatine bağlan. Min Rabbik, mürebbi olan Allah. Sanki 2 yaşındasın, sanki Medine'desin, sanki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin mürebbiniz. O elinizden tutacak, o size eşya ve hadiseyi gösterecek. Oradan başlayın işte. Oraya gelin. İslam. Hayatımızın bütün noktalarına Kur'an-ı Kerim taşımak. Peki innallaha kana bima ta'maluna habira. Allah azze ve celle yaptıklarınızın tamamından en mahrem noktalarına varıncaya kadar haberdardı. Ne yapıyorsunuz? Yani nerede duruyorsunuz? Orada mı duruyorsunuz? Belki Müslümanlarla beraber burada duruyoruz. Başkalarıyla beraber atalar dini diyoruz, gelenek diyoruz ve başka bir yerde duruyoruz. İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Yani ittiba noktasında sizde problem var mı? Allah Teala'yı mürebbi olarak kabul ediyor musunuz? Yoksa sadece namazda, oruçta, haçta, zekatta, ibadette sen burada dur ya Rabbi. Ama dünyayı yarattın, bizi yarattın. Ama yönetmeyi biz atalar dini o örf ve adete göre yapalım mı diyorsunuz? İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Peki takva,
Sonra velâ tud

el kafirine vel münafıkîn. Zayıf, çaresiz bile olsanız kafir ve münafıklara itaat etmeyeceksiniz. Vettebi' ma yuha ileyke min rabbik. Allah Teala'dan vahyedilene ittiba edeceksiniz. İttiba kayıtsız şartsız bağlanma, taklit değil. İttiba nerede olur? Delil olur. Taklit, müçtehidin bizzat kendisi delil değildir. Onun için müçtehidin görüşlerini almaya ne diyoruz? Taklit diyoruz, değil mi? Taklit. Ne demek? El-akhzu bi-kavlil gayri bila ma'rifeti delilihi. Yani delilini bilmeden bir müçtehidin görüşünü almaya taklit diyoruz. Bazen delilini biliriz, o zaman buna delilde taklit denir. Eğer delilini bilmiyorsak hükümde taklit denir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun görüşünü alıyor veya İmam Şafii Hazretleri'nin görüşünü alıyor. Bu nedir? Taklit. Çünkü Ebu Hanife delil değil, İmam Şafii delil değil. Delilden aldıklarını söylüyor. Ama Allah ve Resul buyruğu, Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin sünneti, onları taklit olmaz, onlara ittiba olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim, sünnet, bizzat bunlar delil. Ve tevekkel alallah. Yani siz bunları yapın, muttaki olun, kafire münafığa itaat etmeyin, ittiba edin. Peki nasıl olacak ya Rabbi? Biz Uhud'dayız, bu adamlar geldiler, işte Uhud'un acıları var, gücümüz, kuvvetimiz yok. Yani ve tevekkel alallah demek buradan ötesini Allah'a havale edin. Allah'a tevekkül edin. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemûd. Evet ben biliyorum buyuruyor. Sizin bir gücünüz var, takatiniz var. Yenildiğinizden benim de haberim var. Ben size demedim mi? İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Allah en mahrem noktasına kadar her şeyi bilir. Allah bütün meseleleri bilerek, hikmet sahibi olarak size talimatlarını indirir. Peki o zaman böyle bir Allah'a tevekkül etme noktasında niçin tereddüdünüz var ki sizin? Niçin öteye beriye gidiyorsunuz? Neden başkalarıyla koalisyon içine giriyorsunuz? Neden şunu söylüyorsun kardeşim? Evet ben buradayım. Bu bölgede senin söylediğin gibi bir Müslüman olursam o zaman beni burada yaşatmazlar. Bana burada hayat hakkı vermezler. Sen Uhud'u görmedin mi? Uhud'dan sonra bunları söyleyerek belki Hazreti Hamza gibi Allah ve Resul davasını korurken Cenab-ı Hak sana şehadet nasip edecek. Öyle bir şerefle Rabbin huzuruna gideceksin. Belki de muvaffak olacaksın. Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendimiz gibi İslam'ın devletini göreceksin. Ve tevekkel alallah. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edin. Bundan sonrasını ona bırakın. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Allah Azze ve Celle yeter. Yani Allah Azze ve Celle eğer ona siz umuru dünyayı havale ederseniz, onun ince mahrem noktasını, her şeyini ona tevdi ederseniz وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Ba zahide anlamı tekit ediyor. Allah Teala vekil olarak yeter. Yani başka yerlerde neden insanlarla ittifak arıyorsunuz, ittifak zeminleri peşinde koşuyorsunuz buyuruyor. Peki şimdi bunları söyledikten sonra bunlar insanlara onları algılama noktasında zor gelebilir. Onlar diyecekler ki evet bunları anlıyoruz ya Rabbi, bu ayet kerimelerin mana ve mefhumunu idrak ettik. Ama inanma ve hayata tatbik noktasında problemimiz var. Çünkü yaşadığımız bir dünya var. Annemiz, babamız, akrabamız var. Bir anda bunlardan kopamayız. Yani bunların da bu dünyada bir yeri var. Bir reel gerçekliği var bunların. Şimdi iki tane ufuktan bahsediyor. İki tane kalpten bahsediyor. Vahye muhatap olup olamama noktasında. Yani biraz bu dünya diyor, biraz İslam diyor. Biraz oradan, biraz buradan. Allah Teala da buyuruyor ki bir yürekte iki kalp olmaz. Eğer iki kalp olursa biri su ister, öteki meşrubat ister. Biri korkar, biri o meseleyi yapma noktasında kişiyi tahrik eder. Yani bu adam ortada kalır. Dolayısıyla iki tane kalbiniz olmadığı gibi, olamayacağı gibi İslam noktasında da biraz oradan biraz buradan diyemezsiniz, deme hakkınız yok buyuruyor.
مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ فِي جَوْفِهِ bir adam içinde. Cenab-ı Hak iki tane kalp yapmamıştır. Bir adam içinde iki tane kalp yok. Nasıl iki tane kalp yok demek? Her kalbin ayrı bir düşüncesi olur. Her kalbin ayrı bir meyli olur. Bir korkacaktır, biri reddedecektir. Biri su, diğeri meşrubat isteyecektir. Biri camiye gitmeyi, öteki meyhaneye gitmeyi isteyecektir. Dolayısıyla böyle değil. Nasıl bir kalp varsa bir tane İslam olur. O İslam sadece İslam olur. Yalnız İslam olur. O İslam başka düşüncelerin yedek parçası olmaz. Ya ufkunuzda Hazreti Muhammed Aleyhisselam olacak ya da ideologlar olacak. Peki şimdi buradan o toplumdaki bir takım algı yanlışlarına, bir takım fiili uygulamalara işaret ediyor. Nasıl böyle bir insanın iki tane kalbi yoksa, olamayacaksa şunlar da olmaz. Bir toplumda bir kadın hem anne hem eş olmaz, olamaz, zihar olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Ne yapıyorlardı onlar? Zihar yapıyorlardı eşlerine. İşte en son ziharın kaldırılma hadisesi. Havle Evsin eşiydi. Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişti. Havle radıyallahu anha, ya Resulallah dedi, ben yaşlandım artık, bundan sonra ne yapabilirim ki? Bu çocukları kim bakacak? Ya da ayrılsam benim nafakamı kim temin edecek? Allah Resulü suslu. Çünkü cahiliyeden gelen öyle bir hüküm vardı. Zihar yapınca bir adam hanımına bir daha onunla beraber olamıyordu. Kasseme Allahu kavle, açın orayı, Mücadele Suresi 28. cüz. Kasseme Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. 28. cüzün ilk sayfası, birinci sayfası. Peki kasseme Allahu ne demek? Allah işitti, Allah icabet etti demek değil mi? Kasseme Allahu lazım manası, kasseme Allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Yani zaharı doğrudan kaldırabilirdi. Kur'an-ı Kerim'de icaz var. Hiç buraya girmezdi. Bir ayet-i kerimeyle artık zahar kalkmıştır diyebilirdi. Ama neden? Havle üzerinden, Evsin hanımı üzerinden bize bu hadiseyi anlatıyor. Şuna işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani buyuruyor ki bir kadın çaresiz, bir çare ise Allah Azze ve Celle, onu gören ve bilen bir Mevlası var. Allah Azze ve Celle var. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Uyuması, uyuklaması olmayan bir Mevla var değil mi? Havle'den bahsediyor. Şimdi bu zihar yapıyorlardı. Ondan sonra bitiyordu o evlilik. Bir daha o adam hanımına dönemezdi. Havle'de olduğu gibi Evs'te, o bir daha Evs'in zahar vermesinden sonra dönemezdi. Neden zahar deniyor? Zahar kelimesini daha çok kullanıyorlar. Diyorlar ki adam hanımına zahar yapacakken sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Anam gibi olsun. Nasıl annesi ona haramsa hanım da ona haram oluyor. İşte o kadın Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Sonra ayet-i kerimeler geliyor. Kaldırıyor İslam. Zaharı kaldırıyor. Ama belli cihetleriyle bırakıyor tabii. Nasıl bırakıyor? Eğer bir adam hanımına kızdığı zaman bu ifadeleri, aşağılayan, tahkir eden ifadeleri kullanıyorsa, o adam hanımına dönebilmek için iki türlü ceza ödemesi gerekiyor. Tabii başta köle azat etme var ama bugün itibariyle köle olmadığından köle azat edemeyecek. Köle azat etmek malıyla alakalı. Malından çıkaracak. Eğer köle yoksa, ki bugün köle yok, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. O zaman sana ceza, 2 ay oruç tutacaksın peş peşe. Eğer buna gücü yetmezse, فَمَنْ لَمْ يَسْتَدِ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْك۪ينَ. O zaman 60 fakiri doyuracaksın. Yani madem sen bu kadına bu evi bu hale getirdin, cehenneme çevirdin, hakaret ettin zahar kelimeleriyle, o zaman ya köle azat edeceksin, ki bugün o yok, o zaman kendin bunun cezasını çek bakalım. Hanıma dönmeden önce 2 ay oruç tutacaksın.
Yani kameri 2 ay oruç tutacaksın. Eğer buna gücün yetmiyorsa o zaman 60 tane fakiri yedireceksin buyuruyor Kur'an-ı Kerim. İşte zahar bu. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki böyle bir hukuk olur mu? Eğer hukuku insanlara bırakırsanız, toplumu, insanı insan idare ederse, hukuku ya bir sihirbaz, ya bir kahin, ya da 5-10 tane adam, hukukçu bir araya gelir. Onlar yaparsa, onun içinde böyle çarpık esaslar olur diyor. Cahiliyede olduğu gibi kadına hem anne der, anne olarak bakar, hem de eş olarak bakar. Peki, وَمَا جَعْلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Allah Azze ve Celle nasıl bir adamın içinde iki tane kalp yaratmadıysa وَمَا جَعْلَ اَزْوَاجَكُمْ Sizin eşlerinizi اَلَّا۪ي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Yani zahar yapmış olduğunuz eşlerinizi de onları da sizin anneleriniz yapmadı. Çünkü bir varlık, bir kadın bir cihetiyle hem anne, bir cihetiyle eş olmaz. Anne olduğu zaman nedir o? El cennetu tahta akdamil ummahat. Kendisine hizmet edilen bir kadındır. Cennetin yolları onun ayağı altından geçer. Ona hizmetten geçer yani. Peki eş olduğu zaman, o zaman eş, o da erkeğe hizmet eder. Yani bir yerde hadime, yani hadime derken tabi gönül rızasıyla evde eşiyle ailesiyle alakalı işleri yapan kadın. Bir yerde böyle bir eş var, öteki tarafta kendisine hizmet edilen bir varlık var, anne var. Olmaz diyor bir kadın, hem orada hem burada olmaz. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ اَدْعِيَاء neyin cemisi? دَعِي دَعِي kelimesinin cemisi ne demek? Evlatlık ediniyorlar. Yani alıyor şimdi cahiliye döneminde bir adam, bir çocuk delikanlı hoşuna gittiyse fiziği vesairesi diyor ki bu benim oğlum. Alıyor, çıkarıyor diyor ki fulan ibnu fulan bin fulan benim oğlumdur diyor. Ölünce kendi çocuklarına ne kadar mal kalıyorsa evlatlık olarak almış olduğu kişiye de o kadar mal kalıyor. İşte Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ya biri senin soyundan geliyor. Evladın, senin parçan, senin parçan olan kişiyle dışarıdan olan sadece sözle aidiyetini yalan olarak sana isnat etmiş olduğun kişi aynı olamaz. وَمَا جَعْلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ O Allah Azze ve Celle nasıl bir adamın sadrında, bir adamın içinde iki tane kalp yaratmadıysa, bir kadını hem anne hem eş olarak yaratmadıysa, bir kişi de hem evlatlık, birisinin evlatlığı hem de birisinin gerçek anlamda evladı olmaz. Allah böyle yaratmaz buyuruyor. ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَّاهِكُمْ Peki bütün bunlar nereden geliyorlar? Neden? Neden bir adam biraz İslam der? Neden sadece İslam diyemez? Neden dini alır götürür hayatın içine yamalar? Neden cahiliye böyle bir hukuk sistemi icat eder? Neden evlatlık noktasında bir çocuğu alırlar, başka birisine isnat ederler? Niçin bunlar? Eğer siz hukuku, Allah'ın hukukunu almaz, kendiniz bir sistem, bir nizam kurarsanız, işte o zaman ortaya böyle bir ucube çıkar. İşte bütün bunlar ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَّاهِكُمْ Ağzınızla, kaleminizle, zihninizle uydurduğunuz yalanlar buyuruyor. ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفَّاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَكُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلِ Hakkı Allah söyler. Yani neden sonra getiriyor Cenab-ı Hak bunu? Cahiliyedeki çarpık hukuk sistemine iki tane örnek getirdi. İki tane örnek getirdi. Bir zaharla alakalı, bir de çocuk evlat edinmeyle alakalı. Sonrasında buyurdu ki وَاللّٰهُ يَقُلْ hak. Bütün insanların hakkını, hukukunu koruyacak yegane sistemin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. İşte o da şeriattır. Şeriatın sahibi kimdir? Allah'tır. Şeriatın içinde ne var? Fıkıhta var, akaidde var, bütün ahlakta var. Bunlar şeriatın içinde vardır. Şeriat bir üniversite gibidir. Şeriat bir camia gibidir.
üniversite gibidir. Fıkıh ise onun içindeki

İki bir külliye, fakülte hükmündedir. Yani şeriatın sahibi Allah. Dolayısıyla bu şeriatın sahibi Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın şeriatını, insanların şeriatını Allah'ın şeriatına neden tercih ediyorsunuz? Neden Allah'ın şeriatını bırakıyorsunuz? Kendiniz uyduruyorsunuz. Ama unutmayın, bütün yeryüzünde yaşayan mahlukatın hak ve hukukunu sadece Allah'ın şeriatı korur. Çünkü hakikati sadece Allah söyler. Vallahu yekulul hakka ve huve yehdi o ve yehdi sebil. Doğru yola, selamete o Allah Azze ve Celle ulaştırır. Sebil neydi? Sabil. O yola sabil, o yolda geçene diyorduk değil mi? Orada gidene. Ve huve yehdi sebil, yola Allah Teala ulaştırır. Efendim o hakikat ulaştırır. Dolayısıyla o zaman o sebili burada kullanarak şuna işaret ediyor. Diyor ki eğer siz bu yola girerseniz o yol sizi yutar, içine alır. Düz bir yol, bakıyorsunuz adam oraya girdiği zaman yürür yürür, bir noktadan sonra sanki yol onu yutmuştur, yolda kaybolmuştur. İşte böyle sabil olun Allah'ın yolunda. Efendim şimdi vallahu yekulul hakka ve huve yehdi sebil buyurdu. O hak nedir? Ona örnek verecek bir tane. Nasıl hakikate gideceksiniz? İnsanları hakka nasıl ulaştıracaksınız? Ud'uuhum li abaihim huve aksadu indallah. Ud'uuhum li abaihim. O çocukları, yani ed'iya, başkalarına aitti onlar nesep itibariyle. Hukuku siz kendiniz yaptınız. Allah'ın hukukunu beğenmediniz. Aldınız başkasının çocuğunu, falanın oğlu dediniz ona. Halbuki yalan konuştunuz bunu yaparak. Peki ud'uuhum li abaihim. Hadi dönün Allah'ın hukukuna, Allah'ın şeriatına dönün. İki tane örnek üzerinden Allah Azze ve Celle size beşerin beşeri idare edemeyeceğini, idare etmesi durumunda böyle çarpık hukuk sistemlerini ortaya çıkaracağını anlattı. Hakikati gördünüz. O halde ud'uuhum li abaihim hu aqsadu indallah. Hadi nasıl döneceksiniz? Fiili olarak döneceksiniz. Sözlü olarak yetmez. Fiili olarak dönüş nasıldır? O yanlıştan vazgeçerek olur. Onları babalarına isnat edeceksiniz. Yani o yapma babanın adıyla değil de gerçek babası Ahmet'se Ahmet'in oğlu Muhammed diyeceksiniz. Ahmet'in oğlu Muhammed diyeceksiniz. Allah katında yegane doğru, hakikate uygun olan esas budur. Peki fe illem ta'lemu abaahum fe ihvanukum fi'd-din. Fakat siz Selman Farisi gibi eğer onun babasını o toplumda bilmiyorsanız, hani Sa'd bin Ebi Vakkas'la Hazreti Selman arasında böyle bir münasebet olmuştu. Oturmuşlardı. Selman'a kızmıştı Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Soruyordu oradakilere. Ne diyordu? Menebuke. Baban kim sayıyor falan. Sen menebuke falan falan. Peki Selman'a geldi, ona men ebuke dedi. Peki Selman senin baban kim? O toplumda Selman'ın babasını bilmiyorlar. Başı öne düştü. Sonra düşündü ki İslam var artık. Değil mi? Bu ayet-i kerime var. Yani bundan sonra o toplumda birinin babası bilinmiyorsa, tanınmıyorsa onun aşağılanmasına sebep olmayacak. Kaldırdı başını. Selman bin İslam dedi. İslam'ın çocuğu Selman. İslam'ın oğlu Selman. Eğer nesebimi, aidiyetimi soruyorsan işte sana söyleyeyim. Peki fe illem ta'lemu abaahum, Selman-ı Farisi gibi eğer onların babalarını bilmiyorsanız fe ihvanukum fi'd-dini ve mawalikum, o zaman onlar sizin fe ihvanukum fi'd-din, İslam'la kardeşleriniz. İnnemel mu'minune ihva, Allah Azze ve Celle kardeşlik zemininde yeni bir millet yapısı oluşturdu. İslam ümmet millet yapısı, dolayısıyla bunları da siz bu bağlamda ele alın, böyle değerlendirin. Ve mevaliküm, ya da bunlar evliyâukum fiddin. Din de sizin velileriniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, mevlalarınız, bu şekilde kabul edin buyuruyor. Ve mevaliküm. İşte böyle hani kalkıyorlar diyorlar ya,
Mevlana olur mu, şirktir vesairedir diye. Bak ve mevaliküm fiddin. Yani Mevla Arapça en fazla manası olan kelimelerden bir tanesidir Mevla. Efendim burada da farklı bir manada Mevla kelimesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Kul etuallimunallâhe bidinikum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Eğer Kur'an-ı Kerim'i bir kardeşimiz, bir Müslüman kalkar parçacı okumuş olursa işte böyle kelimelere şirktir der, itiraz eder. Halbuki Mevlaküm buyuruyor değil mi burada? Mevlaküm olursa Mevlana neden olmasın? Bu manada veli anlamında, dost anlamında, alim anlamında, mürebbi anlamında niçin kullanılmasın? Kur'an-ı Kerim kullanıyor işte. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ف۪ي مَا أَخْطَأْتُمْ بِه۪ Şimdi şeriat var. Peki önceden bir hayat var. Önceden bilmiyorlardı. Falanı filana nispet ediyorlardı. Onun oğlu diyorlardı. Şimdi şeriat var. Artık döndüler. Nereye döndüler? اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَاَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Şeriata döndüler. Sahabe. Ayet-i Kerime'yi duyduğu zaman orada değişiyor. İki tane adam var. Bir Müslüman, bir kafir. Biri Allah Resulü'nün öğrencisi, biri ona düşman, sahabe. Ona öğrenci olan. Duyuyor, orada değişiyor. İki kadın Medine'de yürüyor. Biri Yahudi, biri Müslüman. Biri kafir, biri Müslüman. Müslüman yürürken orada. Örtüyle alakalı ayeti duyunca فَخْتَمَرْنَ بِهَا شَكَقْنَ مُرُوتَهُنَّ فَخْتَمَرْنَ بِهَا Olduğu yerde kıyafeti yırtıyor, başını kapatıyor. Yani şeriat. Şimdi onlar değiştiler. Allah Teala onlara اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَاَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Bırakın artık. Beşerin hukuk sistemini, o hukuk sistemine göre çocukları ona buna isnat etmeyi bırakın. Yani şimdi bu örnek üzerinden Allah Resulü Aleyhisselam Zeyd'in evlatlığının eşi Zeynep'i alarak bu sistemin nasıl yıktığını fiili olarak da o toplumda bizzat Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a tatbik ettirecek. Yani burada bir örnek var. Belki bu örnek o toplumun algılamakta zorlandığı en önemli hususlardan birisi. Ama bu örnek üzerinden sahabe topluma şunu gösteriyor. Ya biz Resulullah'a öyle teslim olduk ki orada o ayeti duyduğumuz zaman orada teslimiyet var. Orada bizden semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik. Ya Resulallah deriz, ya Rabbi deriz. Efendimiz Aleyhisselam'la Kur'an-ı Kerim'le bir pazarlığa girmeyiz biz. Yani bunun zamanı var. Hadi şimdi gencim, biraz durayım, yaşlanayım, o zaman kapanırım. Öyle demiyorlar. Hemen orada elbise, kıyafeti yırtıyorlar, kapanıyorlar. Şimdi burada bu hukuki sistem, bu kaide kaldırılacak. Onlar demiyorlar ki, ya biraz sonra olsun, biz bunu almıştık, bunu evlatlık yapmıştık, evlendirdim, çocuk sahibi oldum, yerimi, yurdumu, her şeyimi bununla bölüştüm. Yıllarca ben buna yavrum, evladım diye baktım. Bu değişir mi ya Resulallah? Evladınız olarak almış olduğunuz, büyütmüş olduğunuz bir çocuk var ama burada yanlış bir sistem var. Allah Teala yıkılma noktasında topluma en ağır geleni yıkarak onların şeriata ittibalarını tahkim ediyor. Bak diyor, böyle bir toplum. İşte bu toplumun hocası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki onlar değiştiler ama içlerinde bir ukde var. Peki öncesi ya Rabbi diyorlar. Önceden biz o çocukları almıştık. Böyle bir günahımız vardı. Öncesine dair yapmış olduklarımızdan sorumlu muyuz Allah'ım diye. Orada bir yürek var, yanan bir yürek var. Orada dağlanan bir yürek var. Hani diyor ya Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir, he? Yusalli ve yebki, yed'u ve yebki. Namaz kılar ağlar, dua eder ağlar, zikreder Cenab-ı Hakk'ı ağlar. Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh, onun namaz kıldığı odada yanan ciğer kokuları alırdınız. Öyle kendinden geçerdi namaz kılma hali. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi olma. Şimdi onlar, zorlanma yok ya Rabbi. Eğer emir buysa o emir yerine gelecek. Bu hukuk sistemi bütünüyle reddedilecek. Allah buyruklarına teslim olunacak.
ama öncesine dair acaba yaptıklarımızdan sorumlu muyuz diye düşünüyoruz.

Düşününce onlar bize de anlatıyor ki ya sen bugün bunu yaparken zorlanıyorsun, zamanı var diyorsun. Ama işte Müslümanlar nasıl olmaları gerekir, nerede durmaları gerekir? Onlar değil zamanı var demek, hani ettevvetu nedametun, tevbe pişmanlık, tevbeden sonra gözyaşı olmalı, yürekte bir acı olmalı, ızdırap olmalı. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, efendilerimiz onu yaşıyorlar. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ, size bir günah yok. فِيمَا اَخْتَأْتُمْ بِهِ, önceden yaptığınız bu hatalardan dolayı. Yani ona oğlum diyordunuz, evladım diye çağırıyordunuz, bundan dolayı bir hata yok. Veya şöyle, efendim toplumda böyle, hani Enes bin Malik rivayeti vardı, Efendimiz ona aleyhissalatu vesselam, ya buneyye in takdir en tusbiha ev tumsiye leyse fi kalbike gishun li ahadin fefaal, eğer sabaha akşama girerken böyle içinde kimseye dair bir nefret, öfke, fesat yoksa yapabiliyorsan yap. Yani yapmayı Allah Resulü aleyhisselam Enes bin Malik'e telkin ediyordu. Peki bu telkini yaparken Resulullah aleyhisselam nasıl ona hitap ediyordu? Ya buneyye diye. Ya buneyye in takdir. Evladım, tesgir vardı burada. İbn kelimesinin tesgiriydi. Ya buneyye. Yani siz yaşınız kemale gelmiş. Efendim 80 yaşındasınız, ya bu ne yediye size ait olmayan başkasının oğluna böyle dediyseniz bunda bir günah olmaz, günah olmaz. Ya da daha yaşınız erken ama yanlışlıkla dediniz, belki bu emirden sonra dediniz ama hataen dediyseniz ondan dolayı وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنُ ف۪ي مَا اَخْتَأْتُمْ بِه۪ي وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ kulubukum, eğer kasti olarak niyetiniz var, yani hala bu emirden sonra kasti olarak size ait olmayan bir çocuğun kendi evladınız olduğunu iddia ediyorsanız, evlatlık müessesesinin bu şekilde devam ettiğini söylüyorsanız, işte bu budur günah olan. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, Allah Azze ve Celle önceden yapmış olduğunuz hatalar affeder. O Allah Azze ve Celle bu hükümleri size indirerek size merhametini gösteriyor. O rahmet sahibidir. Kânallâhu gafûran rahîmâ. Peki bugün itibariyle evlatlık müessesesi olabilir mi? Devam edebilir mi? Yani çocuklar evlatlık olarak alınan evlerde evlatlık olarak alan adama nispet edilmezler. Yine babasını bilecek, baba falandır, annesi filan kadındır diye bunu bilecek. Ama şu şekilde çocuğu olmayanlar evlatlık alabilirler. Eğer çocuk süt emme yaşını geçmediyse, ki yaşını geçmediyse, yurdu'ne evladuhunne havleyni kamileyni, veya 2,5 yaş, işte imamların ihtilafına göre siz 2 yaş olarak alın, 2 yaşını çocuk geçmediyse. Ama bu çocuğu kimden alacaklar? Eğer bir kadın evlatlık almak istiyorsa, evlatlığı bu kadın alacaksa kimden alabilir? Kız kardeşinin oğlunu alabilir mesela. Kız kardeşinin oğlunu alırsa kendi evinde onu büyütebilir. Zaten erkek eşi olduğundan dolayı ona mahremiyet sorunu olmaz. Kız kardeşinin oğlu olduğundan o evde durabilir. Burada süt olmadan da o evin içinde o çocuk kalabilir ama yine babasının annesini bilecek. Peki şöyle olabilir. Dışarıdan alacaksalar, bu kadının kız kardeşi var. Bu kız kardeş, o erkekse çocuk, alacakları çocuk, bunu emzirir. Kız kardeş bu erkek çocuğu emzirir. Emzirince bu kadın, çocuğu olmayan kadın da onu evine alır. O zaman o kız kardeşi çocuğu emzirdiğinden dolayı o çocuğun bu kadın teyzesi olmuş olur. Sütten teyzesi olduğundan dolayı mahremiyet olur. Bu şekilde evin içinde durabilirler. Veya çocuk alacaklar, kadının süt emziren kız kardeşi yok.
kız kardeşi süt emzirebilmesi için çocuğu olacak ki emzirebilsin, ona tekabül edecek, böyle bir zaman olacak, orada alacak.

0: Veya bu yoksa erkeğin tarafında erkeğin kız kardeşi var. Erkeğin kız kardeşi varsa bu kız kardeş var, erkeğin kız kardeşi. Efendim onlar şöyle yapabilirler. Erkeğin kız kardeşi gider. Kız çocuğu var. Kız çocuğunu alacaklar. Kız çocuğunu erkeğin kız kardeşi emzirir. Erkeğin kız kardeşi emzirince o adam, o kızın nesi olur? Dayısı olur. Sütten dayısı olunca bu şekilde alabilirler. Yani sütten rada yoluyla eğer alınacak çocuk, çocuğu olmayan ailenin mahremleri içerisinde süt emzirebilecek birileri varsa onlar süt emzirebilirler. İşte hala emzirir veya teyze emzirir. Bu şekilde alırlar. Ancak bu şekilde o çocuklar evde olurlar. Eğer süt yoluyla bir akrabalık yoksa, erkek çocuk aldılar, küçüktü. Sonra evde büyüyünce o evin kadınına namahremdir. Aynı evde duramazlar. Büyütmüş olsa bile haramdır. Dolayısıyla şimdi bu şekilde küçük çocukları aileye verirken aslında buna şer'i açıdan müdahale etmek gerekirdi. Bununla alakalı düzenlemeleri mutlak ve muhakkak olarak yapmak gerekir kardeşim. Evet, eve alabilirler. Babaları, yani kendi babaları olacak. Eğer babaları bilinmiyorsa, ortalıkta bulunan bir çocuksa, o zaman فَاِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءُهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. O zaman dinde kardeşlerinizdir. Nüfus kağıdına bir isim yazılır bunun. Peki, اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ. Allah Resulü Aleyhisselam bu toplumda kimsenin babası değil. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Zeyd oğlu değil. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hepinizle aynı derecede bir yakınlığı var, münasebeti var. Öyle bir yakınlık ki ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. Kendi canlarından peygamberin canı daha azizdir. Peygamber Aleyhisselam buyruğunu bütün buyruklardan, bütün sözlerden daha önemli, daha âli, daha evlâ görürler. Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın canının sahabe canından daha âli olduğunu nerede görürsünüz? Zeyd bin Desin'le de görürsünüz. Hubeyb'de görürsünüz. Onları aldılar, şehit edeceklerdi. Sormuşlardı Zeyd bin Desin'le'ye. Şimdi senin yerinde Resulullah Aleyhisselam olsa razı olmaz mıydın? O da değil, Efendimiz idam edilecek bu sehbada olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yerde ayağına diken batmasına bile gönlüm rıza göstermez buyurmuştu. Ebu Sufyan da bu ifade karşısında neyi terennüm etmişti? مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَمَا يُحِبُّ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. Görmedim diyor. Yeryüzünde başka bir topluluk içerisinde Muhammed'i ashabının sevdiği gibi başka birilerinin başkalarını sevdiğini görmedim demişti. Allah Teala sahabe-i kiram efendilerimiz gibi Resulullah Aleyhisselam'ı hakikatine, mirasına sadakat ve muhabbet göstermeyi bize ihsan buyursun. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamber Aleyhisselam'ın ezvac, zevceleri de ummahatuhum, müminlerin anneleridir. Anne hangi açıdan anne? Evlenmenin haram olması cihetiyle anne, saygı göstermesi cihetiyle anne. Yoksa miras noktasında onlar diğer kadınlar gibidirler. Veya onlarla Müslümanlar evlenemezlerdi ama onların çocuklarıyla evlenebilirler. Tıpkı Hazreti Hatice'nin kızıyla Fatıma annemizle radıyallahu anha ile Hazreti Ali'nin evlenmesi gibi. Eğer hakkı, yani gerçek manada anne olsaydı, o zaman Hazreti Ali'nin annesi olurdu Hazreti Hatice. Annesinin kızı Fatıma kendi kardeşi gibi olurdu. Evlenemezdi. O halde burada ve ezvacuhu ummahatuhum demek, onun eşleri ümmetin anneleridir. Saygı gösterme cihetiyle, namusu iffetini koruma muhafaza etme cihetiyle anneleriniz gibi onlar, böyle değerlendireceksiniz. Ulul erhami ba'duhum evla ba'din fi kitabillahi minel mu'minine vel muhacirin. وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. Şimdi burada da İslam, Kur'an-ı Kerim bize şunu gösteriyor. Bir tali, geçici bir kaide vardı, kural vardı. Bir millet yapısı oluşturulacaktı. Bu millet yapısı oluştu. Millet yapısı oluşunca şimdi mesele aslına dönüyor. Aslı nedir? Akraba olanlar, ancak onlar birbirine varis olabilirler. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Ensar'la Muhacir arasında bir millet yapısı oluşturmuştu. Bunlar birbirine varis olabiliyorlardı, oluyorlardı. O yapıyı kurabilmek için onların imanlarının ne kadar kamil olduğunu asırlarca insanlar seyretsinler. Olur mu böyle bir şey desinler. Onlar Mekke'den kalktılar, buraya geldiler. Şimdi Suriyelilere, oradan gelen muhacirlere zaman zaman onların içinde yanlış yapanları bahane ederek farklı bakanlar var. Ama bir de buradan bakın diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar da oradan geldiler. Münafıklar var, sürekli tahrik ediyorlar ama bütün tahriklere kulaklarını kapattılar. İşte tarlam dediler seninle bölüşmek için. İşte evim dediler, işte han, işte hanuman dediler. Peki bunu yaptılar. Sonraki kuşaklara bakacakları, örnek alacakları bir toplum oluşturdular. Sahabe toplumu. Yok dünyada eşi, örneği yok. Dünya oraya dönecek. Oraya dönerse ancak bu toplum kurtulabilir. Şimdi o toplum oluştuktan sonra asıl kaideye dönün. Bir baba ölünce çocukları ya da ashab-ı feraiz kimlerse onlar ya da asabesi onlar mirasından pay alsınlar. Oğulul erhami akrabalar ba'duhum evlâ bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minine vel muhacirin. Allah'ın kitabında, Allah'ın kitabındaki miras hukukuna göre onlar evlâ minel mu'minine vel muhacirin. Ölen birisinin malına varis olmak noktasında müminlerden ve muhacirlerden daha evladırlar. Yani ba'duhum evlâ bi ba'din ulul erham, onlar birbirine varis olacaklar. Birbirine varis olurlar. Fakat illa en tef'alû ilâ evliyâikum ma'rûfâ. Ama şöyle yapabilirsiniz. Yani sevdiğiniz birisi var, burada bir ilim talebesi var, burada bir arkadaşınız var, burada bir dostunuz var. Son anınızda diyorsunuz ki illa en tef'alû ilâ evliyâikum ma'rûfâ. Ma'rûfâ, şeriatın reddetmediği, aklın kabul ettiği ya da o topluma uygun bir şekilde, örfe uygun bir şekilde vasiyet ediyorsunuz. Değil mi? Malınızın üçte birini geçmeyecek. Ve sulusu ve sulus kesirun buyuruyor Efendimiz. Yani üçte bir de çoktur. Çok. Üçte bir de olmayacak. Yani adamın 90 lirası varsa ne kadar vasiyet edecek? 29 lira. Üçte birden az olacak. İlla en tef'alû ilâ evliyâikum ma'rûfâ, ancak böyle örfü uygun bir şekilde evliyanıza yaptıysanız, vasiyetiniz varsa bu müstesna, bunu yapabilirsiniz. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. İşte bütün bunlar levh-i mahfuzda yazılıdır. Allah Teala geçici bir hüküm indiriyor, o topluma bir müdahale ediyor, kardeşliği oluşturuyor, sonrasında asıl hüküme, verasete dönüyor. Bütün bunlar sonradan böyle kendiliğinden gelişen olaylar değil, bir plan dahilinde, ezeli bir takdir dahilinde işler. Kâne zâlike fil kitâbi, yani fil levhil mahfuzi, levh-i mahfuzda mesturdur bunlar, kayda geçirmiştir bunlar. Peki estağfurullah ve tûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve

0: Sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: hay. Radyo Hedef FM 91.8.

أعوذ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetleriniz

0: Afrika'nın en muhtaç bölgelerine en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hicri yılbaşını nasıl ihya edelim?
2: Hicri yılbaşını ihya etmenin yollarını biz biraz daha derinlikli bir biçimde düşünerek ancak elde edebiliriz. Çünkü yılbaşını ihya etmek oyun eğlenceyle olabilecek bir şey değil, tefekkürle yapılacak bir şeydir. Ve bu tefekkürün de 3 tane temel boyutu var. Mesela hicri yılbaşı olduğu zaman. Bunlardan bir tanesi hicret bilincidir. Bir diğeri takvim şuurudur. Üçüncüsü ise muhasebe sorumluluğudur. Hicret bilincidir. Hicret takviminden, hicri takvimden bahsediyoruz. Takvimin miladı, başlangıcı biliyorsunuz. İnsanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan hicret. Dolayısıyla biz bir yılbaşını ihya etme adına bir şeyleri konuşmaya başladığımızda bu hicret meselesini hem aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasında bakan yönleriyle hem de bizim dünyamıza bakan yönleriyle düşünerek, tefekkür ederek, bilgi olarak o bilgilerin üzerinde durarak oradan bir bilinç elde etmek durumundayız. Çünkü hicret devam ediyor. İnsanlık devam ettiği müddetçe de bu hicret devam edecek. Hicret devam edeceğine göre biz de bu hicret bilincinden eğer kendi dünyamıza izler taşıma adına bir sorumluluğumuz varsa o zaman yapmamız gereken oradan bir bilinç elde etmektir. İkinci mesele takvim şuurudur. Aslında biz her hicri yıl başında bu takvim şuuruna ait şeyleri de zihnimizde belirgin bir hale getirmek durumundayız. Çünkü o şuuru kazandığımızda medeniyetimizin kodlarına ait bilgileri elde etmiş oluruz. Takvim deyip geçmemek lazım. O bir koddur, semboldür. O sembolü ve o kodu tam anlamıyla okuduğumuz zaman bizde bir şuur oluşacak ve o şuurun üzerinden de biz başka şeyleri konuşmaya başlayacağız. Üçüncü mesele ise muhasebe sorumluluğumuzdur. Her zaman için yapmamız gereken bir şeydir muhasebe. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekmek kendi nefsimizi, hayatımızı önemli bir sorumluluk ve vazifedir. Hele hele bu bir yıl başında olduğu zaman geriye yönelik olarak yapılması gerekenler vardır. Bir de ileriye yönelik olarak yapılması gerekenler vardır. Eğer bunlar yapılırsa tam anlamıyla bir yılbaşı ihya edilmiş olur. Şimdi bu muhasebenin üzerinde biraz durmamız gerekir. Bu yıl 1441, yarın itibariyle 1442'ye besmele çekip girmiş olacağız. Eğer Allah ecelimizi farklı bir biçimde takdir etmişse o onun bilgisindedir ama biz koca bir yılı geride bıraktık. Bismillah deyip yepyeni bir yıla da başlamış oluyoruz. Ben şimdi bir hicri yılbaşı gecesinde geçmişe yönelik de bir muhasebe, geleceğe yönelik de bir muhasebe. Aslında geçmişe yönelik muhasebe bir sorguya çekme, geleceğe yönelik muhasebe ise hedef belirleme, hedef güncelleme adına bana bir sorumluluk yükler. Eğer bunları yaparsam o zaman ben hakkıyla ihya etmiş olurum hicri yılbaşını. Birçok şey söylenebilir bu konuda. Yani neleri muhasebesini yapalım, nelere daha fazla önem verelim ama ben hem kendi nefsime hem de siz kardeşlerime örnek olsun diye 4 tane şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Gelin şunun bir muhasebesini yapalım. İman hakikatlerini tam anlamıyla anlamış mıyım? Ve bu hakikatlerin benim dünyamda, aklımda, zihnimde, yüreğimde olması gereken şeyleri ciddi bir biçimde oluşturmuş muyum? Çünkü iman dediğimiz şey işin en başı, temeli, zemini. İmanda zafiyet varsa gerisini konuşmaya gerek yok. En önemli mesele iman olduğu için ben bir muhasebeye başlayacağım zaman da en başta yapmam gereken şey bu. Bir yılı geride bıraktım. Yepyeni bir yıla Bismillah deyip başlıyorum. Peki ben en önemli meselem olan iman meselesini anlamış mıyım? Var mı bazı zafiyetler? Tevhidin alanlarının inşasını konusunda sıkıntılar çekiyor muyum? Bütün bunların hepsinin muhasebesini yapmak. Eğer bunu ciddi bir biçimde yapabilirsem ve gereğini yerine getirme adına da adımlar atabilirsem, çünkü sadece teşhis yetmez, gerçek bir muhasebe, teşhisten sonra o hastalığın sebeplerini tespit ve onun arkasından da tedavi adına adımlar atmaktır. Bu üçü olursa, yani öncelikle sorgulama, sonra o ortaya çıkan eksikliklerin nedenlerini tespit, onun arkasından da teşhise ait olan adımlar, bu üçü olduğu zaman gerçek bir muhasebe olmuş oluyor. Onun için bunu yapabileceğim ve yapmam gereken en önemli alanlardan bir tanesi iman meselesi. İkinci, benim muhasebeyi yapmam gereken şey, kulluğumun göstergesi, işareti olan ibadetlerimde Rabbimin istediği kıvamda mıyım? Bu noktada sıkıntılarım, eksikliklerim var mı? Var mısınız, şöyle bir şeyin muhasebesini yapalım. Bir yılı geride bıraktım. Kaç tane sabah namazım geçti? Kaç tane sabah namazı vaktinde ben yatağa, yorgana mahkum oldum? Namazlarımdaki kalite nasıl? Sünnet namazlarıyla aram nasıl benim? İbadet meselesinin en önemlisi namaz olduğu için namaz meselesini ben özellikle gündeme getiriyorum. Bunların muhasebesini yapmak ve yaptıktan sonra da bunları giderme adına adımlar atmak. İbadet sadece namazdan ibaret değil ama en önemli ibadet, imandan sonraki en büyük hakikat namaz olduğu için ibadet meselesi konuşulduğu zaman oradan başlanmalı konuşulmaya. Şimdi bunun muhasebesini yaptığımda, eğer bu noktada bazı adımlar atarsam hicri yılbaşını gerçek manada ihya etmiş olurum. Üçüncü muhasebeye konu olması gereken şey şu olmalı: ben bir müminim. Müminliğimin göstergesi ve işareti ahlaktır. Ahlak benim hayatımda ne kadar yer edinmiş? Kul hakkı meselesinde ben bir yıl boyunca ne haldeydim? Bu noktada yaptığım ihlalleri giderme adına ne gibi planlarım var? Çevreyle benim bir hukukum var, akrabayla benim bir hukukum var, arkadaşla benim bir hukukum var, etrafla, artık kimse etrafımda, neyse etrafımda, her şeyle benim bir hukukum var. Bütün bunlarla bu hukukumu tesis etme, koruma noktasında ahlaki yükümlülükler adına bana yüklenen sorumluluklar var. Neler yaptım geçen bir yılda, neler yapacağım gelecek bir yılda? Ciddi bir biçimde muhasebeye konu olması gereken bir şeydir. Sonuncusu da şu olmalı: ben yine bir müminim, bir mümin olarak konuşuyorum. İman etmiş ve imanın tadına varmaya çalışan biri olarak imandan mahrum olan yüreklere bu iman hakikatlerini duyurma konusunda ben ne yaptım? Bir yıl boyunca, koca bir yıl boyunca kaç kişiye Allah'ı anlattım? Bir yıl boyunca kaç kişiye İslam'a ait değerleri hatırlatma adına görevimi icra ettim? Emri bil maruf, nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak gibi bir görevim vardı. Yanımda bir sürü haksızlık oldu, hukuksuzluk oldu, yanlışlar oldu, batıla ait olan işler oldu. Bunların hangilerini önleme adına ben ne yaptım? Ve İslam'dan mahrum olan yüreklere imanın, İslam'ın ulaşması adına ne yaptım? Ne yaptım? Ne yapacağım? Bunları eğer sorgularsam ben bir yılımı hakkıyla muhasebe etmiş olurum. Bana ömür sermayesinden açılan yeni sayfaları, süresini bilmediğim için tahdit koymak istemiyorum ama ömrümüz devam ederse diyelim ki 1442 hicri yılı ihya etme adına, bunların hedeflerini koyma adına ne yapıyorum? Bunları yaptığım zaman bir yılın muhasebesini ve dolayısıyla ihyasını yapmış olurum. Rabbimizden şöyle bir niyazda bulunalım: geçmişin günahlarımızı, hatalarımızı, eksikliklerimizi affeylesin. Geleceğimizi inşa etmek, geleceğimizi yeniden kurmak için doğru bir biçimde bundan sonraki hayatımızı daha iyi, daha kaliteli, daha hayır yolunda geçirmek için bizlere yardım eylesin ve gelen yılı geçmişten daha hayırlı ve daha bereketli eylesin.
1: Hazreti Adem'in çocukları birbirleriyle mi evlendiler?
2: Öncelikle şunu söyleyelim ki bu mesele ne açıkça herhangi bir ayette ne de böyle gerçekten sahih, selim, işte ulemamızın, alimlerimizin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nispetinde herhangi bir şüphe duymadıkları açık bir hadiste detaylarıyla aktarılan bir mesele değil. Şimdi biz Kur'an'da ve hadislerde yer almayan bu meselede şuna da şahit olmaktayız. Vahyin canlı tanıkları olan sahabe efendilerimiz, sahabi efendilerimizin talebeleri olan tabi'in nesli bu konu hakkında çok detaylı, net böyle meseleyi sorgulayıp da bilgi alabilecek şekilde bize bir şey de intikal ettirmiyorlar. Şimdi Kur'an'da bir bilgi yok, hadislerde de yok. Sahabe merak etmiş, bu meseleyi sormamış. Tabi'in nesli, yani en hayırlı ikinci nesil olan o nesil sahabeye bu soruyu sormamış. Ama daha sonraki süreçlerde bu konu mevzu bahis olduğunda bizim tefsir kitaplarımıza, hadis kitaplarımıza önceki ümmetlerin bilgilerinden yola çıkarak bazı şeyler girmiştir. Önceki ümmetlerin bilgilerine de tecrübelerine de malum biz İsrailiyat diyoruz. İsrailiyat her zaman için kötü bir şey de değildir. Yani o noktadaki ön yargılarımızı da düzeltmemiz gerekir. Biz nice bilgileri İsrailiyat kaynaklarından, bilgilerinden öğreniyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bazen zaman zaman işte bu bilgileri bilen başta Abdullah İbni Selam olmak üzere sahabenin büyüklerine sorular soruyordu. Sahabe de ihtiyaç anında o geçmiş ümmetlerin bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyorlardı. Şimdi bunu bildiğimizde şöyle bir hakikate varmış oluruz. Bu konu aslında çok da irdelenecek, çok da sorgulanacak bir konu değil. İbni Kesir rahmetullahi aleyh biliyorsunuz çok büyük bir alimdir. Bu ve buna benzer olayların, hadiselerin ya da meselelerin sorgulanmasını gaybe taş atmak, karanlığı taşlamak olarak görür. Neden? Çünkü net bir bilgi yok elimizde. Net olmayan bir bilgi üzerinden ve bizim için gayb olan bir bilgi üzerinde tartışma yapıp ve bu tartışmaları derinleştirmek ya da bazılarının yaptığı gibi bu meseleyi magazinleştirmek. İşte Hazreti Adem'in çocukları haşa enses ilişkiyle mi işte bu manada zürriyetlerini çoğalttılar ya da Adem gibi başka Ademler de mi vardı? Başka insan toplulukları da vardı da mı böyle oldu ya da işte farklı şeyler söyleyerek meseleyi böyle farklı boyutlara taşıyarak algılamanın da bize bir faydası yok. Şimdi biz Kur'an'da, hadislerde, sahabenin sözlerinde olmayan bu meseleleri bazı tefsir ve tarih kitaplarımıza baktığımızda şöyle bir şekilde okuyoruz. Hazreti Adem ile Hazreti Havva dünyaya geldikten sonra Müzdelife denilen o haccın da önemli mekanlarından birisi biliyorsunuz. Orada ilk kez dünya evine girdiler ve insan neslinin temeli orada atıldı. Ve oradan sonra artık Hazreti Havva validemiz her batında ikiz hamile kaldı. Bazı rivayetlere göre, tarihi rivayetlere göre bir batında iki erkek, bir arkasından iki kız. Burada iki erkek, aşağıda iki kız, onlar çaprazvari bir biçimde birbirleriyle evlendiler. Bir başka rivayete göre ise bir batında kız erkek ikiz, aşağıda bir sonrakinde de kız erkek ikiz. Dolayısıyla böylelikle yine çaprazvari bir biçimde evlenmiş oldular. Eğer bu rivayetler sahihse, doğruysa burada yadırganacak bir şey yok. Burada farklı yerlere de çekilecek bir şey yok. Çünkü bir hakikati öğreniyoruz Kur'an'ımızdan. Allah her peygambere kendine özgü bir şeriat tayin etmiştir. Dolayısıyla önceki peygamberlerde helal olan bazı şeyler sonrakilerde haram olabilir. Öncekilerde haram olan bazı şeyler sonrakilerde helal olabilir. İnsan neslinin çoğalması zaruret olan bir durum söz konusu olduğu için, bir zaruret söz konusu olduğu için önceki şeriatlerin işte hem de ilk şeriat Hazreti Adem'in yeryüzünde bulunuşunu, ilk insan, ilk peygamber, ilk aile, ilk baba ve onun yanındaki Havva anamızı ilk anne olarak kabul ettiğimizde neslin neşet edebilmesi için böyle bir şeye ihtiyaç vardı.
3: Ve burada Hazreti Adem'in şeriatinde sadece buna müsaade edildi. Biraz işte nüfus arttıktan sonra da bu uygulamadan kalktı ve haram kılındı. Böyle dediğimiz zaman meseleyi çok farklı boyutlara götürmeye gerek yok. Eğer biz olayı bu şekliyle anlarsak ve bunun da tarihi bir rivayet olduğunu, neticede o rivayetler ışığında bu bilgiler bize aktarıldığını bilirsek, başka yerlere meseleyi çekip de kendi dinimize ait, şeriatimize ait, tarihimize ait hatta meseleleri dile düşürecek ve alay konusu edecek, magazinleştirecek bir hale sokmamış oluruz. Burada bir hakikat var ki o hakikatin ciddi bir biçimde üzerinde durmamız gerekecek. O da şu: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde, biliyorsunuz Medine'de Yahudiler var. Yahudiler de ara ara Efendimiz'e sorular soruyorlar. O sordukları sorular da vahyin inişine vesile oluyor. Ve biz bugün Yahudilerin sorduğu ya da bir şekliyle işte gündem oluşturdukları nice meselelerin nasıl ayetlere sebebi nüzul olduklarını okuyoruz. Onlardan bir tanesi de Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. İşte o çocuklarına ait bazı sorular sordular. Maide suresinin 27. ayetinden 31. ayetine kadar olan o kıssa da o sorular üzerine indi ve Allah o ayetleri indirdiğinde Allah sana Adem'in çocuklarının bu kıssasını bir hak üzere, bir gerçeklik üzere indiriyor diyerek Kur'an'ın isim vermediği Habil ile Kabil kıssasını anlatmış oldu. O kıssada biz o iki kardeş arasındaki mücadeleyi, oluşan olayı, kurban sunma meselesini, sonrasında Kabil'in Habil'i öldürmesini ve o ölümden sonra olan nice meseleyi okuyoruz. Mesela ciddi bir biçimde orada önemli bilgiler var ama evlilikle alakalı bir bilgi yok. Yahudiler de o soruyu sormuyor, sahabe de o soruyu sormuyor. Çünkü onlar bunu bu şekliyle biliyorlar ve kurcalamak istemiyorlar, bu şekliyle bırakıyorlar. Eğer bu bilgi gerçekten önemli bir bilgi olmuş olsaydı Kur'an'ımız bu meseleye değinirdi, bir şey söylerdi bu konuda. Dolayısıyla onun söylemediği bir yerde bizim çok fazla bu meseleyi kurcalamamız, konuşmamızın bize bir faydası yok. Ama burada yine bir hakikate dikkatleri çekmek durumundayız. O da ne biliyor musunuz? İnsanlığın bela hastalığı ırkçılıktır ve ırkçılığın ilacı bütün bir insanlığın Adem'in neslinden geldiğini kabul etmektir. Eğer biz insanlık neslinin tek bir babadan ve anneden oluştuğunu kabul edersek, inanın ki her türlü ırkçılığa, her türlü cinsiyetçiliğe, her türlü aidiyetçiliğe, her türlü toprakçılığa, her türlü coğrafyacılığa hayır, la deriz. Çünkü anne ve babalarımızın bir olduğu bir insanlık ailesinden bahsediyoruz. Böyle bir ailede kimin kime üstünlük taslayabilecek?

0: Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti?
1: Bu sorunun da tarihi olarak eğer cevabını bulmak istiyorsak aslında tarihteki isimler belli. Her ne kadar bazıları tezkiye etmeye çalışsa da, temize çıkarmaya çalışsa da Hazreti Hüseyin'in şehadetinin en baş müsebbibi Yezid'dir. Emri veren odur çünkü. Yezid'i farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlerde değerlendirmek için yok Yezid'in haberi yoktu, Yezid böyle bir şey istemedi. Şam'da işte ağladı, sızladı, bu tarz rivayetleri ileriye sürenlerin şunun cevabını vermeleri gerekir. Eğer Yezid rahatsızdıysa bundan, bu işi yapanları cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Biz cezalandırdığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu işin en baş müsebbibi Yezid'dir. Olayın en önemli isimlerinden bir tanesi Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'dır. Çünkü Yezid ona emri veriyor ve emri uygulama noktasında harekete geçen isim odur. O isim gerçekten İslam tarihinin karanlık isimlerinden bir tanesidir. Zulüm noktasında, döktüğü kan noktasında çok farklı bir veballe Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ubeydullah'ın bu noktadaki talebini yerine getiren iki isim görüyoruz biz. Onlardan birisi Ömer İbni Sa'd, bir diğeri de Şimr İbni Zilcevşen'dir. Ordu o Ehli Beyt'in işte bir avuç insanını kuşattığı zaman Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'in yanındakiler birer birer şehit oldular. Geriye sadece o gün hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin kaldı. 20 küsür yaşlarındaydı o günlerde. Bir de onun kardeşi ve Hazreti Hüseyin'in küçük oğlu olan Ömer kaldı. Onun dışındakiler kadınlardı sadece kalanlar ve oradakilerin tamamı şehit olmuştu. O emri verenler ve o emri uygulayanlar onlardı. Ama Hazreti Hüseyin özellikle o meydanda 33 mızrak yarasıyla, 34 ok yarasıyla yere düştüğünde halen canını Rahman'a teslim etmemişti. Ona son darbeyi vuran ise Sinan İbni Enes isimli birisiydi. Darbeyi vurdu ve Hazreti Hüseyin şehit olunca yanında Havli İbni Yezid isimli birisi var. Sinan'a dedi ki başını keselim gövdesinden. Çünkü onun başı bize çok itibar, çok para kazandırtacak. Ve kendisi cesaret edemedi ama Hazreti Hüseyin'in başını gövdesinden ayıran isim yine Sinan İbni Enes oldu. Bunlar tarihen bildiğimiz şeyler. Şimdi bu isimlere lanetler dizmenin bize bir faydası yok. Bu isimleri çok fazla ortaya sürmenin de bize bir faydası yok. Aslında Hazreti Hüseyin'i de şehit eden bir zihniyet idi. Biz o zihniyeti anladığımız zaman meselenin üzerinden ibret nazarıyla bir şeyler çıkarabiliriz. O isimleri o zihniyete düçar oldukları için aslında o işin içerisinde görüyoruz biz. Hazreti Hüseyin gibi bir insana bu zulümleri reva gören, onun kanını akıtmakta beis görmeyen o zihniyetin aslında kodlarını bir kere tespit etmemiz lazım. Onun için Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti sorusunun cevabı şahıslarla beraber zihniyetler de olmalı. Peki nasıl da o zihniyetler? Biraz irdelemeye çalışalım. Hazreti Hüseyin'i şehit eden zihniyet merhametten ziyade menfaati öncelleyen bir zihniyet idi. Onlar dünyevi menfaatlerini o kadar öne almışlardı ki o menfaat perestlik onların gözlerini kör etmişti ne yazık ki. Ve dünyaya olan ilgi, dünyaya olan hırs, dünyaya olan o alaka insana neler yaptırtabilir sorusunun cevabıdır aslında Hazreti Hüseyin'in karşısında olan o zihniyet. Bir diğer özellik mevki, makam, şan, şöhret bunları elde etmiş insanların kaybetmeme adına ortaya koydukları zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Var ellerinde mevki makam, kimisi vali, kimisi komutan, kimisi falancanın yanında itibar sahibi. Bunları ben kaybetmeyeyim, elimdeki bu imkanı elden etmeyeyim diye bu noktada

o zihniyet onlara o işi yaptırttı. Aklını, şerefini, haysiyetini birilerine kiraya veren zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Düşünemiyor. Ben bunu niye yapıyorum? Bunu düşünemiyor. Gözüne o perde niye inmiş? Çünkü akıl kendisinde değil. Şeref ve haysiyeti başka yerde arıyor. Aslında o gün Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanında olmayı, Yezid'in yanında olmayı şeref olarak sayıyor. Ben eğer diyor güç onların elinde, onların yanında olursam ben de güçlü olurum. Haklının yanında değil, güçlünün yanında olursam ben de o güçten nasiplenirim. Böyle bir zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Belki çok ağır bir şey söyleyeceğim. Birçok kardeşime de ağır gelebilir ama ahirete inanıyormuş gibi, cennete inanıyormuş gibi, cehenneme inanıyormuş gibi, mizana inanıyormuş gibi, sırata inanıyormuş gibi, hesaba inanıyormuş gibi davranan zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Eğer inanıyormuş gibi değil de inanmış birisi olarak bunu değerlendirseydi, inansaydı ve o inancının gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olsaydı, asla devletten, sultandan, güçten, Allah'tan korkan gibi korkmazdı. Ne olursa olsun bedeli neyse o bedelini ödemeyi göze alırdı. Bunu yapanlar oldu o gün. Hür bin Yezid onlardan bir tanesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O insanlar asla korkuda tevhidi sarsmadılar. Zulüm ne kadar büyümüş olsa da onlar olması gereken tavrı ortaya koydular. Ama koyamayanlar, ama bu saydığım zihniyetlere düşenler Hüseyin'in öldürülmesine seyirci kaldılar ya da bizzat öldürülme olayının içerisinde yerlerini aldılar. Dolayısıyla biz meseleyi zihniyet üzerinden ele almak durumundayız ki Hazreti Hüseyin'in kanını döken o zihniyetin insana neler yaptırabileceğini iyice anlayalım ve bugünün dünyasında o manada alacağımız mesajları alarak hayatımıza yön vermiş olalım.

0: iman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim?
1: Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zeminde ilhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık yüzeysel olmaktan çıkarıp derinlemesine öğrenmemiz gerekiyor. Evet, biz çocukken yaz Kur'an kurslarında, camilerde ya da işte biraz büyüdük farklı bir zeminde imanın bize 6 tane şartının olduğunu ezberlettirdiler. Ve biz şu anda da ezbere sayabiliyoruz bunları. İmanın en önemli kelimesinin la ilahe illallah olduğunu da öğrettiler ve çoğumuz da bunu söylüyor. Şehadet cümlesini de söylüyoruz anlamıyla beraber. Yani bu noktada zafiyet yaşayan kardeşlerimiz de var ama çoğunluk itibariyle böyle. Ama saymak demek, anlamak demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün 6 tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak, tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlemesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan ilmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak, aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak. Mesela diyelim ki aldık elimize bir meal, işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi, o büyük kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah, la ilahe'yi, ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben Kafirun suresinden okusam, İllallah'ı da İhlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden yardım alsam o konuda, işte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem, yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilecek, o anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam, inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi yine bununla alakalı, öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman, yani düşünün, mizan var, hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela. Ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem, emin olun o anlama adına verdiğim çaba, ki tefekkür işte budur zaten, o bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü, bakın, kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi, yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek, şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela, onun üzerinde biraz dursak, Bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan, gelen rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden, mesela kışın arkasından gelen bahardan, baharın arkasından gelen yazdan, yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa, o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak, innehu vahid diyecek, muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü, bakın benim güzel kardeşlerim, imanı içselleştirmenin en önemli kodlarından birini şimdi öğreneceğiz. İmanı en iyi kavramış olan Efendimiz'den imanı öğrenmek, onun iman üzere yoğurduğu o güzel cemaat olan sahabenin iman anlayışlarını anlamaya çalışmak. İnanın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir iman meselesinde güzel ifadeleri var ki, insan onları anladığında Resulullah'ın dünyasında iman tasavvurunu kavruyor. Allah Resulü Allah'ı nasıl anlamış mesela ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş? O sahabede iman nasıl içselleşmiş? Yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan, mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hassan bin Malik gibi, mesela diğer sahabe efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi, mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavranırız ki, bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu, iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak. Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada. İmanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı, böyle demek daha doğru, böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim, o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, İmanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz. Ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa bu iman dediğimiz önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın tadına ve lezzetine vardırmış olacak. Rabbimizden niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizim hepimize o imanın lezzetini ve tadını alabilecek bir seviyeye kavuşturmuş olsun.

0: İmanın ne demek olduğunu anlamış mıyız?
1: Anlamış olsaydık eğer bu halde olmazdık. Çünkü iman dediğimiz şey o kadar kıymetli ve değerli bir hakikattir ki eğer onu anlasaydık değişir ve dönüşürdük. Sadece ferdi anlamda değişir ve dönüşmede de kalmazdık, değiştirir ve dönüştürürdük. Bunun çok güzel bir numunesi var aslında karşımızda. Sahabe nesli dediğimiz o büyük nesil işte böyle oldu zaten. İman ettiler ve o iman hakikatlerini hayatlarına taşıdılar. Hayatları hemen değişti, bakış açıları değişti, kavramlara yükledikleri anlamlar değişti, algıları değişti. Değiştikleri oranda da değiştirdiler. Sonra o imanın lezzetine erdikleri için de kendi ulaşabildikleri kadarıyla insanlara o imanın mutluluğunu götürme adına gayret içerisinde oldular. Eğer biz imanı tam olarak anlamış olsaydık, hakiki özgürlüğe, hürriyete ermiş olurduk. Çünkü gerçek manada iman her türlü kulluktan bizi korur. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Şöhrete kul olmaktan korur bizi. Şehvete kul olmaktan korur bizi, devlete kul olmaktan korur bizi, falanca lidere kul olmaktan korur bizi. Allah'tan başka kulluk yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz karşımızda. Ama bugün ne yazık ki çok ciddi bir meseledir bu ve gerçekten hepimizin böyle titreyerek bu meselenin muhasebesini yapmak durumundayız. İnanmış gibi yapıyoruz. İman varmış gibi yapıyoruz. Ahirete inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Mış gibi, muş gibi yaptığımız için de tam anlamıyla o iman dediğimiz mutluluk, saadet, hürriyet, özgürlük istenilen oranda bizde karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığı için o imanın lezzetine varamamış insanlar olarak başkalarına duyurma adına da gayret içerisinde olamıyoruz. Allah aşkına şöyle bir sahabeyi bu nazarla okuduğumuzda onlarda gördüğümüz o heyecanın kaynağının işte o hakiki iman olduğunu itiraf eder ve oradan da kendi dünyalarımıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Bundan dolayı ben bütün kardeşlerimi imanın parolası, temel meselesi olan tevhidi ve o tevhidin en önemli izharı olan La ilahe illallah cümlesini sanki yeni bugün Müslüman olmuş gibi anlamaya davet ediyorum. Eğer La ilahe illallah kelime-i tayyibesini gerçek manada anlamış olsak, o La ilahe derken yıkmamız gereken neler varsa onları anlasak, İllallah dediğimiz zaman nasıl bir Allah inancını yüreklerimize, kalplerimize, zihinlerimize, akıllarımıza ve tabii ki hayatlarımıza hakim kılma noktasındaki gayrete meseleyi vardırsak o zaman imanın mutluluğunu tam olarak anlamış olacağız. Bu noktada gayretimiz iman öğrenme, iman talimi adına olsun. Unutmayalım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca kendi ilk muhataplarına da insanlığa da çok şey söyledi. O ahkama ait şeyler söyledi.

ahlaka ait şeyler söyledi, ibadete ait şeyler söyledi, muamelata ait şeyler söyledi. Hayatın birçok alanına dokundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayata dokunmadığı, hayatta dokunmadığı yer kalmadı. Ama 23 yıl boyunca değişmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan, asla gündemden düşmeyen bir mesele vardı. O da iman meselesiydi. Bugün aynı berraklıkla, aynı sadelikle imanı anlamanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Bu olmazsa eğer iman işin başıdır. Kök yoksa, temel yoksa başka meseleleri konuşmaya gerçekten gerek yok. Ama zeminde şu anda problem var. Kökte, temelde şu anda sıkıntılar var. Bunların giderilmesinin gayretini vermek durumundayız. Artık kendimizi bu noktada ciddi bir biçimde sorgulayarak iman hakikatlerini öğrenme noktasında bir güzelliğe vardırmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki hepimizi gerçek manada iman edenlerden, hakiki imanı elde edenlerden, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyanlardan eylesin inşallah.

0: İnanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi yapıyoruz?
1: Bu çağın insanları olarak mışlı muşlu yaşamaya ne yazık ki alışmışız. Her şeyimiz mışlı, seviyormuşuz gibi davranıyoruz. Önem veriyormuşuz gibi davranıyoruz, öyle konuşuyoruz. İman ediyormuşuz gibi ne yazık ki meseleleri değerlendiriyoruz. Mesela ahirete iman meselesi, Allah'a iman meselesi olduğu zaman da aynı şekilde davranıyoruz. Ahirete iman meselesi çok önemli bir mesele ve burada bizden istenen yakin bir iman. Yakin ne demek? Şek, şüphe, tereddüt, endişe içinde asla olmadan sarsılmaz bir biçimde kesin kez inanarak bunun bu inancın da gereğini yerine getirerek davranmak. Kolay bir şey olmadığını biliyorum ama netice itibariyle bizden istenen en önemli mesele şu. Şimdi ahirete inanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi davranıyoruz? Bu mesele, bu soru üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gereken bir soru. Biliyorsunuz dinin, Kur'an'ın üç ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşir. Bu üç ana konu üzerinde şekillenir. Geri kalanları bunların altında zaten yerlerini bulurlar. Bunlardan ahirete iman meselesi mevzu bahis olduğunda Kur'an bize çok güzel bir bilgi verir ve insanların ahirete imanla nasıl bir bağ kurduklarına dair 5 tane farklı açılımda bulunur. Ayetlerde bunların karşılıkları var. Mesela yokmuş gibi davrananlar var, ahiret yokmuş gibi. Varmış gibi yaşayanlar var, var ama onu bağlayan, ona bu noktada mesuliyet yükleyen, mükellefiyet yükleyen şeyleri ihmal ederek bir davranış var. Hafife alarak yaşayanlar var, yanlış anlayarak yaşayanlar var, kendine dert edinerek yaşayanlar var. Aslında bu beşincisi yakin bir imanla alakalı bir şey. Eğer ahirete iman meselesi iman olarak gerçekten yüreklerimizde, zihinlerimizde, kalplerimizde, akıllarımızda yerini alsa dert haline gelecek. Öyle olduğu andan itibaren de bazı şeyler değişmiş olacak. Eğer biz gerçekten inanmış olsak ve bu inanmanın gereğini yerine getirme adına bir ızdırapla inlesek, yani kendimize dert edinsek, birincisi adalet duygusu hayatının tamamını kaplar, hakkaniyet elbisesi olur, teraziyi her daim korumaya çalışır. Buradaki terazi sadece ölçerken, biçerken meselesi değil, hayatın terazisi. Yani her şeye Allah'ın koyduğu denge, yasa, değer çerçevesinden ehemmiyet verir. İkincisi, aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan, yani aceleciliğin şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Sabrı istenilen oranda kuşanır. Çünkü tek dünyalı değil, iki dünyalıdır o. Bu dünyadan sonra bir başka dünyanın varlığına inanmıştır. Onun için

0: aceleye gerek yoktur. Onun için sabır bu dünyanın en önemli meselesidir. Mesele sabır olduğu zaman da çatlayana kadar bile olsa bu sabrı devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilincinde hareket eder ve neticede kazanacak olan kendisinin olduğunu bilir. Üçüncüsü, akıbet endişesi her türlü endişenin önüne geçer. Sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir ve bu hal adeta içini kavurur. Çünkü onun için en önemli mesele akıbet. İyi başlamak ama onunla beraber iyi bitirmek. Hal böyle olunca sahabeyi işte biz anlayabiliriz. Onlar da inanmamış gibi değil, muş gibi değil, gerçek iman olduğu için inanılmaz bir akıbet endişesi oluşuyor. Son anlarında bile biz gözyaşları içerisinde kaç sahabe efendimizin hatıralarını okuyoruz. Mesele nedir? Son nefesi verirken bile imanla gidebilme ızdırabıdır. Dördüncüsü, aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet buradaki kasıt ne? İslam'ın içinde olmak, İslam ailesinden olmak. O aidiyeti bir kazanç olarak görür ama bir sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınır durur. Çünkü o bilir böyle bir meselenin ehemmiyetini. Şimdi bir insan ahirete gerçekten inansa yanında iman problemi yaşayan insanların derdini nasıl çekmez? Anne ve babasının bu zafiyetinden dolayı nasıl yüreği yanmaz? Çoluk çocuğunun bu noktadaki sıkıntısını nasıl kendisine dert edinmez? Bir yangına gidiyorlar, manevi bir yangın. Bunu gören ve bu ızdırabın içerisinde olan bir insan kurtulmak için, kurtarma adına onları ellerini uzatmak, onlara el uzatmak, onları bu noktada o bataklıktan çekmek için elinden gelen şeyi yapar. Beşincisi de şu, arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Arşın gölgesi onun için bir hedef. O hedefi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o zaman dilimlerinde Allah'ın arşının gölgesinde sınıflandırılacak ve orada o gölgeyi kendi dünyasında tadacak olan insanlardan bahseder Efendimiz. Yani bir hedef koyar. Şimdi gerçek manada inansa bir insan en öncelikli hedefi o olur. Artık o manada onu elde etmenin arzusuyla yanar tutuşur. Bunu yaptıkça da kendi dünyasında bazı şeyler farklı bir biçimde karşılık bulmuş olur. Onun için biz çağın bize dayattığı mışlı muşlulardan vazgeçmemiz lazım. İslam'ı kendimize bir dert haline getirmemiz lazım. İslam'ımız, İmanımız, babalarımızdan, annelerimizden devraldığımız ve uğruna hiçbir bedel ödemediğimiz bize bırakılmış miraslar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin bize intikal etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlıkları yaptıkları bir nebevi mirastır. Evet mirastır ama böyle bir mirastır. Bir mal olarak kalan bir miras değil. Uğruna canların feda edildiği bir mirastır. Uğruna dünyaların feda edildiği bir mirastır. Böyle anladığımız zaman o iman yakin bir imana dönüştüğünde artık farklı şeylerden yüz çevirip gerçek manada o imanın tadına varıp ahirete iman meselesinde de bizden istenilen ne ise onu tam anlamıyla ortaya koyacak bir duruş bizlerin hayatına gelmiş olacak. Arzu edilen budur. Niyazımız o olsun ki o arzu edilen seviyeye, kıvama Allah bizleri en kısa zamanda kavuşturmuş olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, siyah derili zenci bir anne ve babanın beyaz derili çocuğu olur mu? Elbette olur. Babasız da yaratıyor Allah Teala. Öyle değil. Kurallara göre olmaz. Anne baba siyah derili ise çocuk da siyah derilidir. Bizim annemiz Havva, babamız Adem dertle yaratıldılar. Matematik ölçülerle zor ölçülecek sıkıntılar çektiler. Adem babamız ve Havva annemiz cennetten uzaklaştırılmış ilk iki insandırlar arkadaşlar. Büyük bir dert yaşadılar. Cennetten kovuldular. Geldiler, çocukları oldu. İki kız, iki erkek çocukları oldu. Anne baba 6 kişiydiler. Kişi başına bir kıta düştü dünyada. Ama Adem babamız, Havva annemiz huzurlu bir çay içemediler arkadaşlar. Bizim ölçülerimizde. Çay o zaman yoktu. Ama çay içemediler. Akşam nasılsın hanım, çocuklar nasıl? 2 gün üst üste diyemedi Havva annemize. Geldiler, çocukları büyüdü, evlenme çağına geldiler. Öbür gün büyük oğlu küçük oğlunu öldürdü. Daha henüz ölen nere gömülecek, ne yapılacak bunu bile bilmedikleri bir zamanda cinayetle karşılaştılar. O güne kadar da hem Havva annemiz hem Adem babamız iki çocuğu arasındaki çekememezlikle uğraştılar. Cennetten çıktı. Dünyaya geldi.

1000 yıl Allah'a dua edip tövbe istiğfar etti. Kabul etmedi Allah Teala tövbesini. En son bir gün aklına geldi, dedi ki ya Rabbi, cennette senin isminin yanında Muhammed diye bir isim görmüştüm. Beni ona bağışla, affet dedi. Allah Teala da o gün affetti Adem Aleyhisselam'ı. Hindistan'a düştüler. Hindistan, bildiğimiz Hindistan, ilk defa cennetten çıkınca oraya düştüler. Yürüye yürüye Arafat'a geldiler arkadaşlar. Arafat'ta buluştular. Arafat'ta buluştular, Cidde'de gömüldü. Bir uçağın 7-8 saatte gideceği mesafeyi asırlarca yürüdü. Yol yok, yordam yok. Böyle bir eziyetli, yorgun bir hayatla Adem Aleyhisselam hayata başladı. Bizim babamız böyle bir zenci arkadaşlar. Onun çocukları beyaz derili olmaz. Dertli bir babanın çocuklarıyız. O babanın sulbünden devam ettiğin sürece derdin olacak. Dertsiz hayat hayvan hayatıdır. İnsan hayatı dertsiz olmaz. Çünkü bu hayatın ilk yaşayanı Adem babamız, Havva annemiz, şu bahsettiğim süreci yaşayarak dünyaya geldiler. Dünyada varlığımız bir dertten kaynaklanıyor. Bir hatanın ürünü olarak zaten buradayız biz. Bu nedenle kardeşler, huzurlu yaşamanın, hayattan zevk almanın, dertleri yok saymanın, yokmuş gibi yaşayabilmenin ilk önemli kuralı bu dünyanın gerçeğini bilmektir. Rabbimiz bizi gidin şöyle bir dinlenin gelin diye göndermedik. Babamızı ceza olarak gönderdi. Her ne kadar kıtadan kıtaya binlerce kilometrelik mesafe ise de hapishanedir dünya arkadaşlar. Burası bir hapishanedir. Allah Teala ne buyurur? İhbitu minha cemi'an ba'dukum li ba'din adu. Hepiniz çekin gidin buradan, birbirinize düşman olarak dünyada yaşayın Allah Teala buyuruyor. Bir defa dünyaya gönderilişimiz adavet üzerine kuruludur. Kavga, gürültü üzerine kuruludur. Birimizin burada huzur ve zevk araması, kendisini dertsiz günlerde zannetmesi sadece yanılgıdır. Ve böylece ilk karşılaştığı dertte mağlubiyeti tadacaktır. Acıyı tadacaktır. Halbuki biz niçin var olduğumuzu bilsek, yani ormanda yürüyoruz, çalı çırpıya çarpacağız, dikenler gömleğimizi yırtacak, bu mantıkla yürürsek dikenler acıtmaz bizi. Ama kendimizi çok bakımlı bir bahçede yürüyor zannedersek, ayağına batan ilk dikenle feryat edersin. Burası bahçe değil. Burası imtihan yeri. Allah-u Teala burayı cennetin hapishanesi olarak yarattı. Adem Aleyhisselam'ın, babamızın cennetteki hatasının cezası olarak buraya gelindi. Biz de o babanın çocuklarıyız. Babamız zenci ise zenci olacağız. Beyazsa beyaz olacağız. Esmerse esmer olacağız. Dertli babanın dertsiz çocukları olmaz. Babamız Adem, annemiz Havva dert küpüydü. Tövbeleri 1000 yılda kabul oldu. Böyle babanın çocuğu çay içer, efkarından içer. Dertsiz olmaz o. Ne zaman dertsiz olur? Bu fani alemi terk edince inşallah, dertsizlik diyarına gidince dertsiz olur. Burası dert diyarıdır. Şimdi bu süreci Adem babamız ve Havva annemizden başlayan bu süreci arkadaşlar bu tarafa doğru getirin. Allah'ın en sevgili dostlarına bakın. Adem'e bakın.
Ondan sonra Nuh'a bakın. Ne sıkıntılar çekmişler. Bakın İdris aleyhisselama, bakın Eyyub aleyhisselama, bakın Zekeriya aleyhisselama. Çok bakmak istiyorsanız, Yahya aleyhisselamın destereyle kesilmiş kafatası Topkapı Sarayı'ndadır arkadaşlar. Allah'ın peygamberleri destereyle kesildiler. Kurbanlık koyun gibi kesildiler. Biz peygamberlerin bile destere gördüğü bir dünyadayız. Musa aleyhisselama bakın. Yıllarca Firavun'la uğraştı. Tam Firavun'dan kurtuldu, deniz yol oldu, geçti Filistin'e. Firavun'u aratmayacak İsrailoğulları başına bela oldu bu sefer. Bir gün şöyle huzurlu oturup Rabbine ibadet edecek vakit bulamadı Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam 3 ay kalamadı dünyada arkadaşlar. Adem aleyhisselamdan sonra yaratılması mucize olan ikinci insandı İsa aleyhisselam. Huzurlu bir gün geçiremedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet, cennette ilk insan yaratılmadan adı yazılıydı cennette. Bakın, doğmadan babasını kaybetti. Doğumu ancak babasız olunca gerçekleşti. Annesini küçük çocukken kaybetti. Dedesini kaybetti. Amcasını kaybetti. Hanımını kaybetti. Arkadaşlar, 6 tane çocuk, 4 tane torun gömdü sağlığında. Aile içi sıkıntılarla dolu. Kurtarmak için, sizi cennete koyacağım demek için etrafında toplayacağı insanlardan eziyetler gördü. Musa aleyhisselam, İsrailoğullarının sıkıntısına katlandı. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona iman edenlerden sıkıntı çekti arkadaşlar. Namaz kıldırdığı mescitte hanımına zina edildi dendi. Bir insanın iffetiyle itham edilmesi, hanımının şerefiyle itham edilmesi kadar zor bir şey var mı? Üstelik de bu iffetin, hayanın ve insanlığın en büyüğü olan Muhammed aleyhisselam. Kardeşler, bizim genlerimizde, yaratılışımızda dert vardır. Bu dert bazen hastalık olarak karşımıza çıkar. Bir türlü iyileşemez. Bazen evlat sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Bazen eşlerle sıkıntı olarak karşımıza çıkar. Bazen iş sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Tuttuğun elinde kalır. Birisi 2 saat çalışır, abad olur, sen 2 gün çalışırsın, ekmek parası çıkaramazsın. İmtihan. Başka bir zaman, komşu sıkıntısı olarak karşımıza çıkar. Başka bir zaman, anne baba olarak karşımıza çıkar. Kaynana kaynata olarak karşımıza çıkar. Akraba olarak karşımıza çıkar. İklim olarak karşımıza çıkar. Siyaset olarak karşımıza çıkar. Hep birileri gelir, balyozu kafana vurur. Bir türlü seni huzur içinde bırakmaz. Bazen vergi olarak karşına çıkar. Ama her halükarda biz genlerinde, yaratılışında dert bulunan bir mahlukuz. Babamızdan bunu miras aldık biz. Babamız dert babasıydı. Anamız, ilk anamız dert anasıydı. Evlat acısını ilk anamız tattı. Eş sıkıntısını ilk babamız tattı. Biz bugün dertsiz, sıkıntısız bir hayat özlediğimizde, bu sıkıntısız, dertsiz hayat ilk babamızın, ilk annemizin ve onların peşinden gelen on binlerce peygamberin dışında bir yolda olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşler, bir insanın başına gelen dertler imanı ile orantılıdır. Kişinin imanı arttıkça derdi artar. İmanı azaldıkça derdi de azalır. Eğer imanı çok basitse,

0: Allah onu rahat bırakar. Bir sıkıntı vermez ona. Neden? Test etmeyi, ciddi mi değil mi denemeyi gerektirecek çapta değil çünkü. Biz ise nasıl düşünüyoruz kardeşler? Allah'ın veli kulu. Melekler her işini yürütüyor bunun. O hatta abdest alırken bile melekler su döküyorlar. Hiç öyle değil arkadaşlar. Tam tersi. Senin abdest suyunu bile melekler döküyorsa, kaşığı ağzına melekler koyuyorsa senin akıbetinden şüphe et. Çünkü seni hiçbir karga gelip kaldırmıyor. Sen tohum değilsin. Sen buğday kabuğusun. İçi boşsun. Kargalar içi dolu tohuma saldırırlar. Eğer Allah bir kuluna hiçbir imtihan vermiyor. Maşallah, meleklerin yardımıyla yaşıyor adam. Meleklerin terk etmesiyle yaşıyor. Kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli olacak ki rahat bıraksın onu Allah Teala? Kardeşler, şöyle düşününüz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan itibaren eziyetler gördü. Gördü. Sonra mübarek bir İslam devleti kurdu. Emrinde on binlerce fedaisi can verdiler, mal verdiler. Yani o kadar olur yeryüzünde bir insanın etrafında kenetlenme o kadar olur. Kardeşler, ibretle bunu hatırlayalım hep. Vefat ederken bir sıkıntı çekti. Ölüm sıkıntılarından daha çok sıkıntı çekti. Ne dedi hanımlarına? Kadınların Yusuf'a yaptığı işkenceyi bana yapıyorsunuz. Çıkın gidin odamdan buyurdu. Ölürken rahat ölemedi arkadaşlar. Ölürken bile rahat ölemedi. Bir yandan ölüm sıkıntısı var. Sekerat hali ki Abdullah İbni Abbas'a ne dedi? Çok sıkıntı çekiyorum dedi. Çok acı çekiyorum dedi. Öbür taraftan da yanında ashab-ı kiram tartıştılar, kavga ettiler. Şöyle olacak, böyle olacak diye hepsini dışarı attı. Ayşe kalsın, gerisi gitsin dedi. Yani Ebu Bekirleri bile kovdu yanından son anında arkadaşlar. Bu, yani bu alemde öyle melekler eline su döküyor da sen abdest alıyorsun. Lokmayı ağzına koyuyorlar, huri gibi yaşıyorsun. Yaşadığını zannedersen öyle yaşarsın. Öyle bir şey yok bu alemde. Ne kadar yükselmek istiyorsun, o kadar terletiyor Allah Teala. Ben Firdevs-i Âlâ'yı istiyorum diyorsan, adın cennetlerini istiyorum diyorsan, gırtlağına kadar terletir seni. Ya cennete girelim yeter diyorsan, ara sıra sınar seni. O da olup olmayacağı belli olmaz bu sefer. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Ne istiyorsan Allah'tan, istediğin kadar test edecek seni, çaresi yok. Ankebut suresinde arkadaşlar, İlk ayetlerinde Allah Teala açık ve seçik, sizden öncekileri denedik, denememize göre cennete koyduk buyuruyor. Sizi denemeden, tamam müminsiniz diye kimlik kartınıza bakıp cennete koyacağımızı mı zannediyorsunuz Allah Teala buyuruyor. Bizden öncekilerin ne eksikliği vardı ki imtihan etti onlar Allah Teala. Onlar da iman ettik demişlerdi. Tamam, madem iman ettiniz, sabah namazı da kılıyorsunuz, zarar yok demedi Allah Teala. İman ettiniz, gel bakalım dedi. Bu gel bakalım sözünü Efendimiz Aleyhisselam nasıl açıklıyor? Sizden öncekiler hızarla ikiye bölünürdü de ses çıkarmazlardı diyor. Yani hızarla ikiye bölünmek önceki ümmetlerin düzeyinde bir imtihan çeşidi. Bu ümmet daha kaliteli, önceki ümmetlerin üstünde de şahitlik yapacak bir ümmet olduğu için hızarla İkiye bölünmek, destereyle ikiye bölünmekten daha ağır imtihanlara hazır olması lazım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehlibeytine salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Hazreti Ammar'a böyle cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kendisi de bunu örneklendirerek ne buyuruyor? İçinizde en büyük sıkıntıları peygamberler çeker. Onların başında da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çekti. Musa aleyhisselam çekti. Nuh aleyhisselam çekti. İbrahim aleyhisselam çekti. Hepsi çektiler. Arkadaşlar, sadece İbrahim aleyhisselamı örnek alın, insanın aklı durur ya. Halilullah, Allah'ın dostu diyor. Kur'an onu öyle anlatıyor. İlk çocuğu 86 yaşında oldu. 86 sene Allah'a yalvardı çocuğum olsun diye. 86 yaşında duası

diyor Enbiya suresinde. Beni tek bırakma ya Rabbi, bir tane çocuğum olsun dedi. 105 yaşındaydı hanımı doğum yaptığında. Bu imtihana ne kadar dayanabiliriz arkadaşlar? Bizim çocuklarımız çok değerli oluyor da evlendikten 2 sene sonra doğuyor mesela. Çok zor oluyor o çocuk. 2 sene beklemiş oluyorsun. Medreseye gönderemiyorsun çocuğu. Çok zor şartlarda doğdu çünkü. Hele hele bronşit başlangıcı falan vardıysa 6 yaşındayken, o hiç Kur'an'da okumaması lazım. Metni muttasılları çekemez çünkü. Çok sıkıntısı olur. Arkadaşlar ne imtihanlar gördü enbiya. Neler gördüler. Eyyub aleyhisselam kaç sene arkadaşlar yataklarda kaldı. Hastalığı bir kenara, dostları terk ettiler onu. Hanımı mızmızlanmaya başladı. Allah'ın dostları bunlar. Eşeddün nâsi belâen el enbiya. En büyük sıkıntıları peygamberler çekecek. Çektiler. Niye? Niye? En büyük makama talip oldular. Arşın gölgesini istediler Allah'tan. Bedeli var kardeşim. En lüks yerden istersen bedeli lüks bunun. Bedelini de ödeyeceksin. Sonra sümmel emsele fel emsel yübteler raculu hasbe dinihi. Sonra peygamberlerden sonra herkes iman derecesine göre. Ne kadar imanın o kadar imtihanın. Tuttuğun altın mı oluyor? İyi hesap yap, dikkat et, işler iyi gitmiyor aslında. Tuttuğun altın oluyorsa dikkat et. Tuttuğun elinde kalmıyor. Çocuğun doğuyor, ölüyor, işe gidiyorsun, işten atıyorlar. Camiye gidiyorsun, giderken ayağın kayıyor, ayağın çıkıyor. Merak etme, işler iyi gidiyor demektir. İşler iyi gidiyor. Çünkü biz ne öğrendik? Eğer beşeri hatamız yoksa, İhmal bizden kaynaklanmıyorsa, Allah'tan gelen musibetler dostluk sınavından geçtiğimizi gösteriyor. Birilerine hiç dokunmuyorsa Allah, hiç dostluk listesine almadı onları demektir. Hiç onları imtihan etmeye gerek görmüyordur. Düşünün arkadaşlar, mesela bir fabrika işçi alacak, 30 yaşının altındakilerden alacağız, sınav yapacağız, mülakat yapacağız diyorlar. 30 yaşının üstündekiler oraya müracaat bile etmiyor. İlk şart çünkü 30'un altında olmak. Allah dostlarımı imtihan edip alacağım diyorsa, kim bir kısmını da hiç imtihan etmiyorsa, işleri hep yolunda gidiyorsa, onlar giriş sınavına bile alınmıyor zaten. Evet, Allah'tan bize de aman bela gelsin, cennete girelim gibi bir dua hiçbir zaman yapmayız biz. Ama gelen belalara, musibetlere bakış tarzımızı konuşuruz. Bunun için kardeşler, bizim hayatımız üç kelimenin etrafında döner. Bir, Allah'tan nimet bulursak şükrederiz. Böylece şükrettiğimiz için kazanırız. İki, hata edersek, yanılırsak, sabah namazına kalkamazsak, ağzımızdan galiz bir söz çıkarsa, istiğfar ederiz, yine kazanırız. Hayır, eğer hiçbir şey yapmadık, sıkıntı çekiyoruz, dertler başımıza geldi, çocuğumuzdan çekiyoruz, eşimizden çekiyoruz, işten sıkıntı çekiyoruz, anadan babadan sıkıntı çekiyoruz, çevre şartları, siyasetten sıkıntı çekiyoruz, sabrederiz, yine kazanırız. Ya sabrediyoruz, kazanıyoruz. Ya şükrediyoruz, kazanıyoruz. Ya istiğfar edip gene kazanıyoruz. Mümin asla zararda değil. Sabretse kar, şükretse kar, istiğfar etse kar. Her halükarda kardayız. E peki ben oğlumun hafız olmasını istedim, olmadı. Böyle bir şey yok ki. Uğraştın mı? Uğraştın. Teheccüde kalktın, dua ettin mi? Ettin. Şer çevrelerden korudun mu? Aman Kur'an bu kötülüğe gelmez, kötülüğü uzaklaştırayım dedim, dedin. Her türlü imkanı sağladın, tamam. Sen kazandın. O olmadı, sen hafızlık sevabı. Olmadan kazandın üstelik. Ödemesini yapmadan sana Allah verdi bunu o zaman. Ben hacca gitmek istedim, bir türlü yol parası biriktiremedim. Hiç merak etme sen.
Gidenlerden daha karlısın. Git

Sen belki hatalar edecektin, günaha girecektin. Durduğun yerden lüks bir hac yaptın. Ya sabrederiz, ya şükrederiz, ya istiğfar ederiz. Bizim dördüncümüz yoktur. Ve üçünde de kârdayız elhamdülillah. Böyle bir döneriz ki hiç zarar dairesine girmeyiz. Burada kardeşler, çok önemli bir ayrıntı var. Başımıza gelen sıkıntılar, dertler hangi türden olursa olsun, ister ümmetin büyük dertlerini, dünya olarak çektiği dertleri hesap edin, isterseniz Ahmet Mehmet olarak benim sıkıntılarımı, dertlerimi hesap alınız. Bunları biz yabana atmadan, özellikle Rabbimizin imtihanı olarak kabul eder, biberi yerken acı olduğu halde tadını hissettiğimiz, zevkini aldığımız gibi belaları da zevke dönüşürüz. Biliriz ki beni Allah 10 sene ağlatacak, 10 sene inletecek, beni yataklarda süründürecek ama bu 10 senenin karşılığı ebedi cennet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü herkes cennete yerleştiğinde sıkıntılarıyla sevap kazanan kulları Allah makamlarına oturtacak. Dertler bir çare kalmışlar, sıkıntılar çekmişler, karşılığını Allah cennet olarak vermiş. Dünyada keyifli yaşayanlar, maaş, emekli maaşı yerinde, dairesi de var, çocuklarını evlendirmiş, muruetini görmüş, bir de umreye gitmiş, sonra yazlığa gitmiş, bir daha İslam'la, davayla ilgilenmemiş, huzurla yaşamış, dertsiz, düşmansız ölmüş, gitmiş. Kıyamet günü o dertsiz insanlar cennete girdikleri halde, onlar da cennete giriyorlar ama arkadaşlar, cennet var, cennet var. Bir cennet var ki Hazreti Ebubekir'in 10 metre ötesindesin. Bir de bir cennet var ki diyorlar sana bu cennette Ebubekir diye biri var. Ne gördün ne ettin? Ya cennet de derece derece arkadaşlar. Her bir derecenin öbür dereceyle mesafesi yerle gök arası kadar. On binlerce kilometre bir derece, kaç trilyon derecesi var onu Allah biliyor. Celle Celaluhu. O dertsiz insanlar, dertleri sayesinde sevap kazanmış müminleri görünce diyecekler ki, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, keşke dertlerden bizim etimiz parçalansaydı, dünyada da şu sevapları kazansaydık biz. Adamlar 10 sene yatakta kıvrandılar, 5 sene çocuğunun hasretiyle yaşadı, ama cennette neler kazandı? Kardeşler, basit bir Müslümanız. Yani Müslümanlığımız değil ama biz basitiz. Yani ne ettik Allah için, ne yaptık? Ama çocuğumuzu 1 sene Mısır'a Arapça öğrenmeye göndermeye kıyamıyoruz. 1 sene Suriye'de kalsın da hadis öğrensin demeye kıyamıyoruz. Çocuğumuz çok değerli. Ama Allah, İbrahim aleyhisselamın torunu olan Yakup'u kaç sene Yusuf'un hasretiyle yaşattı arkadaşlar? 30 sene gözleri ama Yusuf bekledi. Asi olmadı, sabrı cemil yaptı, Yakup oldu. O zaman Yakup oldu. Asi olsaydı, bir peygamber olarak bana reva olan bu muydu deseydi, gittiydi. Helak olduydu. İmtihan bu kardeşler. Yakup'u bile evlat hasretiyle imtihan etti Allah Teala. Üstelik de nereye gittiği belli değil, kanlı bir gömlek getirilmiş, oğlunu kurt parçaladı denmiş. 30 sene o gömlekle hasret giderdi. Senin oğlun belli, cep telefonuyla haftada bir görüşüyorsun, Kur'an kursunda okuyor. Her akşam kaçak helaya gidiyorum numarasıyla cep telefonundan seni arıyor çocuk. Bunu bildiğin halde cumartesi davul zurnayla karşılıyorsun çocuğu, hasret. İşte 3 kilometre öteden kurstan geliyor. İmtihan kolay değil arkadaşlar. Öyle hiçbir sıkıntı çekmeden, hasret çekmeden, gözyaşı akıtmadan imtihan kazanır olsaydı Yakup kazanırdı. Musa kazanırdı. Nuh kazanırdı. İbrahim aleyhisselam kazanırdı. Yani İbrahim aleyhisselamın örnekleri bitmiyor arkadaşlar. Yani o çocuğu kes dedi Allah Teala. Kalktı, kesmeye kalktı. Yani onunla bitti mi? Git Mekke'ye bırak gel dedi. Getirdi anasıyla Mekke'ye bıraktı onu.
Ne ot var, ne su var, ne insan var, hiçbir şey yok. Kayalığın ortasına bıraktı. Hanımı ne dedi o zaman? İbrahim bizi nereye bırakıp gidiyorsun dedi. Cevap vermedi. İbrahim, sana Rabbin mi dedi bizi buraya bırak diye sordu. Başını salladı, evet. O bizi zayi etmez, gidebilirsin dedi. Arkadaşlar, imtihan böyle kazanılıyor. Şimdi bizim kamplara çocuklarını getiriyorlar. Önce yemek menüsü soruluyor. Ne yediriyorsunuz çocuklara? Bıldırcın var mı? Yumurtayı nereden alıyorsunuz? Hey gidi hey. Ama atarken ağızdan bu Seyit Kutup olacak hocam, onun için getiriyorum diyor. Seyit Kutup sanki villada Seyit Kutup oldu. Seyit Kutup olmaya razı herkes ama yatağın üstünde. Bilgisayarın başında, sağında televizyon, solunda bilgisayar. Kutup mübarek, kutup. Kutbul aktab, normal kutup da değil. Böyle değil arkadaşlar. Böyle kimseye yapmadı Allah. Dünyada hiç hastalık çekmeyen bir kişi var. Firavun. Hayatta hastalanmamış, başı ağrımamış arkadaşlar. Hiç hastalanmamış ya. Ama ebedi cehennemde kaldı. Keşke hep karnı ağrısaydı. Keşke gözü kör olsaydı. Keşke ciğerleri çürüseydi de imanla ölseydi. Karnı ağrımamış olmak, başı ağrımamış olmak hayra alamet değil ki. Demek ki kardeşler, biz dertlerimizden davacı değiliz. Dertlerimizden şikayetimiz yok bizim. Onları imtihan vesilesi biliriz. Nasıl Allah sabah namazına kalk diye tembih etti bana. Gözlerimi ovuştura ovuştura sabah namazına kalkıyorum. Niye? Allah uyku imtihanına tabi tutuyor. Bak, uykudan kalkıp kalkamayacağıma bakıyor. O uyku gibi çocuğunla da imtihan ediyor seni. Bakalım çizgiyi aşacak mısın? Kaynananla imtihan ediyor. Kaynatanla imtihan ediyor. Ananla babanla imtihan ediyor ki en ağır imtihan çeşidi arkadaşlar. 30 sene, 40 sene elini ayağına kapanırsın. Bir gün kazara bir dediklerini unutursun, basar beddua eder sana. İmtihan. Bakalım ne yapacaksın? Ama çok sinirlenmiştim. Allah Teala çok sinirlenince ne yapacağını merak ediyor zaten. Keyfi yerindeyken kimseden bir kötülük beklenmiyor ki. Dertlerimizden muzdarip değiliz arkadaşlar. Dertlerimizden biz razıyız. Evet, savmaya çalışırız, gelmemesini isteriz, çocuklarımızdan sıkıntı görmeyelim isteriz, çocuklarımızla iyi geçinelim isteriz, eşimizle iyi geçinelim isteriz, iyisini isteriz, iyilik için dua ederiz. Ama geldi mi şikayetçi olmayız, bağırıp çağırmayız. Nasıl Rabbimiz dilediyse öylesi uygundur deriz. Derdimizin kıymetini biliriz. Nasıl sabah namazına kalkmanın uykuyla sürtüştüğü için zorluğuna katlanıyoruz, karşılığında cennet var. Kardeşim, bu kanser tehdidine karşı, kanser oldun dedi doktor, tedavisi yok, git köyde dinlen dedi. Sabah namazına kalkma imtihanı gibi kabul ederiz bunu. Rabbim her dakikamı ecir yazıyor düşünüyorum. Allah Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah bakar ki bir kulu ibadet ederek, çalışarak, cennetlerde yükselemeyecek. Bu sefer böyle görür kulunu, meleklerine emreder, bu kuluma hastalık verin der. Gelir melekler, ona bir mikrop bulaştırırlar, nasıl yaparsa. Adam hastalanır, yatağa düşer. Adam kıvranıyor yataklarda, tedavisi yok hastalığının. Ağlıyor, sızlıyor. Ağlıyor, Ya Rabbi beni affet diyor. Ağlıyor, beni Ya Rabbi affet diyor. Sonunda melekler derler ki, Ya Rabbi, bu adam hep ağladıkça günahlarını sildik sildik, günahsız kaldı adam. Hastalığını artırın buyurur Allah Teala. Hastalığı artar. Hastalığı artar, günah olmayınca bu sefer yaptığı sabır sevaba dönüşmeye başlar. Dönüşür dönüşür, sonunda yürüyecek bir melek haline gelir. Canlı bir melek. Melekler derler ki, Ya Rabbi, kulun artık uçuyor. O hale geldi. Alın ruhunu, gelsin bana der. O zannetti ki, çocukları da zannediyor ki, zavallı babam çok çekti kanserden. Hayır, babası yatırım yaptı, anlayamadılar onu. Allah dostunu dezenfekte edip alıyormuş. Günahlardan dezenfekte edip temizledi.
Çünkü bakıyor ki Allah bu kıldığı namazlarla yükselemeyecek. Hayır dua da almış, yükselmesi lazım. Veriyor eziyetleri. Ayet değil, hadislik derecesi de zayıf olan bir haber bir gün rastlamıştım. Musa aleyhisselam bir gün yolda bir perişan zavallı birisini görmüş. Döndüğü zaman aynı yoldan gelirken bir kurdun adamı parça parça ettiğini görmüş. Ya Rabbi demiş, bu garibanı bu kurt niye parçaladı demiş. Allah Teala buyurmuş ki Musa, çok iyi niyetli bir kulumdu o, becerip ibadet yapamıyordu. Onu huzuruma gelmeye müsait hale getirttim demiş. Bu kadar arkadaşlar, yani dertleri biz kurt parçaladı zannediyoruz. Hayır, kurt dezenfekte ediyor. Hastalıklar temizliyor. Dertler temizliyor. Ama bir şartla tabii. Dilin berrak olacak. Tamam ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. O ya Rabbi dedin mi bütün kirler temizlenecek. Tamam Rabbim sendendir. Tamam ya Rabbi. O tamam ya Rabbiler arkadaşlar hac gibi kıymetli şeyler. Hac gibi. Ha bir sayfa Kur'an okudun. Ha da tamam ya Rabbi. Ya Rabbi sendendir. Elhamdülillah ya Rabbi. Şöyle içinden gelerek elhamdülillah diyor musun? Kazanıyorsun. Sabır çok önemli bir silah arkadaşlar. Maalesef biz sabrı sadece felsefe olarak konuşuyoruz. Yani sabır, he sabır sabır. Öyle değil. Sabır muazzam bir silah. Elinizdeki broşürde rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın güzel sabırla ilgili bir şiirini bulacaksınız. Birkaç defa okumanızı tavsiye ederim. Yani rahmet okunmayı hak edecek güzel sözler söylüyor. Vaktimiz çok ilerledi. Okuyacaktım o şiiri ama okumuyorum. Her halükarda kardeşler, sabır, şükür, istiğfar, sonu cennettir. Bu formülü kuranlar cennete girerler. Allah dert mi verdi? Sabret. Nimet mi verdi? Şükret. Günah mı işledin? İstiğfar et. Cennet. Sabır artı şükür artı istiğfar eşittir cennettir. Bu formül budur arkadaşlar. Peygamberlerin formülü budur. Bütün salihlerin formülü budur. Şehitlerin formülü budur. Her şey bunda dayanıyor. Şüphesiz burada biz bir takım incelikleri konuşmamıza gerek yok. Mesela şükür, elhamdülillah demek değildir her zaman. Allah turp gibi sağlam bir beden verdiyse sana, o bedeni vakıfta, dernekte, camide, ibadette, sıla-i rahimde yıpratacaksın ki şükür olsun. Şükür ya Rabbi, pazularım yerinde demek şükür değil. Öyle şükür değil. Allah evlat mı verdi? Hazreti Meryem'in Allah'a adandığı gibi onu Allah'a adayacaksın. Daha hamile kalmadan hanımın sözleşeceksin. Bu doğan çocuğumuz nasıl İsrailoğullarının fesadına karşı Meryem'in annesi doğurduğumu sana adadım ya Rabbi dedi. Bu doğurduğumuzu Kur'an'a diyoruz, tamam mı? Diyorsun. Evladın şükrü bu. 3 tane oğlun oluyor. Birine muhakkak Muhammed ismini veriyorsun şükür olsun diye. Her şeyin şükrü kendinden. Hacca gittin. Haccın şükrü nasıl? Şükür ya Rabbi genç yaşta nasip ettin. Öyle değil. Zaten oraya gitmişsin. Madem ki Rabbim bana Kabe ile yüzleşmeyi nasip etti, Kabe varken otele de gitmem, burada yatar kalkarım diyeceksin. Çarşı pazarda dolaşmayacaksın. Ciddiye gezmeye gitmeyeceksin. Eğer seni Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kabriyle buluşturduysa Allah, o kabrin önünden ayrılmayacaksın sen. Mescit kapanırken çıkacaksın oradan. Çarşı pazarda dolaş, selamun aleyküm geliriz gene der gibi çek git, köy kahvesine uğrar gibi. O haccın şükrü değil. Her şeyin şükrü kendi cinsinden. Hafız mı yaptı seni Allah? Kur'an okuyacaksın. Hayvanlara, canlılara, cinlere, insanlara, herkese Kur'an'ı dinleteceksin. Sana bir bardak çay ikram ettikleri zaman Kur'an'dan bir şey yemem diyeceksin. Şükrü bu olacak. Her şeyin şükrü kendi cinsinden. Ev mi verdi sana Allah? Genç yaşta ev sahibi mi oldun? Emekli paranla ev mi aldın? Haftada bir gün İslami hizmetlere ayıracaksın o evi. Etrafına diyeceksin ki arkadaşlar, mübarek perşembe akşamları benim evim cemaatimindir. Gelin Riyaz-ı Salihin dersi yapalım. Gelin burada Kur'an okuyun arkadaşlar. Haftada bir gün evin sana Allah erzak, rızık mı nasip etti? Yeni bir buzdolabı mı aldın? 3 tane
medrese talebesini, iki tane yetimi çağırıp oradan rızkını yedirmiş.

edeceksin. Şükür bu demek arkadaşlar. Öyle nasıl gidiyor işler? Şükür ya Rabbi. İyi gitmiyor ama şükür, şükür. Daha beteri var. Bu çingene şükür. Böyle bir şükür olmaz arkadaşlar. Hani eskilerden meşhur bir söz vardır. Eski zamanda sufi birisine birisi sormuş, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Cevap vermiş. O da demiş ki, ne edelim, bulursak şükrediyoruz, bulmazsak sabrediyoruz demiş. O da demiş ki, bizim Horasan'da köpekler de böyle yapıyor demiş. Kemik verirsen havlıyor, vermezsen yalanıyor demiş. E ne yapacaktım demiş. Verse de vermese de Allah'a şükredeceksin demiş. Verdi, verdiği için şükür. Vermedi, bir bildiği var, onun için vermedi. Gene sana şükür olsun ya Rabbi. Ya da köpekler gibi, gelirse geldi diyeceğiz, gelmezse gelmedi diyeceğiz. Bu seviyede çok düşük. Biz Yakup gibi olacağız. Kuyuya atılmış, parçalanmış yavrumuzu bile Allah'a sabırla yalvarıp yakarıp arayacağız. Yusuf gibi olacağız. İbrahim gibi olacağız. İbrahim'in hanımı gibi olacağız. O emrettiyse o bir şey zarar ettirmez diyeceğiz. Bir de kardeşler, en mühimi, Allah dua etmeyen kullarının sabrını da şükrünü de kabul etmiyor. Dua ehli olacağız. Dua. Bu dersimizde 4 tane duamız var arkadaşlar. Sahih hadisi şeriflerden alınmış 4 duamız var. Broşürümüzün 6. sayfasını açacağız. Bugün bu duanın burada tatbikatını yapacağız inşallah. Arkadaşlar, bir insanın başına musibet geldiğinde, musibetin adı ne olursa olsun, evladın hastalandı, trafik kazası geçirdin, çok şiddetli soğuklar oldu, gaz kesildi, karnın ağırdı, ilk işi Allah'a teslimiyetin ilan etmektir. Her musibet haberinde veya kulağımıza, gözümüze gelen her musibette ilk cümlemiz, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve hlufli hayran minha. Duamız bu arkadaşlar. Biz Allah'tan geldik, yine ona gideceğiz. Başıma bir felaket geldi, araba çalındı. Biz zaten Allah'tan gelmiştik, Allah'a gideceğiz. Sonra ne diyorum? Ya Rabbi, bu musibetime karşı bana sevap ver, daha iyisini ver bana. Arkadaşlar, bu hadisi şerif, bu duayı öğreten hadisi şerifin bir hatırası var. Ümmü Seleme isimli bir kadın, kocası ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başsağlığına gitmiş. Ona demiş ki, Ümmü Seleme, sana bir dua öğreteyim, bunu söyle demiş. Sana Allah daha iyisini nasip eder. Buyur ya Resulallah demiş. De ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme ecurni fi musibeti ve hlufli hayran minha. Peki ya Resulallah demiş, Efendimizin yanında okumuş onu. Ümmü Seleme. Arkadaşlar, 6 ay sonra Cebrail'in emriyle peygamber hanımı oldu. Kocasının ölümü, yeryüzünün alemlere rahmetinin hanımı olmasına vesile oldu. Ne sayesinde? Duasındaki samimiyeti sayesinde. Şimdi önümüzdeki dua arkadaşlar, bir musibet anında okunduğunda, demek ki %100, daha güzele kavuşturan bir duadır. Lakin Allah'ı denemeye kalkarsan perişan olursun. Okuyayım bakalım tutacak mı? İlaç değil bu, duadır. Allah denenmeye kalkıldı mı hayır vermez kuluna. Denemeyeceğiz biz Rabbimizi. Böyle mi dedi? Tamam böyledir deyip teslimiyetle okuyacağız. Demek ki kardeşler, bir musibetle karşılaştığımızda bunu okuyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve hluf li hayran minha. Şimdi bunu ezberleyin filan demem gerekmez değil mi? İkinci ve üçüncü dualar kardeşler, ümmeti Muhammed'in çektiği sıkıntılara karşı, bizim evlatlarımızdan, eşlerimizden, işimizden çektiğimiz sıkıntılara karşı, sıkıntılarımızın bizi ezmemesi için okunacak dualardır. Eğer dertlerinle yaşamak
ve biberden haz alır gibi, dertlerinden haz alıp onları sevaba dönüştürmek istiyorsan, yani Allah'ın sana enerji vermesini, sabır ve şükür enerjisi vermesini istiyorsan, şu duayı sabah ve akşam okuyacağız arkadaşlar. Şimdi ben yavaş yavaş okuyayım, siz oradan takip edelim, göz alışkanlığı olsun. Tabii bu mecliste aman Kur'an harfleriyle okuyamayan var mı diye sormak ayıp olur. Böyle bir şey sormuyorum. Yani bu çağda böyle bilgisayarların bile Kur'an-ı Kerim öğrettiği bir çağda böyle bir şey olmaz. Ama ala külli hal ben bir okuyayım. Yani olur ki bir harf hatası olur, onu bulmuş olalım. Şimdi ne duamız bu? Bir dert geldiğinde hazırlıklı olma. Aşı bunlar. Aşı. Nasıl filan hastalığa karşı aşı yapıyorlar. Hastalık gelince başın derde girmesin diye. Bu duaları samimiyetle Ümmü Seleme gibi ama. Ümmü Seleme gibi yaptığımızda aşımız olacak inşallah. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul arli ve rabbul arşil kerim. Bunu ezberliyoruz arkadaşlar. Günde 100 defa okuyabiliriz. Merdivenden inerken oku, merdivenden çıkarken oku. Alttaki dua arkadaşlar, dertli bir sahabi görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte. Hayrola demiş, ne bekliyorsun, ne oldu? O da anlatmış, öyle dertlerim var, böyle sıkıntılarım var. Sanki İstanbul'da kiracı, öyle dertleri var. Anlatmış. Efendimiz buyurmuş ki, ben sana bir dua öğretirim, bunu yaptığın an kurtulursun bunlardan demiş. Ve bu duayı tarif etmiş. Oradaki bir sahabi, ya Resulallah, bu duayı ezberlesek mi diye sormuş. Ya ne diyorsunuz demiş, ya ne diyorsunuz? Şimdi bu duayı arkadaşlar okuyoruz, özellikle dikkat ediyoruz. Allahümme inni abduke ve ibnu abdike ve ibnu emetike nasiyeti biyedike mazin fiyye hukmuke adlun fiyye kazauke es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ev allamtehu ahaden min halkike أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Bu dua arkadaşlar denenmiş, test edilmiş, peygamber onaylı duadır. Garantisi peygamber garantisidir. Lakin başın sıkışmadan, yani hasta olmadan aşı olacaksın. Hasta olmadan. Bunu mutfakta okuyacaksın. Abdestli okunur, cünüpken okunur. Böyle bir Kur'an ayeti olmadığı için, bu dört duanın da özellikleri ayet olmadıkları için dua niyetiyle 24 saat okuruz. Tuvalette sadece okunmaz. Bankada okunmaz. Öyle yerlerde okunmaz. Onun dışında her yerde okuruz. Arkadaşlar, bu duanın manası da çok enteresan. Özellikle tercümelerini yazmadım. Bazı kardeşlerimiz ne dediğini anlayacağım diye zevkini kaçırıyorlar duanın. Hiçbir salça domates olmaz bir de arkadaşlar. Ama her domates salça olur. Bunun orijinali budur. Peygamberin ağzından çıktığını oku sen. Ne dediğini anlayacak, şuurlu olacak filan. Pazarcı lafı onlar. Bunlar pazarlamacı lafları. Sen Resulullah'ın dediğini de anlama, zarar yok. Boş ver sen. Onun dediğini de. Bu duamızın Türkçesi ne arkadaşlar? Kısaca tekrar edeyim. Allah'ım, ben senin kulunum. Senin kulunun oğluyum. Senin kulun olan annenin çocuğuyum. Benim alnımın yazısı senin elindedir. Senin kararın benim için geçerlidir. Ne karar verdiysen o adalettir. Allah'ım, kendin için kullandığın ne kadar ismin varsa ya da kullarından birisine öğrettiğin bir isim varsa veya kitabında indirdiğin bir isim varsa veya bizden gizlediğin bir isim varsa o isimlerin hürmetine senden istiyorum ya Rabbi. Ne istiyorum?
Bu basit dertlerle beni meşgul etme. Benim derdimi Kur'an yap. Kur'an

0: kalbimin şifası olsun, dertlerimin devası olsun. Bu Kur'an sayesinde benim dertlerimi kaldır ya Rabbi diye böyle bir dua ediyoruz. Arkadaşlar, bu duanın azameti önünde erimeyecek bir dert yoktur. Bunu adınız, soyadınız gibi bilin. Ama aşı zamanında aşı yap. Yatağa düştün, gripten kıvranıyorsun, boşuna aşı masrafı yapma o zaman. Gerçi Allah'ın izniyle o zaman da faydası olur ama bunu sabah akşam tekrar ediyoruz. Arkadaşlar, dördüncü duamız, bir musibete düşmüş kardeşimizi gördüğümüz zaman, trafik kazası geçirmiş, oğlu hastalanmış, bir Müslüman kardeşimizin derdini gördük. O zaman bu duayı okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir derde düşmüş Müslüman kardeşini gördüğünde, bu duayı okuyana Allah o derdi vermez buyuruyor. Yani sen trafik kazası gördün, adam arabanın altında kalmış. Eğer Allah'ı denemek için değil, samimi bir şekilde bu duayı okuduysan, o kazayı görmezsin sen hayatta. Senin başına o kaza gelmez, Allah'ın izniyle. Bu duamız ne? Elhamdülillahillezî âfânî mimmebtelâke bih ve faddalenî alâ kesîrin mimmen halaka tafzîlâ. Arkadaşlar, bu duayı da muhakkak ezberleyeceksin. Ya kaza gördük, benim defteri getirin, hocanın notları nerede filan dersen kaza biter o arada. Kardeşler, Allah kimseye zulmetmez. Eğer 15 sene sana çocuk vermediyse senin için hayır odur. Eğer sana çocuk verdi de Nuh'un babası, Nuh'un çocuğundan çektiği gibi sana çocuğundan çektiriyorsa senin için hayır odur. Sana fakirlik verdiyse çalıştığın halde bir türlü para biriktiremiyorsan senin için hayır odur. Allah kimseye zulmetmez. Ne yaptıysa güzeldir, hayırdır. Sen teslim ol, gerisine karışma. Allah'ın kapıları açık girenler için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şir'ate ve minhâce. Ve sallallahu alâ men erseluhu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihî ilâ yevmiddîn. Usûle fıkıh ve fıkıh belli bir giriş yapmıştık. Bugün belki onu tamamlayıcı olacak sözlerimiz. Biraz bu konuda ufkumuzun daha açılacağını ümit ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde bütün soruların, anlaşılmayan konuların kaynağının şüphesiz Allah Resulü olduğunu, indirilen ayet-i kerimeler anlaşılmamışsa veya izaha muhtaç ise hep Allah Resulü'nün izah ettiğini veyahut da sorulunca cevap verdiğini biliyoruz. Bu ne demektir? Bunu hep biliyorsunuz ama misallendirelim. Kur'an-ı Kerim'deki emirler çok defa tafsilatlı gelmez. Nadiren gelir ve hikmetlere binaen gelir. Yoksa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazen tek bir kelimeyle geçer. Bazen emir sıygası bile kullanmaz. Onun emir olduğunun anlaşılması gerekir. İnsan hisseder ama netleşmesi gerekir. Yine İzahı ve nasıl amel edileceği gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ayetleri hem haber vermekle mükellef olduğu gibi hem de izah etmekle mükelleftir. İyi ki o vardır. Çünkü biz nasıl namaz kılacağımızı bilemezdik. Nasıl zekat vereceğimizi de bilemezdik. Nasıl oruç tutacağımızı da bilemezdik. Daha latife yolu söyleyeyim. Unutunca, unutup da yiyince orucumuzun bozmayacağını hiç bilemezdik. Bu bir lütuf. Bunun gibi şeyleri biz kimden öğreniyoruz? Resulullah'tan. Bir şey daha var. Günümüzde hep dile getirilen, bu konuda hocam ayet var mı? Millet de öğrenmiş. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açık buyruk var mı? Bunu soruyorlar. Tekrar ediyorum. Eğer Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i izah etmeseydi, biz nasıl namaz kılacaktık? Hatta abdestle ilgili olan ayet-i kerime oldukça açık bir ayet-i kerimedir. Ya eyyuhellezine amanu izâ kumtum ilas salati fagsilû vucuhekum ve eydiyekum ilel merafiqi ve msehû bi ruusikum ve arculekum ilel ka'beyn. Namaza niyet edip kalktığınız zaman abdest almayı emrediyor ayet-i kerime. Yüzünüzü yıkayın, ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da yıkayın diyor. Şimdi mesela abdestte biz sadece bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlarken ellerimizi yıkıyoruz. Sonra ağzımıza su veriyoruz. Sonra burnumuza su veriyoruz. Sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra yüzümüzü 3 kere yıkıyoruz. Aynı şekilde 3 kere ağza burnu su veriyoruz. Kollarımızı yıkayın diyor ayet-i kerime. Biz 3 kere yıkıyoruz. Başımızı meshediyoruz. Kulağımızı meshediyoruz. Hanefiler ensesini de meshediyor. Sonra ayaklarımızı yıkıyoruz. Buyur. Onlar ayaklarını meshediyor. Biz ensemizi. Şimdi İnşallah üzerinde duracağız yani şeyle ilgili olarak insan fıkıh örnekleriyle ilgili olarak ama gerisin geri döndük. Mesela bundan öte şeyler de yapıyoruz. Parmağımızda yüzük varsa oynatıyoruz. Yani parmak aralarımızı halelliyoruz. Parmaklarımızı ayak parmak aralarına ve el parmak aralarına sokuyoruz. Sakalların arasına sokuyoruz. Kısaca ne oluyor? Ayet-i kerimeden daha fazla şey yapıyoruz biz. Niye? Allah Resulü öğretiyor. Ve sonra ne diyoruz? Bunun farzı mesela Hanefiler 4'tür diyor. Niçin?

Kerime'de dört şey var. Yüzü yıka, kolları yıka, başı mesed, ayakları yıka. Tamam. Şimdi aynı konuda İmam-ı Şafii rahmetullah ne diyor? Besmele de çekmek var diyor. Dolayısıyla niyet etmek, besmele derken onu kastıyorum biraz da. O niyetle niyet etmek de farzdır diyor. Neden? Çünkü bu bir ibadet. Bu normal bir kol temizliği değil diyor. Veya yüz temizliği değil. İbadet dediğin niyetle olur. O böyle bir kanaatte geliyor, niyeti de farzın içerisine koyuyor. Ama asıl fıkhi incelik, hani dedik ya, nereyeden gelip nereye gittiğiyle ilgili anlama konusunda bir misal de sergiliyor. Ne gibi misal sergiliyor? Tertibi de ne diyor? Farz görüyor. Yani önce yüzün yıkanması, sonra kolların yıkanması, sonra başın meshedilmesi, sonra ayakların, bu tertip de farzdır diyor. Bunu nereden çıkarıyor? Ayet-i Kerime şöyle geldiği için çıkarıyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Yüzünüzü yıkayın diyor. Ah, yıkama tek geliyor. Fagsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi. Dirseklerle beraber kollarınızı da yıkayın diyor. Sonra başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, bakınız diyor, normalde cümle nasıl gelir? Yıkanacak şeyler yan yana gelir. Yüzü yıkayın, kolu yıkayın, ayakları yıkayın, başınızı da meshedin. Tertibi de Allah Resulü öğretir. Nasıl olacağını. Ama burada çok dikkat edin diyor. Başı meshetme, yıkamayla uyumlu olmadığı halde üçüncü sıraya gelmiş, araya girmiştir. Atıf zorluğuna rağmen ayakları yıkama, ta öndeki yıkamaya atfedilmiştir. Cenab-ı Allah bu sıralamayı son derece titiz yapmıştır. Buradan bu sıralamanın farz olduğu çıkıyor. Çünkü Allah Resulü de daima bu sıraya göre abdest almıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede söylemeyen bir şey ortaya çıkartmaktır. Ama altyapısında ilmi bir dayanak vardır. Pekala, Hanefilere bu konuda düşen nedir? Yapmaları gereken bu tertibe riayettir. Ola ki İmam Şafii Hazretleri bu konuda haklı olabilir, riayet edeceğiz. Dolayısıyla hem ona göre hem Hanefilere göre abdest sahih olacak, yerli yerine oturmuş olacak. Bu bir ilmi çıkarımdır. Bunun temelinde ise usul nasıl diyeyim, bakışı, açışı ve değerlendirişi yatar. Aynı konuyla ilgili olarak Şiilerin iddiası ise şöyledir. Cenab-ı Allah ayaklarınızı meshedin diyor, arka yok başınızı meshedin diyor ve ayaklarınızı da diyor. Dolayısıyla atıf en yakına yapılır. Başınızı meshedin ve topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da diyor. Bunun manası şudur, ayaklarınızı da meshedin demektir. Öncekiler yıkanacak demektir, sonrakiler meshedilecek demektir diyorlar. Bu çok ciddi bir, her ne kadar iddia ise de çok ciddi bir ilmi alt temele oturmuyor. Neden oturmuyor? Birincisi, ayet-i kerimenin asıl kıraatları nedir? Ve arculekum ilel kâbeyn'dir. Eğer baş gibi meshedilecek olsaydı, vemsahu bir usi kesre geliyor. Ne olur gelmesi, erculi gelmesi gerekirdi. Ve arculikum ilel kâbeyn gelmesi gerekirdi. Halbuki arcu lekom diyor. Dolayısıyla eydi yekom de olduğu gibi arcu lekom, o yıkanıyorsa bu da yıkanacak demektir. Bir şey daha. Meste hedef gösterilmez. Tamam. Şiilerin iddiası esasen kıraat öyleydi, siz onu almadınız veya değiştirdiğiniz iddiaları var. Ama iddia etmedikleri bir şey daha var. İlel Kabe'in var. Hedef gösteriyor, şuraya kadar yıkayın diye. Eğer mes olsaydı, mes zaten elle hat çekmedir. Dolayısıyla hedef gösterilmesine ihtiyaç yok idi. Bu açıdan da gayri ilmidir. Tabii bir şey açısından da. Peygamber Efendimiz veylül lil akab, topuklara yazıklar olsun diyor. Niye? Dikkat edilmediği için, geçiştirildiği için, abdeste alel acele abdest aldığı için topuklarınıza dikkat edin demektir. Eğer mes caiz olsaydı ayakları,
Peygamber Efendimizin ayrıca topuklar için ikaz etmesine gerek yok idi. Sonra Peygamber Efendimizin çıplak ayağı meshettiği rivayeti hiç yoktur. Bir şey daha, Şiileri rahatsız eden bir de ne vardır? Abdestle ilgili gelen en açık, en uygulamalı ve net rivayet Hazreti Osman'dan gelir. O titizlikle, dikkatle abdestin nasıl alınacağını anlatan odur. Bunu yaptığı örneğiyle de böyle alınır diye gösteren odur. Ona muhalefet öbürlerinde bir hastalıktır. Noktaya koyalım. Kısaca bakıyoruz ki ayet-i kerime izah edilir. Her şeye rağmen abdestle ilgili ayet-i kerimede belli oranda izah var. Ama misal olarak söylüyorum. Namazla ilgili ayet-i kerimelerde hele de tek ayetin içerisinde neredeyse hiç izah yok. Ayet-i kerimeyi derleyip toparlarsanız اَقِيمِنْ صَلَاتَ اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاتَ namazı hakkıyla eda ederler birçok yerde var. Ama şöyle rüku yapın, şöyle secde yapın, şöyle tekbir alın, şöyle kıraatte bulunun diye hiç yok. Kur'an-ı Kerim'in bütününden derleyip toparlamaya kalkarsak وَرْكَعُوا مَا الرَّاكِع۪ينَ var. Secde edenlerle, rükuya gidenlerle rükuya git. Ayrıca secde var. Oradan alırız. فَقْرَعُوا مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni bildiğinizi okuyun var. Kısaca dağınıklıkları toplarsak ortaya çıkıyor ama şimdi bu bir namazın organizesi içerisinde, bütünlüğü içerisinde nasıl yaşanacak, nasıl hayata geçilecek, nasıl tatbik edecek? Bunu kim? Allah Resulü bize anlatıyor. Nasıl diyeyim? وَاَتُ الزَّكَاتَ Zekatı veriniz buyuruluyor. Zekatın nasıl verileceğini bize kim öğretiyor? Deveden nasıl verilir? Sığırdan nasıl verilir? Koyundan nasıl verilir? Ticaret malından nasıl verilir? Nelerin zekatı verilir? Nelerin zekatı verilmez? Bunu biz kimden öğreniyoruz? Allah Resulü'nden. Eğer biz bunu Kur'an-ı Kerim açık vahyi öğrenmeye kalksaydık, bugün ortalama bir fıkıh kitabı, şöyle diyeyim, insanların içerisindeki bilgiyi alacakları bir fıkıh kitabı yaklaşık 9 cilttir. Muhtasarlaştırırsan ona ne gibi daha sonra bilen insanların anlatmasına ihtiyaç olan küçülüyor. Ama bilmesi gereken insanların alması için yazılan kaynaklar daha büyüyor. Mebsut var 30 cilt. El-Muhit-ül Burhani diye bir kitap var. Henüz el yazmasıdır. Matbaa olarak geçmemiştir. Bu kitap günümüzdeki paragraflı sistemle matbu olarak hazırlanacak olsa beşerim, yanılıyor olabilirim ama yaklaşık 200 cilt tutar. Hatta o kitabın ben el yazmalarını gördüm. Çok beğenmiştim. Daha sonra bir kitapta şöyle bir ibare gördüm. El-Muhit-ül Burhani gibi kitaplardan kaynak verilmez diye. Çok üzüldüm. Daha sonraki günlerde niye, zaafı ne, aradım, baktım, bilgilerine baktım, enfes. Sonra Allah rahmet eylesin, 100 yaşına geçkin vefat eyledi, dünyada da fıkıhta bir numara oydu. İnsanımız onu hiç tanımadı, Ahmet Fehmi Ebu Sünni Hoca Efendi diye. Ona derdimi açtım. Tamam dedi. Hemen şu gözleri de iyice zayıflamıştı, iyi görmüyordu. Biz gelince o yüzden çok sevinirdi. Kitapları indirdik, bulduk ibaretini. Bilen insan yolu kısaltıyor. Orada yazıyor. El-Muhit-ül Burhani gibi kitaplardan fetva verilmez yazısı veya ifadesi doğru bir ifadedir. Ama kitabın değerine ve kıymetine asla halel getirmemelidir. Çünkü sebebi şudur. Bunlar çok hacimli kitaplardır. İstinsah edilmesi ve İslam alemine yayılması zordur. Dolayısıyla nadir insanların elinde bulunur, diğer insanların kolay ulaşamayacağı kitaptır. İnsanların kolay ulaşamayacağı kitaplardan kaynak vermek çok doğru değildir. Dolayısıyla bir karanlık bölge, bir bulanıklık açıklanmış, netleşmiş, berraklaşmış olur.

diyor. Sonra örnekler veriyor. Hatta bunun belki bir örneği şudur. İbni Hazm biliyorsunuz prenstir. Maddi durumu iyi olan birisidir. Münazarayı da seven birisidir. Dili de sivridir. Şimdi münazara sırasında sevdiği için kıran kırana bir münazara cereyan ediyor. Münazara sırasında biraz da sıkışınca, iş yola yokuşa vurulunca hacimli bir kitaba zor bulunan bir kitaptaki bilgiye söz aktarıyor. Ve onu gündeme getiriyor. Bunun üzerine karşındaki insan nasıl bir tehlikeye düştüğünü anlıyor ilim ehli. Kendisine diyor ki arkasından, şu anda diyor bana galip gelmek üzeresin. Ama ilminle değil diyor. Paranla. Parayla galip geliyorsun. Çünkü bu bilgilerin ben falan kitapta olduğunu biliyorum. Bir türlü onu neshettiremedim. Neshetmek ne demek? 9 ciltlik, 10 ciltlik kitap alıyorsunuz. Bir nesaha veriyorsunuz. O 10 ciltlik kitabı size yazıyor, kopyasını çıkartıyor. Fotokopi makineleri yok. Bilgisayar da yok. Adam yazıyor, kaç yılda yazıyorsa size bu kitabı veriyor. Sizin de kütüphanenizde bu kitaptan oluyor. Onu ben yaptıramam diyor. Yaptıramadım. Şu anda diyor bana ilim silahını değil para silahını kullanıyorsun diyor. Münazarayı bırakıyorum. Şimdi tabi İbni Hazm zeki bir insandır, cevap veriyor. Beni diyor paramla suçluyorsun diyor. Ama diyor bir de şu açıdan bakalım. Sen ilim uğruna ne terk ettin diyor. Ben sarayları terk ettim diyor. Havuz başlarına terk ettim diyor. İpek yorganları terk ettim diyor. Sarayın alayişine terk ettim diyor. Günlerce kapandım bu ilmi okudum diyor. Sen hiçbir şeyden vazgeçmedin diyor. Okudukça yükseldin diyor. Yükseldikçe yeniden okumaya devam ettin diyor. Benim kadar ilim uğruna fedakarlık ettiğini zannetmiyorum diyor. Bu açıdan onun galip geldiğini söylerler. Netice itibariyle ikisinin de haklılık payı var. Ama bu bir gerçek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de her şey detaylı açıklanamaz. Yoksa böyle ezberlenemezdi. Yoksa bu şekilde namazlarda okunamazdı. Yoksa nadir insan ancak onun hafızasında tutabilir. Belki de hafızasında tutan insanda kıyı kalmayabilirdi. Ama Rabbimiz sonsuz hikmet sahibi şüphesiz bizi bizden iyi biliyor. Kudretimizi iyi biliyor. Böyle yapmıştır. Ve Allah Resulü bunun tatbikatını bir de bitmez. Yılların getirdiğiyle ufuklar bitmez, tükenmez. Her şeyi onda bulmanız gerekir. Her şey onda var. Ama değişik üslupla var. فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilene sorun diye var. Başka türlü de var. Allah Resulü size ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan uzak durunla var. Daha nokta noktası da var. Evet, böylece Allah Resulü davrandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gittikten sonra din kemale bulduktan sonra sahabiler kendilerini ciddi bir şekilde boşlukta hissettiler. İnsan herhalde sevip bağlandığı, bütün problemlerini çözen bir insanın kaybını düşünürüz. Bu çok büyük bir kayıp. Hele de son günlerinde Müslüman olanları düşünürüz. Allah Resulü'nün bir amcaoğlu var. Adı Ebu Süfyan. Ebu Süfyan deyince hemen akla müşriklerin reisi olan Ebu Cehil'den sonra başa geçen Ebu Süfyan anlaşılıyor. Hayır. Kim o? Öz amcası, en büyük amcası var Haris adı. Onun oğlu var Ebu Süfyan. Çocuklukları Allah Resulü ile beraber geçmiştir. Yaştaştır, akrandır. Gençliği Resulullah'tan ayrılmayan insandır. Hani diyorlar anlatanlar, Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden 10 kişi sayın denilse mutlaka Ebu Süfyan içinde olmalıdır deniyor. Ama Ebu Süfyan radıyallahu anh beklenildiği gibi olmamıştır. Allah Resulü'ne en çok karşı gelenlerden, Ebu Leheb'in yanında, Ebu Cehil'in yanında yer alanlardan, eliyle diliyle İslam'a çok büyük zarar verenlerden olmuştur. Yıllar yılı böyle devam etmiştir. Bedir Harbi'nin tahrikçisi odur. Uhud Harbi'nde odur. Daha Hendek'te odur. Nice zararlar vermiştir. Çok iyi silah kullanır. Çok iyi ok kullanır. Çok iyi dilini kullanır. Şiir söyler. Kısaca her türlü zarar vermiştir. Ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fethinin öncesi. Mekke fethinin esnasında diyelim, yolculuk sırasında İslam oluşu
gerçekten ibretliktir. Baştan aşağı ibretliktir. Ama Müslüman olduktan sonra da Huneyn gazvesinde her şeyi göze alarak Allah Resulü savunan kişidir. Şimdi bunu, Huneyn gazvesi ne zaman olmuştur? Hicri 8. yılda. Bundan sonra Peygamber Efendimiz bugün her şeyi sildi dediği, hele bir cihadın arkasından her şeyi ortaya koyunca Allah Resulü ona ne diyor? İnşallah Hamzam olursun diyor. Bu onlara dünyayı bahşetmek kadar güzel gelmiştir. Günlerce bu cümleye çocuk gibi sevinmiştir. Ama 2 yıl içinde Allah Resulü'nü kaybetmiştir. Asıl olan bu, dile getirdi. Seviyorsunuz, bağlanıyorsunuz, geçmişinizi silmek için dişi tırnağa takıyorsunuz ve Allah Resulü'nü kaybediyorsunuz. O günden sonra çok ama çok mahzundur, çok üzülmüştür. Kendini büyük bir boşlukta hissetmiştir. Ne yapacağını bilememiştir. Ondan sonra dalgın dalgın gezerdi diyorlar. Biliyorsunuz bu aziz insan ölmeden önce de gitmiş Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil'den kabir yeri istemiştir. Cennetül Bakiye bakıyor kabri. Kabrini kazmıştır. 2 gün sonra uzun uzun kazdığı kabri seyretmiştir. 2 gün sonra da vefat etmiştir. Tarihe kendi kabrini kazan insan olarak geçmiştir. Şimdi şöyle diyelim. Bu insan diye bütün sahabiler bu boşluğu yaşamışlar. Bu insanlar sen tam Peygamber Efendimiz'e 20 yıl düşmanlık et. 2 yıl Allah Resulü'nün yanında bulunmanın hazzını, şuurunu yaşa ve sonra da kaybet. Bunlar için daha büyük olmuştur. Hazreti Ömer kabına sığamamıştır Peygamber Efendimiz bu dünyayı terk edince. Ve benzeri nice hatıralar yaşanmıştır. Ama bu ilmen de yaşanmıştır. Soracak insan yok. Bu sefer giderek bazı sahabiler belirginleşiyor. Kim gibi? Hazreti Ali gibi. Kim gibi? Hazreti Ömer gibi. Ebu Bekir başta, o başka şeylerle meşgul, riddetle meşgul. Kim gibi? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kim gibi? Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi. Kim gibi? Muad İbni Cebel gibi. Bu insanlar giderek belirginleşiyorlar. Peygamber Efendimiz'de hatıralar konusunda mesela Abdullah İbni Ömer gibi, küçük Enes gibi, yani Enes 10 yaşında Allah Resulü'nün yanına geliyor, 20 yaşında Allah Resulü'nü kaybediyor. Ama Allah Resulü'nden dünyanın hatırasını taşımaya başlıyor. Kısaca ne oluyor bu sefer insanlar? Peygamber Efendimiz'den kimisi hatıralarını naklediyor, kimisi o hatıraların hadislerin ve ayetlerin içerisinden süzülmüş ahkamı. Çünkü insanların bunu nasıl yapacağız, bunu ne edeceğiz, bunu nasıl karara bağlayacağız şeklinde beklentileri var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu eksikliği bildiği için çevresindeki ilim halkasını hiç dağıtmıyor. Sık sık gelen hadiseyi soruyor. Bu konuda Allah Resulü'nden bir şey duyanınız var mı? Bu hadisenin bir benzeri naziri deniyor. Naziri Allah Resulü devrinde yaşandı mı? Bilgisi olan var mı? Çevresinden koparmadıkların başında Hazreti Ali radıyallahu anh geliyor ve Abdullah İbni Mesud geliyor. Abdurrahman İbni Avf geliyor. Kısaca bu insanları yakın çevresinden ayırtmıyor. Daha sonraki günlerde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ı nereye göndermiştir? Irak'a göndermiştir. Irak'a gönderirken söylediği cümle nedir? En az sizin kadar benim de ona ihtiyacım var. Ama sizi tercih ediyorum. Çünkü Irak ne olmuştur? Yeni fethedilmiştir. Oraya İslam'ı öğretecek ve temsil edecek bir insan lazım. Sadece öğretmek yetmiyor, yaşayacak, örnek olacak ve orada bulunan bütün problemleri çözecek bir insan lazım. Çünkü Irak Yemen'den de farklıdır. Filistin'den de farklıdır, Şam'dan da farklıdır. Irak birçok medeniyetin gelip geçtiği yerdir. Orada Mecusiler yaşamıştır. Orada putperestler yaşamıştır. Orada Sabi'iler yaşamıştır. Orada Yahudiler yaşamıştır. Orada Hristiyanlar yaşamıştır. Orada Zerdüştler bugünlerde moda. Zerdüştiler yaşamıştır. Vedalar gelmiş geçmiştir. Hikmetli sözlerle kültürleri doludur. Kütüphanelerinde geçmişten kalan kitaplar vardır. Babillilerden, Sümerlilerden,
Oradan Pers İmparatorluğu gelmiş geçmiştir.

Kısaca orada bir kültür birikim var. Doğru veya yanlış. Bunları ayırt edecek, tek tek ayıklayacak, işin içerisinden çıkacak ve İslam'ı gerçek manada temsil edecek kıvrak ve dolu bir beyne ihtiyaç vardır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh oraya bunları çözecek insan olarak Abdullah İbni Mesud'u göndermiştir. Tekrar geri gelelim. Belki de bu ayrı bir hikmet. Vali olarak Ammar'ı göndermiştir. Ammar daha cüsseli bir insandır. Cüssenin idarecilikte tesiri vardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Cenab-ı Allah Talut'u dile getirirken ne diyor? Atahullahu ilmen ve cismen diyor. Cenab-ı Allah ona hem ilim vermiştir hem cisim vermiştir. Tesiri var. Dolayısıyla Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh küçük yapılı, minyon yapılı bir sahabedir. Dolayısıyla idareci, valilik ayrı bir konudur. İlim ayrı bir konudur. İkisi birleşmesi güzeldir. Ama her zaman bir araya gelmiyor. Bu kadar kıvrak zeka Abdullah da var. Bu kadar bilgi birikimi onda var. İdare kabiliyeti Ammar da var. Dolayısıyla ikisini beraber gönderiyor. Birisini vali, tabiri caizse birisini Şeyhülislam olarak gönderiyor. Ve Abdullah gerçekten inanın İran gönlünü fethediyor. Çok geçmeden ilme düşkün ve altyapısı olan bu millet Abdullah'taki cevheri seziyorlar. Ve arada kısa bir zaman geçince cami talebe dolmuştur. Kufe ağzına kadar mescidi talebeyle, ilim ehliyle dolmuştur. Yetmemiş Abdullah'ın evi dolmuştur. Yetmemiş ek medreseler açılmıştır. Abdullah kendisini bekleyen insanları görünce çok defa gelince siz kalbimin cilalarısınız, siz gözümün nurusunuz dediği vardır. Çünkü bu insanlar ilim bekliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh hem soruların kaynağı olmuştur hem geride hayata gözlerini yumduğunda 4000'lik bir alim ordusu bırakmıştır. Geride fiilen eğiterek, ilim vererek, diz çöktürüp okutarak bıraktığı talebe, alim seviyesindeki talebe 4000'dir. Geriye en çok alim bırakan talebe olarak bilinir. Hazreti Ömer'den, Ebu Bekir'den, diğer sahabilerden çok istifade edilmiştir. Ama böyle bugün hani ifadesiyle örgün eğitim diyorlar ya, teşkilesli, müesseseli, organizeli bir eğitimden geçirerek geride alim bırakan kimdir? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır. Bütün talebeleri hemen hemen onun hayranlık ifade ederler, onun yolundan yürürler. Bir tarafta Abdullah İbni Mesud böylece kendini belli ederken, öbür taraftan Muad İbni Cebel ilkken ne yazık ki genç yaşlarda bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. Bunu daha evvel gündeme getirdik. Vefat ettiğinde büyük bir ihtimalle yaşı 34'tür. 34 yaşında geride büyük bir isim bırakarak ayrılmıştır. Bazı rivayetlere göre yaşı 36 veya 38'dir. Yani en altı 34, en üstü 38. İsterse 38 olsun, 38 yaşında bile bu dünyayı terk edip gitmesi hakikaten ciddi bir boşluk bırakmıştır. Onunla ilgili tabiinden olan bir insan şöyle dile getiriyor. Şam'da diyor, mescide girdim diyor. Genç bir insan vardı. Çok güzel simaydı. Parlak dişleri vardı diyor. İfade aynen böyle. Büyük sahabiler müzakere ediyorlardı. Bir konuya takıldıkları zaman işin içinden çıkmak için o genci soruyorlardı. O kadar güzel izah ediyorlardı ki üzerine hiçbir söz söylemiyorlardı. O ne derse kabul ediyorlardı. Her sözü birbirinden çok güzeldi. Dayanamadım sordum diyor. Bu genç kim? Muaz İbni Cebel. Tanımıyor musun dediler diyor. Şimdi o vardı. Ebu Ubeyde vardı ama onlar hep şehit oldular. Kimisi salgın hastalıkta gitti. Bir bölümü şehit olarak gitti. Salim vardı Kurra Yemame'de gitti. Dolayısıyla geriye belirgin insanlar kaldılar ve ilim yaymaya devam ettiler. Bunların içerisinden tekrar ediyorum Abdullah İbni Mesud'unku nizami bir eğitim olduğu için çok daha belirgin idi. Abdullah İbni Mesud bu 4000 talebenin içerisinden bir kişi var. Diğerlerinden daha ön planda. Yaklaşık zirve onun üzerinde alim var. Bu 44 bin alimin içerisinde hepsine bugün bizim

müştehit seviyesinde dediğimiz, onun üzerinde alim var. 14 civarında zikrediliyor sayıları. Bunların en bir numarası kim diye sorulsa Alkama İbni Kays rahmetullahi aleyh'tir. Çünkü Abdullah İbni Mesud'un onun hakkındaki cümlesi şudur. Alkama ben ne biliyorsam onu bilen insandır diyor. Alkama hocasının yolunda devam etmiştir. 4000 insan yayılmıştır. İlimlerini neşretmiştir. Alkama'da elbette ki dünya kadar talebesi olmuştur. Bu talebelerin arasında en gözdesi devrede hemen hemen damgasını vuranı kim olmuştur? İbrahim en-Nehai olmuştur. İbrahim en-Nehai'nin halen biz fıkhından, halen ilminden istifadeye devam ediyoruz. Kaynaklarda ilmi yer alıyor. İbrahim en-Nehai'nin dünya kadar talebesi olmuştur. En gözdesi Hammad İbni Süleyman rahmetullahi aleyh'tir. Bu belki arada kaldığı için İbrahim en-Nehai çok meşhurdur. İbrahim en-Nehai'nin talebesi, Hammad'ın talebesi olan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh çok meşhurdur. Hammad ikisinin arasında kalmış ama Hammad gerçek bir alimdir. Ebu Hanife onu çok sever. Biliyorsunuz çocuğunun adını da onun adını Hammad koymuştur. Şimdi bir taraftan bu silsile devam ediyor. Öbür taraftan Medine'de 7 zirve Medine fakihi. İşlerinden en belirgin olanı onlara kimdir? Said İbni Müseyyip rahmetullahi aleyh'tir. Zirve 7 kadı yetişiyor, 7 fakih yetişiyor Medine-i Münevvere'de ve Medine-i Münevvere'den de taşarak onlar da oradan ilim yaymaya devam ediyorlar. Her birinin talebeleri oluyor. Her birinin ilim halkaları giderek genişlemeye başlıyor. Böylece sahabilerden sonra ne oluyor? Tabiinde daha büyük bir patlama yaşanıyor. Müesseseleşme oluyor. Kendini fıkha ayıranlar oluyor. Kendisini hadise ayıranlar oluyor. Böylece çok ciddi bir şekilde ilim kutuplaşması, netleşmesi ve berraklaşması yaşanıyor. İbrahim en-Nehai rahmetullahi aleyhi devam ediyoruz. Hammad, Hammad'dan Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife devrini ayrıca göreceğiz ama Ebu Hanife'nin öğrencilerinden bir tanesi kimdir? İmam-ı Muhammed'dir. İmam-ı Muhammed kimin hocasıdır? İmam-ı Şafii'nin hocasıdır. İmam-ı Şafii'nin talebelerinden birisi kimdir? Ahmed İbni Hanbel merhumdur. Dolayısıyla bu zincir birbirine bağlı bir zincirdir. Ayrıca Medine halkasının devamı kimdir? İmam Malik rahmetullahi aleyh'tir. Hicri 93 yılında dünyaya gelen, daha birinci asırda, birinci asrın sonunda dünyaya gelen nedir? İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'tir. Ama İmam-ı Malik'in silsilesi ayrı bir silsiledir. Buradan gelen. Yalnız bakınız, iki silsileyi birbirine bağlayanlar da vardır. Demin ne dedim? Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed'dir dedim. Hem İmam-ı Muhammed İmam Malik'ten ders okumuştur, hem de Ebu Yusuf İmam Malik'ten ders okumuştur. Aynı zamanda İmam-ı Muhammed'in talebesi olan İmam-ı Şafii de almıştır. Zincirler birbirleriyle ayrı gitseler de buluşuyorlar, ayrılıyorlar, dallanıyorlar ve budaklanıyorlar. Birbirlerine kenetledirler. Şimdi bu bağı ve birbirlerine takdir edişlerini bir kenara bırakıp değerlendiriyoruz. Hadisenin bir gerçeği daha var. Biz genellikle sanki şöyle zannediyoruz. Ebu Hanife oturdu, nasları değerlendirdi, hükümleri çıkarttı, işte benim mezhebim budur dedi. Hayır, hadise böyle değildir. Nedir? Ebu Hanife, Hanefilerin metoduna, geleceğiz ona tekrar, meselecilik bu yüzden deniyor. Ebu Hanife rahimullah baştan fıkı taramaya başlıyor. Kufe mescidinde. Hocalarından gelen bilgi birikimiyle, talebelerindeki var olan bilgi birikimiyle, talebelerin içerisinde bir hayli muhaddis vardır, o muhaddislerin bilgi birikimiyle, kurra vardır, onların bilgi birikimiyle konular şöyle ele alınmıştır. Bu gerçeği unutmayınız. Şöyle bir konu var. Bu konu hakkında bir mesele var. Bu mesele hakkında bildikleriniz nedir? Ayetten delil bilen var mı? Çünkü bazen gündeme getirdik, farklı bir vurgu var. Bunun için önümüze ışık tutacak bir ayet bileniniz var mı? Varsa müzakere ediliyor. Ama o

0: Ayetin şurası şöyleydi, şundu, buna gerçekten delil olur mu olmazdı masaya yatırılıyor. Hadis bilenler var mı? Müzakere ediliyor. Farklı görüşte olanlar var mı? Müzakere ediliyor. Sizce şu meselenin hükmü ne olması gerekir? Kanaatler ortaya dökülüyor. Kanaatler ortaya dökülünce Ebu Hanife çok zeki bir insandır. Pekala ya şöyle olursa diyor. O zaman ne olacak?
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni. Ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
2: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya muahhir ya Allah.
9: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Buna cevap gerekiyor. Müzakere ediliyor, yoğruluyor, yoruluyor, bitince o halde diyor. Bu kadar bilgi birikimiyle, müzakereyle bu meselenin hükmünün şöyle olması gerekmez mi? Evet deniliyor, karara bağlanıyor, o zaman yaz diyor İmam-ı Muhammed'e. Bu sefer kayda geçiriliyor. Basit bir şey söyleyeyim. Misal olarak da fıkıh örneklerini zaman zaman paylaşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. El beyyane bil hıyari ma lem yeteferraka diyor. Alışveriş yapan insanlar muhayyerdirler. Kabul ve ret hakları vardır. Yani ben bu gözlüğü alacağım, şu kadar parası ödeyeceğim. O meclisten ayrılmadan, birbirinden ifadeyi söyleyeyim, birbirinden ayrılmadan kabul veya ret hatlar vardır. Satıcı da satmaktan vazgeçebilir, müşteri de razı olmayıp almayabilir. Ne zamana kadar? Birbirlerinden ayrılmadıkları sürece diyor. Teferraka, fırka da buradan geliyor, fark da buradan geliyor, birbirinden ayrılma demek. Şimdi birçok ilim ehli bedenden ayrılması, alış akdi, veriş akdi yapılan yerin terk edilmesi, şahısların ikisinin birbirine veya birinin öbürüne sırt dönüp gitmesi manasında anlıyor. O ana kadar muhayyerdirler ama mal alınmış, para verilmiş ise ve birisi dönerek gitmiş ise muhayyerlik biter. Hayır, akit bitmiş, para verilmiş ama dönüp gitme olmamış. Vazgeçme hakkına sahiptir. Muhayyerlik, seçim hakkı devam eder diyorlar. Ebu Hanife mesela bu hadisin müzakeresinde ne diyor? Ya ikisi bir kayıktalaysa diyor. İkisi bir kayıkta iseler diyor. Sandalda iseler. Bırakıp gidemez. Saçın aldığı gıda da olabilir. Adam acıktı, yemeğe ihtiyacı var. Satıcının muhayyerlik haklı olduğu için yiyemez. Kullanması gerekiyor. Olta satın aldı, balık avlayacak. Bu sefer avlayamaz. Niye? Bedenen fiilen ayrılmadılar. Arkadaşının muhayyerlik haklı olduğu sürece bu tasarrufta bulunamaz. O zaman ne olacak diyor. Şimdi demek ki bitmedi. Müzakere devam ediyor. O zaman bu konuyu bitirip bir başka konuya intikal etmek olsa gerektir diyor. Bu konuyu bitirdik. Malı sen aldın. Parasını ben aldım. Dolayısıyla artık meselemiz bitti. Bir başka konuya intikal ettik. Ayrılmak bu olsa gerek diyor. Aynı mesela Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu hadisleri tatbik ederken satıcı konuşması devam etmesi gerekiyor ama malı da geri alsın istemeyince malı alır biraz yürür sonra gerisin geri bir daha döner. Diğer meseleyi konuşmak üzere. Demek ki ne anlıyor o? Bedenen ayrılmak anlıyor. Şimdi müzakere, fıkıh müzakeresi. Masaya yatırılmış bir konu. Mesela Ahmed İbni Hanbel aynı meseleye nasıl değerlendiriyor? Bedenden ayrılmasıdır doğru olan diyor. Ama bir kayıkta, kayık gibi dar bir yerde değillerse diyor. Neden? Ebu Hanife'den ağzı yanmış. Şimdi o biraz daha direkt zahiriyle alır. Ama bakınız bir fıkıhta bunlar nedir? Tartışılması gereken konulardır. Ve hadis-i şerif kolaydır. Kolay gibi zannediliyor ama ortaya neler çıkıyor? Haliyle müzakere işte budur. Masayı yatırıyorsunuz, tartışıyorsunuz, enini boyuna eğip büküyorsunuz. Ne olabilir, ne olamayabilir? Müzakere ediyorsunuz, ona göre karar veriyorsunuz. Bunun çok daha karmaşık, çok daha belki fıkhi meleke veren bir başka örneği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Men iştera şaten musarraten, bir başka rivayette muhaffeleten diyor. Fehuve bil hıyar. Kim musarra veya muhaffele bir koyun satın almışsa muhayyerlik hakkı vardır. Dilerse koyunu iade eder, üzerine de bir sağ hurma verir diyor. Musarra ne demek? Birkaç gün sağılmamış, göğsünde süt biriktirilmiş hayvan demek. Muhaffele de aynı manaya geliyor. Musarra da muhaffele de değişik bölgeler aynı hayvan için kullanıyorlar. Hayvanı sütlü göstermek isteyen insanlar sağmıyorlar. Koyunun veya keçinin göğsü dolu olarak pazara getiriyorlar. Millet de çok sağılıyor zannediyor. Dolayısıyla alıyorlar. Nasıl diyeyim? 2-3 gün sağıyorlar. Bakıyorlar ki sütün gerisi yok. Ondan sonra zor çıkıyor.
Bu insanlar muhayyerdirler diyor Peygamber Efendimiz. Dilerlerse koyunu iade edebilirler. Eğer iade ederlerse bir sağ hurma da verirler diyor koyun sahibine. Bu ilk akla gelen ne? 3 gün bunun birikmiş sütünü içti, aldı. Nasıl diyeyim? Sonra 3 günde sağdı. Sonra koyunun bu şekilde şişirilme olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla sütünden de istifade ettiği için sütünün karşı olarak bir sağ yaklaşık 3,5 kilo civarın tutar hurmayla beraber hacim ölçüsüdür. Biz hacim ölçülerini giderek kilolar arttığı için kaybettik ama litre nasıl hacim ölçüsü onu anlıyoruz sıvıda da. Mesela buğdaylar yakın tarihlere kadar kilo ile değil hep sıvı nasıl hacim ölçüsüyle, şinikle, kile ile ölçülürdü. Bunun gibi daha birçok şey arpaydı, buğdaydı, pirinçti daha onlar hep hacim ölçüleriyle ölçülürdü. Mesela misal olarak söylüyorum bir kile suyla bir kile buğday aynı ağırlıkta değildir. Hangisi ağırdır? Su ağırdır. Kesinlikle su ağırdır. Yani buğday yüzüyor. Yüzüyor demek hafif demek. Dolayısıyla değil. Onlar da mesela aynı sahanın içerisine hurma görüsü koyarsan daha ağırdır. 3,5 kilo çeker. Buğday koyarsan 4 kiloyu aşar. Buğday hurmaya göre daha hafiftir. Bir sağ hurma veririz diyor. Hatta bir rivayette buğday değil hurma veriniz diyor. Şimdi bu hadisi şerifi bütün imamlar hemen hemen neredeyse şöyle değerlendiriyorlar. Bir kere böyle yapan insan aldatmaya yönelik bir davranışta bulunmuştur ve günah işlemiştir. Bunda ittifak var. Ebu Hanife de böyle düşünüyor. Hepsi böyle düşünüyorlar. 2. Böyle bir koyun alan bu hayvanın nasıl diyeyim aldatmaya yönelik göğsünün şişirildiğini, sağılmadığını anlarsa muhayyerlik hakkı vardır. Hayvanı iade edebilir. Dilerse yine alır, kabul eder. İade ederse de bir sağ hurma vermelidir. Hatta malikiler bölgenin gıda maddesi neyse hurma yerine onu verir diyor. Çünkü her yerde hurma bulmak kolay bir hadise değil. Şimdi hadiseyi Hanefilere, Ebu Hanife'ye gelince iş çatallaşıyor. Ortalığı karıştırıyor hep. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne diyor? Bu İslam'ın genel prensipleriyle uyuşmuyor diyor. Neden uyuşmuyor? Bir diyor, 3 gün sağdım ya ben bu hayvanı. 3 günde ben yedirdim diyor. Düşünce devam ediyor. Ben yedirdim diyor. O zaman sütünün diyor niye karşılığında hurma veriyorum? Diğerleri Ebu Hanife'ye bu konuda şunun için yükleniyorlar. Allah Resulü'nün açık hadisi var ve üstelik bu hadis sahih. Bütün kaynaklarda var. Ama Ebu Hanife hadisle amel etmiyor, muhalefet ediyor. Hayır, hadis üzerine düşünüyor. Fıkıh bu diyor. Dolayısıyla uymuyor yapıya. Ben yediriyorsam sütü de normalde benim olmalı. Ama bunu yapan insan nedir? Günahkardır. Bu bir kusurdur. Bu İslam'a yakışmayan bir tavırdır. Bunda müttefikiz. İkinci diyor, hurma. Ülkeden ülkeye değer değişikliği var. Arabistan'da hurma çok. Biz söyleyelim, İstanbul'da yakına kadar hurma doğru dürüst gelmiyordu. Şimdi nakliyeler kolaylaşınca hurma yağmaya başladı. Ama İstanbul'da, Arabistan'da bir hurmanın fiyatı 15 riyal ise İstanbul'da 15 lira. Yaklaşık böyle. Böylece fiyat 2'ye katlanmış oluyor. Çünkü riyal şu anda liranın yarısı değerinde. Demek ki İstanbul'daki hurma fiyatı Medine'deki hurma fiyatından en az 2 kat fazla. Şimdi onda da mı? Yani Medineli de bir sağ hurma verecek. Ben de şimdi bir sağ hurma vereceğim. Moskova'ya gidersen daha zor. İskandinav ülkelerinde daha pahalı. İş daha karmakarışık oluyor bu sefer. Şimdi fıkhi yapıya, İslam'ın adalet yapısına uymuyor. El haracu bir daman diye bir kaide vardır, ona da uymuyor. Tabii esasen bir başka şeye daha uymuyor. Hadi keçi de şu kadar 1 kilo süt iyi bir süttür. Normal bir süttür. 2-3 kilo sayılırsa çok. Yamantofun ineğinde 3 kilo çok az bir süttür. Hayvan 20-30 kilo sayılırsa normaldir. Şimdi ben inek karşılığında da insanlara bir sağ hurma vereceğim. Ondan sağdığım süt 5 kilo geliyorsa azdır. Dolayısıyla keçi sütü sayıyorsam onunkunda da aynı şekilde vereceğim. Bu da nasıl diyeyim cezalar
veya karşılıklar, tazminatlar dengeli olur kaidesine uymuyor diyor. Pekala, o zaman neye uyuyor? Hadisin metninde ızdırap var, sıkıntı var ve benzeri. O zaman şöyle bir şey olabilir ancak diyor. Böyle bir hadise yaşanmıştır. Nitekim yaşanmış zaten. Yaşanmıştır. Allah Resulü diyor böyle bir hadiseyi böyle çözmüştür. Arkadaşından sen böyle bir hayvan aldın, sağdın, sütünü içtin. Sen en iyisi bunu iade et. Üzerinde bir hukuk kalmasın, gönlü de kalmasın. Üst bir sağda hurma ver, helalleşin. Bir hadisenin ancak çözümü olabilir bu. Çünkü Peygamber Efendimiz daha önce şeyle ilgili onu da buna misal veriyorlar. Zaten Zübeyir radıyallahu anh'ın su sulamasıyla ilgili tavrını paylaştık. Onun gibi bir tavır olsa gerektir diyorlar. Yoksa deve sütü olsaydı iş değişirdi. Diyelim ki inek sütü olsaydı iş değişirdi. Mantofon ineği olsa herhalde benek ilk eden sütü değişirdi. Hadise başka boyutlara taşınırdı. Çünkü hurma bulabilen ülke var. Bulamayan ülke var. Pahalı ülke var. Zayıf ülke var. Dolayısıyla bu bir hadisenin örnek hakim tarafından çözüm olsa gerektir. Biz de önümüze böyle bir hadise geldiğinde satıcıyı düşüneceğiz, alıcıyı düşüneceğiz. Nasıl sulh olur, nasıl birbirlerine gönülleri kalmaz, bunu önümüzde emsal teşkil eder diyor ya, emsal teşkil eden bir olay gibi koyacağız ve onun arkasından problemi biz de Allah Resulü'nün çözdüğü gibi tarafların gönlünde leke pürüz kalmadan çözeceğimiz bir olay olmalıdır. Yoksa genelleştirirsek önümüze çıkan problemleri çözemiyoruz diyor. Nitekim İbn-i Dakik-i İd var. Önce Maliki iken sonradan Şafii olmuştur. Ahkam hadisleri ilgili bir kitap var. Bu meseleyi gündeme getirmiş. Bu hadisin içerisinde 7 tane çözülmesi gereken problem var diyor. 3 tanesine cevap veriyor. Geriye 4 tane kalıyor. Bunlara diyor cevap verilmiyor. zor bir şey olarak. Dolayısıyla bakınız bir fıkhın tahlili ve farklılığı ortaya geliyor. Tabii tekrar ediyorum. Yani burada diyelim ki Ebu Hanife daha derin düşündü ve benzeri yaptı. Biz alimlerimizin ilmini, irfanını takdir ediyoruz. Kimisi teslimkar, kimisi derin düşünür, kimisi bunda haklı, kimisi şunda haklı. Bu hadise olabilir ama bu fıkhın örneklerinden birisidir. Şimdi bu şekilde meseleler müzakere edile edile kararlara bağlanmıştır. Kararlara bağlanan meseleler

Dili olarak Muhammed Zahid el-Kevseri'nin Nasbur Raye isimli kitabın baş tarafında yaklaşık iri kitap sayfasıyla 64 sayfalık bir makalesi vardır. Son derece bu açıdan kıymetlidir. Fıkhul Irak'tır adı. Türkçe'ye tercüme edildiğini duydum. Ya Hanefi fıkhının metotları diye mi veyahut da nasıl diyeyim Irak fıkı diye mi ne diye tercüme edildi bilemiyorum ama tercüme edildiğini duydum. Fıkhul Irak, Nasbur Raya biliyorsunuz Hidayi'nin hadislerini tahriç eden bir kitaptır. Zeyla'inin son derece kıymetli bir kitaptır. Onun baş tarafında da hem Hanefi mezhebindeki muhaddis alimlerin listesi çıkarılır. 150 tane alimin orada muhaddis olan ki alimin hadis ilminin azlığıyla itham edildiği için isimleri sıralanmıştır. Hem de bu mezhep nasıl teşekkül etmiştir onun hakkında bilgi veren bir makaledir. Son derece kıymetlidir. Yine mesele şöyle. Bir mesele bazen günlerce sürmüştür. Bazıları kolay. Niye alt hakkında ayet olunca, hadis olunca, bilgiler net olunca tık tık tık yazıya geçiyorsunuz. Ama mesela bazıları şu demin anlattığım gibi üzerinde uzun müzakereyi gerektiriyor. Günlerce tartışılıyor, sonra karara bağlanıyor. Karara bağlayınca hep birden tekbir getirirlermiş bir de. Camiden tekbir sesleri duyulunca dışarıdan Ebu Hanife ve talebeleri bir konuyu daha neticeye bağladılar demek ki zor konuyu diye gündeme gelirmiş. Böylece kayda geçermiş. Diğer taraftan dediğim gibi Medine-i Münevvere'de de halkalarda müzakere edile edile İmam Malik rahmetullahi aleyh'in çok ciddi bir ilim halkası vardır. Halkasından kopmayan insanlar vardır. Başta Abdurrahman İbni Ebil Kasım gibi. Dolayısıyla o insanlar da orada durmadan meseleleri müzakere ediyorlar. Böylece kayıtlara geçiyor, zabıtlara geçmeye başlıyor. O devirlerde yazı yazan insan ne yazık ki çok fazla değil. Yani yazsa bile kağıt bulamıyor, kayıt bulamıyor, kayda geçecek bulamıyor. Bu yüzden herkesin işte nasıl diyeyim elinde defterinin olması, herkesin onu kayda geçmesi o kadar kolay hadise değil. En çok yaş itibariyle de gençlik itibariyle de bu kaydı tutan kim olmuştur? İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh olmuştur. Ayrıca belki ilmi, dünya varlığını iyi yolda kullanmanın güzelliklerinden bir tanesi de odur. İmam-ı Muhammed'in babası varlıklı bir insandır. İlim seven bir insandır. Oğlun ilim yolunda ilerledikçe arka desteğini hiç çekmemiştir. Ve varlığın ilme ciddi tesiri İmam-ı Muhammed'de görülür. Daha sonraki yıllarda da hem Ebu Hanife'den de görülür. Biliyorsunuz Ebu Hanife rahimullah Ebu Yusuf'u bursunu vererek okutmuştur. İmam Ebu Yusuf ilk önce çıraktır biliyorsunuz. Geliyor Ebu Hanife'nin ders halkasını görmüştür camide namaz kılarken. Biraz dinlemiştir. Biraz dinleyince kapılmıştır. Ondan sonra işi gücü bırakmış halkaya devam ediyor. Ama bu sefer eve ekmek parası gitmiyor. O yetimdir. Annesi bir öğreniyor ki oğlu Ebu Hanife'nin halkasında eve de para bana geldi yok. Camiye bir girmiştir fırtına gibi. İçeride Ebu Hanife'nin halkasındaki oğlunu yakalamıştır. Cümleleri aynen şöyle. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atmaya kalkıyorsun? Onun ekmeği pişmiş önüne düşmüştür. Senin evde ekmeğe ihtiyacın var. Kalk demiştir. Ebu Yusuf'u kaldırmıştır. İtiraz etmemiştir annesine. Götürerek yeniden ustasına teslim etmiştir. Ders bittikten sonra Ebu Hanife talebelerine demiştir. Gidin Ebu Yusuf nerede çalışıyor öğrenin. Ne kadar yevmi alıyor onu da öğrenin. Böylece talebelerini öğrendirmiştir. Ondan sonra Ebu Yusuf halkaya çağırmıştır. Halkada Ebu Yusuf oturmuştur. Derse iştirak etmiştir. Akşamleyin dönerken de eline yevmiyesini vermiştir. Böylece burs bizden geliyor. Ebu Hanife rahimullah varlığını çok iyi kullanan birisindendir. Şöyle diyeyim. İnanın bütün kalbimle söylüyorum bunu. Görüşlerinde, bakış açısında, nasıl diyeyim, hadis konusunda, fıkıh konusunda, hatta akide konusunda tenkit eden çok insan olmuştur. Ama Ebu Hanife'nin ticareti konusunda kendi aleyhinde tek bir cümle bile duymadık. Hiçbir kayıtta da yok. Şimdi bunu biraz şunun için üzülerek söylüyorum. Şimdi o da ticarete daldı deyince sanki haramın içine daldı gibi. Ticaret izzetli ve şerefli bir meslektir. Yerinde yapıldığı zaman,
insanların ihtiyacını gören bir meslek.

doğunun batıya, batının doğuya, kuzeyin güneye yetiştirdiği malları götüren ihtiyaçları şu anda olmadığını düşünürüz. Ayakkabımız ne olur, elbisemiz ne olur, neyi ne yaparız bir tane şey yapın. Ama insanoğlu lekeleye lekeleye güzel ve izzetli ve şerefli ihtiyaç. El cari bi marzukun diyor Allah Resulü. Diyardan diyara mal getiren insana Rabbim rızıklandırır diyor. Bu büyük bir ihtiyaçtır. Ama ne yazık ki yapmaya yapmaya veya lekelene lekenlere bugünkü konuma gelebiliyor. Bunu tekrar şunun için söyledim. Bakınız tekrar söylüyorum. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh büyük bir tacirdir, tüccardır, varlıklı bir insandır. Hasmı bile, düşmanı bile ticareti konusunda en küçük bir leke sürecek şey söylememiştir. Böyle bir şey de intikal sonraki nesillere asla intikal etmemiştir. İmam-ı Muhammed de ticaretle de uğraşmayacak kadar maddi durumu iyidir. Babası iyi desteklemiştir ama iyi yolda kullanmıştır. Dolayısıyla kağıt bulabilen, nasıl diyeyim, malzeme bulabilen, kayda geçirebilen nadir insanlardan birisi olmuştur. Böylece fıkıh artık ne olmuştur? Daha önce Alkame'de olduğu gibi, Zühri'de olduğu gibi, nasıl diyeyim, Ebu Musa el-Eş'ari'de olduğu gibi, İbrahim en-Nehai'de olduğu gibi, sadece zihinlerde bilgi birikimi olarak öğretilmemiş, aynı zamanda raflardaki yerini almaya başlamıştır. Raflardaki yerini alma deyince kitaba dönüşerek almasını kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Artık ilimde şu bölüm nerede olmalı? İbadetler bölümünde olmalı. İbadetler bölümü bir bütün olarak bütün fıkhi meseleleri çözülmüş olarak dolmaya başlamıştır. Bütün bununla ilgili meseleler tartışılmış, oraya yerleştirilmiştir. İbadetler bölümünün dışında mesela alışverişle ilgili bütün naslar tartışılmış, hükümler neticeye bağlanmış, ne şıklar, ortaklar arasındaki alışveriş, muhayyerlik hakları, nasıl diyeyim ondan sonra kişilerin kandırmaya yönelik davranışları, hangisi kandırma sayılır, hangisi mekruhtur, hangisi haramdır. Çünkü netice itibariyle sen hayvana pazara getiriyorsun. Müşterinin de bir zekası var. O da bakıyor hayvanın dişine bakıyor, sağrısına bakıyor, kaldırıyor etine butuna bakıyor, kaldırabiliyorsa. Nasıl diyeyim, huyuna bakıyor, suyuna bakıyor. Kısaca o da değerlendiriyor. Müşteri kendi menfaatini korumaya çalışıyor, satıcı kendi menfaatini korumaya çalışıyor. Ama yanlış bilgilendirme var mı? Yanıltıcı tavır var mı? Süt biriktirmede olduğu gibi veyahut da malı biraz rutubetlendirip ıslatmada olduğu gibi. Şimdi cevizi ne yapıyorlar? Islatıyorlar bir güzel. Sonra dışını kuruluyorlar. İçindeki ıslak devam ediyor. Sen de atıyorsan aa tazecikmiş diyorsun. Su emdirilmiş ceviz. Tazecikmiş oluyor. Nasıl diyeyim kilo tartımında böyle bir şey oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? İki taraf kendi menfaatlerini korur. Yanıltıcı davranışta bulunmadığı sürede ticaret pazarlığa açıktır. Karşılıklı menfaat korumaya açıktır. Satıcı kâr etmeye çalışacaktır. Müşteri de bunu ihtiyaç olan malı en az karı ödeyerek veyahut da mümkün mertebe kendi lehine en iyi olacak şekilde alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili hükümler ne varsa onlar da tıkır tıkır yerini bulmuştur. Kefaletle ilgili, cinayet hukuku ile ilgili neler vardır? İnsan her ölüm bir midir? Misal olarak söylüyorum. Araba kazası yapmış, insan ölmüş. Onda bile aynı değildir. Nedir? Birisinin önüne fırlamışlardır. Bir tanesi intihar etmek istemiştir. Bir tanesi hızlı gidiyordur. Frene basmıştır ama tutmamıştır. Bu hız, bu da nasıl diyeyim fren bu hızı engelleyemez. Öyledir. Fevri davranmıştır. Hızlı gitmeyecek. Onun arasında bile şıklar var. Ama bakıyorsunuz işte Mokoko ilk önce üçe ayırıyor ölüm şeklini. Hedefli ve kasıtlı öldürme ve öldürücü alet öldürme. Bir. İkincisi neyle öldürme? Düşmanlık var, öldürme hedefi yok. Dövüyor adamı. Dövüyor demek düşmanlık var demek. Ama çubukla dövüyor. Çubukla adam öldürülmez normalde. Ama ölüme sebep oluyor. Şimdi günümüzde ne diyorlar? Kastı aşan sebeple adam öldürme diyorlar. Ve benzeri. Buna şipi amt diyor İslam hukuku. Kasta benzer adam öldürme diyor. Bunun hangisinde kısas olur? Hangisinde ağırlaştırılmış diyet olur? Hangisinde hafif diyet olur? Neye sebep olmuştur? Nedir? Diğer aza kesimlerinde veya aza kayıplarında neler yaşanır? Mahkeme önünde nasıl davranılır? Taraflar nedir? Delili kim öne sürmek zorundadır? Kim delil bulunamazsa yemine davet edilir? Mahkeme nasıl cereyan eder? Miras hukuku nedir? Taksimi nedir?

Kısaca bütün bu maddeler tartışılıp raflardaki yerini veyahut da kitaptaki bölümünü bulmaya başlamıştır. Bu çok kıymetlidir. Dolayısıyla diğer ilim ehline ciddi şekilde yol gösterici olmuştur. Tabii bundan önce de bu nevi aynı konudaki birikimler böyle bir genel fıkhın birikiminde hazırlamıştır. Onların kınını, hakkını ve hukukunu da unutmamak gerekir. Bunu şöyle diyeceğim. Bakınız, bilemiyorum içinizde hiç duvar örmeye kalkan oldu mu? Sıfırdan, şimdiki şeylerle değil. Şimdiki tuğlalar biraz belli. Taşla. Taşla duvar örmeye kalktırsak şuradaki insanları %90'ı belki hemen hemen hepsi 1,5 metre çıkamaz. İstediğin kadar iri taşla başla. İri taşı koydun. Üzerine ikinci taşı koydun. Ondan daha küçük olması lazım ve onun gibi olması lazım. Üçüncü taşı koydun. Dördüncüyü kaldırmaz. Devrilir. Arasını doldursan bilmem gitsen giderek incelir. Bakıyorsun milletin ördüğü duvar ince değil. Seninki giderek iri taştan aşağıya doğru inceliyor, paldır küldür bir de devriliyor. Pekala, bunu öğrenmek için ne oluyor? Duvarı tek taraflı başlamıyorlar ki. Bir sıra buradan başlıyorlar, bir sıra öbür taraftan başlıyorlar. Öbür taraftakilerin hep aynı hizaya getiriyorlar. Boşluğu veya fazlalığı arkaya veriyorlar. Tamam, çift taraflı. Ortada bir boşluk oluşuyor. Orayı çakıl taşlarıyla, uygun taşlarıyla ve harçla doldurarak ilerleniyor. Şimdi bunu şunun için söyledim. Bu ilk duvarı ören, bu şekilde örmeyi başaran, bu şekilde 10, 20, 30 metre duvar yükseltebilen bir insan sadece ördüğü bu duvarla inanın Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camisi kadar büyük hizmet görmüştür. Ve mimardır. Neden? Sonraki bilgi onun bilgisinin üzerine bina ediliyor. O duvar gelişte bir tanesi örmeyi başarmış ya, 5 metre duvar çıkmış ya, o çok kıymetlidir. Sonrakiler onun tecrübesinden istifade ede ede bunu geliştiriyorlar. Dışarı çıkın çıkma vereceklerse de, nasıl diyeyim, bunu ağaçla destekleyeceklerse de o bilgi birikiminin üzerine kendi bilgi birikimlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ilk gayret eden insanlar sonraki nesle büyük hizmet etmişlerdir. Ve bu büyük hizmet edenlerin belki en çok bu konuda ecir alanlarının başında Ebu Hanife rahimullah gelir. O fıkıh bütünüyle ele almıştır. Bütününü neredeyse o raflardaki dediğimiz veya kitaplardaki dediğim o sistemin içerisine yerleştirmiştir. Bu yüzden İmam-ı Şafii rahimullah hepimiz fıkıhta Ebu Hanife'nin iyaliyiz. Yani çoluk çocuğuyuz der. Böylece birbirlerine olan minnetleri de dile getirirler. Bu doğru olandır. Böylece fıkıh ciddi bir şekilde daha Hicri asrın ikinci çeyreğinde yerli yerini hemen hemen bulmuştur. Ebu Hanife biliyorsunuz 80 yılında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla ikinci 150 yılında vefat etmiştir. Yani ikinci Hicri yılın yani Hicri asrın ilk yarısında yaşamıştır. Olgunluk devirlerinde bu çeyreğe doğru doldurmuştur. Böylece fıkıh olgunlaşmaya başlamıştır. Ama asıl daha önce de söylediğim bir gerçek var. Hayret edilecek şey şudur. O ayet-i kerimelerin içerisinden süzüp fıkıh almaya çalışıyorsunuz. Bir cümleden ne oluyor? Bakıyorsunuz ki kefaret hukuku çıkıyor. Yusuf aleyhisselam ben size kefilim diyor. Şimdi kefalet sistemi, kefaletinden sorumluluk ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz başka şeyler bunu destekleyiveriyor. Allah Resulü veda hutbesinde kefil olan insan kefaletinin sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır diyor. Çünkü kefil olan insan borçlu değil. Esasen borçlu değil. Ama o birisinin borçlanmasına sebep olmuş. Bu da sorun değil, bu da iyilik. Ama başkasına söyleyeyim. Öbür insanın güvenerek vermesini o temin etmiştir. O zaman sorumluluğu var. Dolayısıyla bu sorumluluğunu yerine getirecek. Borçlu kendi olmamasına rağmen yoksa ticaretteki nizam bozulur. Böyle yapmak zorundadır. Bakıyorsun bir kefaret hukuk sistemi çıkıyor onun içerisinden. Diğerleriyle de yan yana gelince. Bakıyorsunuz cinayet hukukunun detayları çıkıyor. Çünkü cinayet sadece cana karşı işlenmiyor. Yara açıyor, uzuv kaybediyor. Şu yapıyor, bu yapıyor, bunlar yapıyor. Tazminat hukuku bakıyorsunuz işin içerisinden çıkıyor. Araştırıp süzüp içeriye çıkınca dev gibi bir hukuk sistemi

Yani yaşanan ayetlerden, hadislerden ve yaşanan hadiselerden ortaya çıkıyor, sözülüyor ve kitaplardaki yerini alıyor. Ondan sonra yerini alınca şu daha kolay. Artık fıkıh oluştu, raflara kondu, istenilen konuya bakılıyor, çözümü yapılıyor. Pekala bir hadise çıktı ama kitaplarda yok. Onunla ilgili bu sefer taramaya başlıyorsunuz. Onunla ayetleri tarıyorsunuz, hadisleri tarıyorsunuz. Neticede onu çözüme ulaştırmak zorundasınız. Onun kadar uğraşıyorsunuz, bakıyorsunuz. Onun içinde de fıkha yer buluyorsunuz. Bu emekler yoğrula yoğrula ve bir araya gele gele bir hukuk sistemi oluşmuştur. Dolayısıyla ki raflardaki yerini almıştır. Ve buna emeği geçen her alim bundan büyük fazilet sahibi olarak kendi ecrini kazanmıştır. Böylece şöyle diyelim, 2. Hicri asrın başlarında artık hukuk ciddi bir seviye kazanmıştır ve sistematik bir hale gelmiştir. Bu binanın kurulma devresidir. Hani bir inşaatı yaparsınız, nasıl diyeyim, kubbesini, binalarını, duvarlarını, pencerelerini çatarsınız. Ondan sonra nasıl içini donatırsınız zaruri eşyayla. Bunun arkasından ne gelir? Hani inşaatçılıkta ihtiyaç bitmez. Bakarsanız şu musluk şöyle değil de şöyle olsa daha iyi olur. Şuraya şöyle bir elbise askılığı da lazım. Şu şöyle olur, bu böyle olur, donanma. Kemal bulma devri bundan sonra yaşanmıştır. Kemal bulma devri. Daha sonraki yüzyıllarda alimlerin birbirlerinin o tecrübelerinin üzerine bina ettikleri bilgilerle gelişmeye başlamıştır. Bunda birçok alimin büyük payı olmuştur. Şimdi bunu şöyle söyleyeceğim. Günümüzde bir şey daha var. Ebu Hanife işte ufku açık bir insanda müçtehitti. İmam Şafii öyleydi. İmam Malik öyleydi. Günümüzde bu nevi içtihat yapan kalmadı. Şimdi günümüzde ciddi bir bilgi eksikliği var. İçtihat kapısı da bazıların iddia edildiği gibi kapanmış bir kapıda değildir. Ama içtihat edecek nasıl diyeyim, o güç, o bilgi birikimine de hala ihtiyaç var. Yani Ebu Hanife'nin devri geçti diye müçtehit olmanın şartları aşağıya düşmedi. Hala o birikime ihtiyaç var. O birikimi olmadan içtihat iddiası batıl bir iddiadır, ciddi değildir. Dolayısıyla günümüzde efendim o raddeye çıkmasa bile bir problem varsa buna çözüm bulunmak zorunda değil mi? Evet, bulunmak zorunda. Bir insan bildiğinin son raddesiyle gayretini yaparak, önüne bütün nasları koyarak, tarayarak bir karara varmalıdır. Kendi seviyesindeki ilim ehliyle istişare etmelidir. Bu karar vermelidir. Çünkü çözüm bekliyor mesela. Ama şu demek değildir. Bu mecbur kaldık bilen insana. Bir de diyoruz ya, ya avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Dolayısıyla bir insan sordu ve bunun karşılığını ilim ehlinden aldı. Ben bu olayı çözmek zorundayım. Bu olayı çözüyorum demek, bu insanı başka daha yüksek seviyede ilim ehli olmadığı için içtihat mezhebine çıkar, mertebesine çıkartmaz. Bu gerçeği ayrıca unutmayalım. Bir şey daha var. Kesinlikle karara bağlanmış meseleler. Artık yenilik yok o konuda. Yeniden biz onu hiç yapılmamış gibi yeniden masaya yapıp yatırıp içtihat etmenin de manası yoktur. Doğru da değildir. Bu şuna benzer. Demin dedim ya, ilk duvar kullanan insanın, duvarı yapan insanın tecrübesini hiçe sayıyorsunuz. Yeniden duvar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Kusura bakmayın, ahmaklıktır da. Niye? Onların bize verdiği bilgi birikimi bize daha iyi duvar örme imkanı sağlamalıdır. Bunu hiçe sayarsanız hep sıfırdan başlarsınız. Hiç de ileriye gidemezsiniz. Halbuki o bilgi birikiminin üzerine bilgi birikimi yaparsanız merhale kat edersiniz. Farklı buluşlar günün teknik imkanlarıyla onu da yoğurursanız o zaman ufuk bulursunuz. Bundan diyelim ki binlerce yıl evvel yer çekimi ispat edilmiş. Siz yer çekiminin varlığını kabul etmiyorsunuz, sıfırdan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncesizliktir. Bunu şunun için söylüyorum. Sabah namazının ne zaman başladığını şer-i şerif tayin etmiştir. İmamlar ittifakla tayin etmişlerdir.
öğlenin ne zamanda başladığı bilinir.

ihtilaflar da bilinir, şey de bilinir. Asırlar bu konuda hiçbir değişiklik getirmemiştir. Ben yeniden akşam namazını masaya yatıracağım. Yeniden sabah namazını masaya yatıracağım. Yeniden namaz günde 5 vakit midir, 3 vakit midir, 2 vakit midir masaya yatıracağım. Yeniden namaz 3 rekat mıdır, 4 rekat mıdır, 2 rekat bunu tartışacağım. İlle içtihat edelim diye netleşmiş bir meseleyi ve asırların hiçbir değişiklik getirmediği bir meseleyi yeniden sıfırdan ele almak, yer çekimini reddetmektir. Nasıl diyeyim, demirin taşıma gücünü reddetmektir, mukavemet gücünü reddetmektir, taşın ömrünü reddetmektir. Kısaca bilgi birikimlerini reddederek her seferinde sıfırdan işe başlamak, yola çıkmaktır. Bu doğru bir davranış değildir. Yerli yerinde de bir davranış değildir. Evet, hadiseler karara alınmalı ama hem ilmi oturaklık taşımalı hem de nasıl diyeyim, geçmiş alimlerin bilgi birikimi ve netice bağlılıkları da yeniden sıfıra dönerek hiçe sayar küstah tavır alınmamalıdır. Bu üzerinde durulması gereken zaman zarfı bunu tekrar dönecek vurgulayacağız. Fıkıhla ilgili eserler yazılmıştır. Hadisle ilgili eserler de bu devreye doğru yazılmıştır. İmam Ebu Yusuf'un ilk defa usulü fıkıh hakkında kitap yazdığı zamanımız zannediyor varmış biraz da. İlk defa Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin usulü fıkıhla ilgili kitap yazdığı kaynaklarda yer alır. Ama böyle bir kitaba rastlanmamıştır. Tekrar ediyorum, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Ebu Yusuf usulle ilgili ilk kitabı yazan insandır diye var. Çünkü Hanefilerin sistemi şu idi. Hanefilerin usulü normalde Şafiilerden öncedir. Öncedir şu demek. Mesele çözüldü ya demin ki, bu meselenin asıl oturduğu temel nedir? Onu tespit etmişlerdir. El aslu fi hadihil mesele, bu meseledeki asıl temel kaide şudur diye kenara koymuşlardır. Mesele çözülmüştür, kaidesi konmuştur. Mesele çözülmüştür, kaidesi konmuştur. Sonra kaideler alt alta getirilip bakıp değerlendirince içinden usul kaideler çıkmıştır. Böyle bir yol takip etmişlerdir. Tamam. Bunun ilk kaleme alan, kayda geçiren insan olarak da Ebu Yusuf bilinir. Ancak tekrar ediyorum, Ebu Yusuf'tan Kitabul Haracı geliyor, Risalesi geliyor. Nasıl diyeyim, bize eteri geliyor, hadisle ilgili kitapları geliyor ama böyle bir kitap bize ulaşmamıştır. Bilemiyoruz, Bağdat baskınında binlerce yakılan ve nehre atılan kitapların arasında mıydı, neydi, nasıldı? Kısaca böyle bir kaynak yoktur. Böyle bir kaynak olunca ancak bize düşen ne demektir? İlk yazanın ne olduğu kaynaklarda zikrediliyor ama böyle bir eser yok demek kalıyor. Bunun iddiasını %100 iddia etmek elimizde olan bir şey değil. Ama ilk önce usulle ilgili, yani ayetlerden nasıl hüküm çıkarılır? Hadislerden nasıl hüküm çıkarılır? Bu ve benzeri konuları kaleme alarak aktaran kimdir? İmam Şafii rahmetullahi aleyh'tir. İmam Şafii'nin nedir? Risalesi Er-Risale. Yani usul kitabının adı. Bu konuda sonraki nesillere intikal eden, günümüzde de bize ulaşan ilk kaynaktır. İçerisi yaklaşık olarak 4 bölümden oluşur. Birincisi şer'i hükümlerle ilgilidir. Yani vacip neye denir, haram neye denir, mekruh neye denir, usulde temel kaideler, kullanılan ıslahlar nelerdir? Yani Er-Risale'nin 4 şıkkından 4 verdiği ana bilgiden birincisi şer'i hükümler hakkındadır. Tekrar ediyorum. İkincisi şer'i deliller hangileridir? Kitap, sünnet ve icma hakkında ciddi bilgi verir. Üçüncüsü şer'i delillerden hüküm çıkartma yolları ile ilgilidir. Şer'i de yani kitaptan, sünnetten nasıl delil çıkar? Tekrar ediyorum bunu. Delillerden hüküm çıkartma yolları. Dördüncüsü, içtihat ve müştehit neye denir? Onun tarifi. Bu 4 temel üzerine kuruludur. Ama sonraki yıllarda bakıyoruz ki usulü fıkıh sadece bundan ibaret değildir. Kıyas hakkında geniş bilgiler var. Nasıl diyeyim, daha öncekilerin şeriatı hakkında biz nasıl istifade edebiliriz, ne kadar ise onun hakkında bilgi var.

salihi mürsel hakkında bilgiler var. Kısaca bütün bunları hep örf ne kadar tesir eder, örf adet neye tesir eder, istihsan neye denir ve benzeri bununla ilgili daha sonraki kitaplarda bilgiler var. Misal olarak söylüyorum, geleceğim ona yine. Amidi'nin El-İhkam diye usulde bir kitabı var. Şafii, Mütekellimin yoluyla. El-İhkam. El-İhkam kitabı İmam-ı Şafii'nin Risalesinden daha kemal bulmuş. Şimdi okutulmaya kalkılsa tercih edilmesi gereken bir kitaptır. Tamam. Bunu şunun için söylüyorum. Ama ne El-İhkam, ne ondan sonraki, ne bir başkası Er-Risale'den daha kıymetli değildir. Bu gerçeği de unutmayalım. Demek istediğim buydu. Çünkü ilk önce o yazmıştır, temeli o oluşturmuştur, insanlara yolu o göstermiştir. O olmadan El-İhkam olmuyor. İmam-ı Gazali'nin Mustasfası olmuyor. Bir başka ifadeyle söyleyeyim. Şehzadebaşı Camii yapılmadan Süleymaniye yapılmıyor. Süleymaniye Camii inşa edilmeden Selimiye yapılmıyor. O ilk yapılan kıymetlidir. Yol göstericidir. İlk önce ortaya birisi bir şey koyunca bakıyorsun. Şu tarafında şu da iyi olur diyorsun. Bu tarafında bu da iyi olur diyorsun. İlk yapılan otomobillere bakın. Bisiklet tekerinden biraz daha büyüğü bir teker. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf gidiyor. Vites yok. Hep aynı hızda gidiyor. Duracağı zaman nasıl duruyor, nasıl ediyor, frenlere gülünç, garip vesaire. Ama o ilk arabayı yapanın üzerine daha sonra araba yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, gelişiyor. O ilk arabayı yapan, son arabayı yapandan inanın daha ustadır. O buluşu yapmıştır, ufku açmıştır, basınç sistemiyle tekerin dönüşünü ayarlamıştır, tekere o gücü vermiştir, aktarmıştır. Daha sonra bu geliştirile geliştirile, şimdi yollarda kayarak giden arabalar meydana gelmiştir. Eğer bugün arabayı yapan, o da kim oluyormuş, nasıl tabiri caizse, bizim arabaya bak, ona bak diyorsa, cahildir ve nankördür. Anlaşıldı? Onun için İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin Er-Risalesi sonraki nesillere gerçekten büyük ışık tutmuştur, ufuk açmıştır ve usulü fıkıh ilminin temelini oluşturmuştur. Bir taraftan kaideler kaleme alınmaya başlamıştır. Kavaid-i El-Eşbah ve Nazair diye kitaplar var. El-Eşbah birbirine benzeyen hadiseler ve Nazire de bugünkü emsal teşkil edenler demek. Niye? Kaideleri içerisine alan, emsal gösteren kitaplardır. Şimdi Suyuti'nin var El-Eşbah ve Nazairi, İbn-i Nücemin de var. Şu anda basılı olanlardan 2-3 tane var. Bir tane de Hanbelilerde var. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer Suyuti biliyorsunuz Şafii'dir. Ön tarafına bakarsanız, giriş bölümüne bakarsanız orada bir şey anlatıyor. Bu konuyla ilk eser yazan, ilk böyle bir kaideler kitabı oluşturmaya çalışan insan Mavera-ü-Nehir alimlerinden filan der. Adamcağız belli kaidelerde fıkıh toplamaya çalışıyormuş. Bunu da kısa slogan cümleler haline, hatta beyt haline sokuyor. Böylece temel 17 kaide bulmuştur. Oluşturmuştur. Bunu tekrar ediyor. Eksiği var mı, artısı var mı, şunu var mı, bunu var mı da tartışıyor kendi kendiyle. Bu zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de iki gözü de görmüyor, kör. Dolayısıyla zihnine yazıyor, zihninde konuları tartışıyor. Bunu Şafii alimlerinden birisi duymuştur. Yani gitmiştir, adamdan isteyecek ama adamın kimseye olgunlaşmadı diye vermiyor. Duyulmasını da istemiyor. Bir caminin de imamlığını yapıyormuş. Şimdi yatsı namazından sonra da caminin içerisinde dolaşarak, kör onun için fark etmiyor, ışıkları da kapatırmış, dolaşarak şiiri tekrar ediyor, kendi kendiyle tartışıyor. Bu huyu da biliniyor onun. Çok ilim ehli bir insandır. Şimdi varıyor, huyunu da bildiği için, sonra da söylemediğini bildiği için, yatsı namazından sonra bir hasırın içerisine kendini yuvarlıyor, dolayısıyla orada bekliyor. Aynen kitapta anlatıyor. Tekrar ediyorum yani var olan bir şey anlatıyorum. Bu ilim nasıl oluştu diye El-Eşbah ve Nazair'in başında var bu. Şimdi tabii kapıları içeride kimse kaldı mı diye soruyor. Kalmayan olunca kapıları kapatıyor. Kapılar kapandıktan sonra caminin içerisinde beyitleri başlanarak okuyor.
tekrar ediyor, müzakere ediyor.

0: Ama bu sırada hasıra dürülü olan, nasıl diyeyim, hasırın içerisinde üşüyor. Üşüyünce de öksürüyor. Öksürünce de ama hoca efendi bunu yakalıyor, temiz bir dayak atıyor. Şeyhü Şafiiye derlerdi. Şey olarak Şafii alimlerin hemen hemen en büyüğüydü. Yaşlı da büyüğüydü. O bunu anlatır değil diye ondan dinlemiştim ben. Ya o adamcağızı niye dövdün diyor. Neredeyse ağlayacaktı. Çok kötü dövmüş. Dövmüş iyi bir. Demek ki sert mizaçlıdan birisi. Neyse temiz bir dayak atmış. Ondan sonra da kapıyı atmış tabii. Ama bu ayeti, bu kaidelerden bir bölümünü hafıza müthiş ezberlemiş. Yani kapıya atılmış dayağı da yemiş ama nasıl diyeyim bir bölümünü de ezberleyerek gitmiş. Daha sonra onu Şafiiler geliştiriyorlar. El Eşbah ve Nazair onun üzerine kurulu bir şeydir. Saklayan adam saklamakta haklı çünkü kayden daha oluşmamış. Kire verebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. O adamcağız haklı esasen onda. Bu ve benzeri yani davranış. Şimdi bu ilk emel işte 17 beyit veya 17 kaide, 27 kaide, 30 kaide biliyorsunuz Mecelle'nin başında 100 fıkıh kaidesi vardır. Konuşacağız onları. Bu kaideler, bu ilk çalışmalar son derece kıymetlidir. Çünkü onun üzerine daha sonraki yıllarda sen saray yükseltebiliyorsun. Ve o insanların bütün bu sonraki yıllarda yapılan saraylarda, yapılan binalarda, yapılan fıkıh abidelerinde öyle diyelim hep hakları ve hukukları vardır. Dolayısıyla bütün usul alimleri hakkında hem Ebu Hanife'nin hem Ebu Yusuf'un hem İmam Muhammed'in yazılı bir eser bırakması sebebiyle de ciddi şekilde İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in hakkı ve hukuku vardır. Çünkü daha sonraki eserler bunun üzerine bina edilmişlerdir. Böylece giderek gelişmeye başlamıştır. Giderek dal budak salmaya başlamıştır. Giderek yazılı kaynaklarda yerini almaya başlamıştır. İnşallah bir sonraki dersimizde nasip olursa bunun dışında işte tedvin ihtiyaçları doğmuştur. İlimler kaynaklara geçmeye başlamıştır ve benzeri. Yeniden o başta bir şey zikretmiştik. Usulü fıkıhtaki iki ayrı metot. İnşallah onlar üzerinde duracağız. Onlarla ilgili ilk kaleme alınan ve kaynaklık teşkil eden eserleri zikredeceğiz. Üzerinde bazı bilgi paylaşımı yapacağız nasip olursa. Evet.
1: Hocam ben Talha Sezgin. İki sorum olacaktı. Çağımızın problemlerine içtihat edebilecek liyakette müştehitlerimiz var mıdır? Bu birinci sorum. İkinci sorum da
0: Bu
1: sizce
0: birincisi zordu, ikincisi kolay olsun.
1: içtihat kapısının kapandığını söyleyen hocalarımızın haklılık payı var mıdır sizce? Bu da ikinci sorum.
0: Şöyle ikinci sorudan başlayalım. Biraz daha kolay birinciye göre. Şimdi haklılık payı şu. Bakınız, bazı beyinler sentezci beyindirler. Şu demek. Misal günümüzde tıbbı ele alalım, masaya yatıralım. Yani fıkıh tıbba çok benzetirler. Eskiden dahiliye vardı. Daha önce tabip vardı. Dallandı, budaklandı. Şimdi dahiliye var. Yani iç hastalıkları diyelim. İç hastalıkları da dallandı, budaklandı. Kimisi sırf akciğerden anlıyor. Kimisi sırf karaciğerden anlıyor. Kimisi kalpten anlıyor. Kimisi damar sisteminden anlıyor. Kimisi mideden anlıyor. Kimisi bağırsaklardan, kimisi böbrekten anlıyor. Tamam. Son derece girift bir hal. Kimisi pankreas üzerine sırf çalışma yapıyor. Şimdi işin sıkıntısı şu. Bu ihtisaslaşma sıkıntı değil. Ama pankreas üzerine çalışma yapan insan kalbi unutuyor. Pankreası tedavi edeceğim derken kalbin ritmini bozuyor, bedene zarar veriyor. Tamam. Bir başka romatizmayı iyi edeceğim veya işte nasıl diyeyim vücut yapısını anatomiden bir bölümünü ben iyi edeceğim derken öbür taraftan beyne zarar veriyor. Karaciğere zarar veriyor. Vücudun diğer sistemine zarar veriyor. Bir insana ihtiyaç var. Bugün ben kesinlikle nasıl diyeyim diyelim ki sağlık bakanı olsam kesinlikle pratisyen hekimlerin ihtisas alanlarını yetiştiririm. Pratisyen olacak. Doçent seviyesinde pratisyen olacak. Yani vücudun bütününü anlayan ve mutlaka ordinarius profesör seviyesinde insan ihtiyacı var. Vücudun bütününü anlayan. Ve o insanlar hastanede mutlaka bir iki tane olacak. Diğer

profesörlerin veya diğer tabiplerin kendisine istişare edecek. Ben şöyle bir ilacı kullanmak istiyorum şunu tedavi için. Bu başka yere zarar verir mi? Kısaca vücudun bütününü anlayan, birbiriyle bağını bilen, sistemin bütün çalışma sistemini hakkında akıl yürütebilen sentezci beyin ihtiyacı var. Bugün detayda çalışa çalışa çalışa biz detaylara doğru inip gidiyoruz. Nereden geldiğimizi unuttuk. Kuyuların içerisinde deniz dibindeki mağaralarda ilerliyorsanız mutlaka iple ilerlemelisiniz. Yani bir sicim olacak ip sizi takip edecek. Sizin o iple gidersiniz. Eğer böyle yapmazsan çok ciddi hata, mağaranın içerisinde kaybolursunuz, orada ölür kalırsınız. O ip sizi gerisin geri çıkartıyor, size yolu öğretiyor. Şimdi biz daldık daldık gittik, ipi unuttuk, yanımızda gelmedi, sıkıntıya sebep. Bu şekildeki sentezci beyne ihtiyaç var. İnanın Ebu Hanife'nin böyle bir beyni vardı. İmam Şafii. Şimdi detaylara gidiyoruz. İnceliyoruz, izleniyoruz, tezi yazıyoruz, doktora tezi rafa koyuyoruz, biz o konuyu anlıyoruz. Başka konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu şekilde bakan, bütününü değerlendiren, bütününe hüküm veren beyin yapısına şiddetle ihtiyaç var. Bu insanlarda kolay yetişmiyor. Yetişen insanın kıymeti bilinmeli. O tip insanları başka şeylere hiç ne dünya kaygısı olmalı, geçim derdi olmamalı, şu olmamalı, bu olmamalı, inanın el üstünde tutulmalı. Bu tip insan yok. Ben tanımakta zorluk çekiyorum. Bu tip beyin var ise bir de zemin buna müsait olmalı. Tekrar ediyorum, bu insan siyasi bulanıklıklarla mı uğraşacak? Kafayı tırmalıyor. Ekranlardan mı kendini kurtaracak? Geçim derdini mi atlatacak? Kendi çoluk çocuğunda çıkan sıkıntılarla mı uğraşacak, boğuşacak? Bütün bunları cemiyettekilerle mi boğuşacak? Neyle boğuşacak? Bir de gelip ona rüya anlatanlar var. Nasıl diyeyim? Gelip ona derdini danışanlar var. Onu nasıl diyeyim? Şey gibi, psikolog gibi kullananlar var. Bütün bunlardan kurtulacak ve sentezci bir beyin olacak. Zeminin dış dünyanın da buna uygun olması lazım. Demin bir şey söyledim. Şehzadebaşı olmadan Süleymani olmaz diye. Önceki camiler, medreseler olmadan da Şehzadebaşı olmaz. Ama bir şey daha olmaz. Sultan Süleyman olmadan veyahut da öncekiler olmadan sana sermayeyi vermeden Şehzadebaşı'nı yapamazsınız. Size sermaye aktarımı yapmıyorsa Süleymani, istediğiniz kadar kabiliyetiniz olsun Süleymani olmaz. Veya Selimi olmaz. Dolayısıyla hem arkası bu insanların kullanmalı hem bu tip beyinlerin yetişmesine çalışılmalıdır. Zamanımızda böyle bir ben sevdiğim, takdir ettiğim çok insanlar vardı. Türkiye dışında kastediyorum. Türkiye'dekiler bilin ki onlara göre zayıf olan insanlar var. Mesela demin Ahmet Fehmi Ebussünni Hoca Efendi gerçekten ilim adamıydı. Rahmetli Abdülfettah Ebu Gudde Hoca Efendi severi bir insan idi. Başkaları da var yaşay olarak ama yani bu insanların hiçbirisi biliyorsunuz ki müçtehit derecesinde değildi. Elmalı'nın çok güzel bir cümlesi var. Ben müçtehit değilim ama herhalde müçtehidi görsem tanırım. Yani o kadar ilmim var diyor. Şimdikiler kestirmeden müçtehit zaten. Onlara da ihtiyacı yok. Evet. Evet. Evet. Bak bakayım. Şimdi sizin ikinci sorunuz herhalde ikisi beraber bir cevap buldu anladığım kadarıyla. Değil. Ama ilim ve gayreti olan insanların gayretini hala inkar etmiyoruz. Bir de nasıl diyeyim illa ben içtihat yapacağım diye önündeki geçmiş eserleri hiçe sayan, geçmiş bütün usul kitaplarını, fıkıh kitaplarını çöpe atmak lazım diyen profesör arkadaş var. Kendisi müçtehit, kestirmeden müçtehit. Çünkü o kitapları adamın elini ayağını bağlıyor. Okumanız lazım, içinde ne olduğunu bilmeniz lazım, anlamanız lazım. Bunun için dirsek çürütmek lazım. Ne lüzum var onları atın şu, ondan sonra bana göre deyip başlayın. Destekli, köstekli, köstekçiz. Nasıl diyeyim? Atın. Şu andaki yapılan içtihat diye yapılan bu. Bu da doğru değil. İlmi edebe de uygun değil. Ve ilme karşı da bir hürmetsizliktir. İslam'a da ciddiyetsizlik getirir. Maalesef bunları yaşıyoruz. Evet. El haracu bir daman kaidesi var dediniz. Yani tam Türkçesini söyleyeyim. Ne kadar ekmek o kadar köfte demek. Yani bir şey nasıl diyeyim? Bir şey üstleniyorsanız sorumluluk varsa size hak da gelir. Yani İslamiyet sizden bir şey istiyorsa size o konuda yetki ve imkan da verir. Ben koyunu demin dedim ya ben koyunu aldım. Kendi ağılımda besliyorum. Ben yediyorum, içiriyorum. O sırada ölürse benim mülkiyetim de ölüyor. Bunlar hep bana bir yük. Bunun karşılığında da yani şer'i kaydı onun sütünü bana veriyor. Ondan mesela o anda iyi bir müşteri çıkarsa satarsam karını da bana veriyor. Bu dengeye el haracu bir daman diyor. Yani sorumluluk kişiye verilen hakka göre dengelidir demek.
Anlaşıldı. Bu bir fıkıh kaidesi.

0: Hanımların mahremsiz sefere çıkması, çıkmaması yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl diyeyim? Günümüz şartlarında ve mezhepler arasında yeterli cevap vermiyor. Bu konuda nasıl hükme varılabilir? Gündem dışı soru. Şöyle yine de cevap verelim. Bakınız yani günümüz sefere çıkma konusunda çok şey değiştirdi ama çok şey değiştirmedi. Yani bir hanımın hala sefer mesafesine mahremsiz çıkması doğru davranış değildir. Ama biz gideceği yeri, gidiş gayesini değerlendiriyoruz bazen. Bana soruyorlar, hocam bir insanın mahremsiz umreye gitmesinde mahzur var mı? El cevap var. Soru 2. Hocam mahremimiz yok, gideneğimiz yok. Biz umreye gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Gidin, Allah için dua edin. Hem mahzuru var hem gidin. Nasıl oluyor? Bazen oluyor işte. Şöyle düşünüyorsunuz, ben şeyi anlatayım. Bakıyorsunuz olgun. İnşallah ufku açılır diyorsunuz. Ufku görür, Beytullah'ı görür, dostlarını görür. Eski gibi kervanlar da yollarda gitmiyor. Uçağı var, ekibi var. Bir organize ile gidiyor, bir organize ile dönüyor. Bütün bunları hesaba katıyorsunuz. O kardeşimize git inşallah ecrin kaybettiğinden çok olur diyorsunuz. Mahsur yok deseniz bu sefer hastalığı var, sağlığı var. Maazallah diyelim ki hafif meşrep birisi. Kimse onu zapt edemez. Ne, yani yapacak yere yıkar gelir. Dolayısıyla yanında mahrem olsa ona dizginler. Kadınca Safa Tepesi'nin yanında düştü kaldı kaldıracak insan yok. Ve benzeri. Bütün bunları düşünüyorsunuz mahsuru var mı var. Halinde var mı? İnanın ki halinde var. Ama bakıyorsunuz kendisi olgun, gittiği yer iyi bir yer, çevresinde arkadaşlar var. İmam-ı Şafii de biliyorsunuz saliha kadınların arasında olursa gidebilir diyor. Çevresinde bir şey olsa ilgilenecek var. Organize var, başlarında hocaları var. Bütün bunları değerlendiriyorsunuz. Mahzuru yok diyemiyorsunuz ama şu şartlarda gidebilirsiniz, gidiyor diyorsunuz. Verilecek cevap bu. Evet. Şu huyumu bir daha yapmayacağım. Eğer yaparsam her defası için 10 tane üst üste oruç tutacağım deyip bir de üstüne vallahi billahi dedim ama 4 defa sözümde durmadım. Valla 4 kere 4 kere Şimdi de bir rahatsızlığım var. Oruç tutunca çok zorlanıyorum. Ayrıca öğrenciyim, param da yok. Kefaret de ödemem. Çok zor. Ne yapmalıyım? Ya Rab beni zengin et yerine getireyim diye dua etmelisin. Çünkü yükün altına kendini sokmuşsun. Bu yerine getirmeden bitmez. Vel emru illallah. İmkan olmadan da Mevla'ya kavuşulursa Allah'a sığınmakta biz dört dörtlük değiliz. Biraz da Allah'a bırakalım. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ya Rab hatalarımın büyüklüğüne bakıyorum. Ümitsizliğin kucağına düşecekken senin rahmetinin çok çok daha benim hatalarımdan, kusurlarımdan büyük olduğunu görüyorum. Ya Rab bu gönlümü rahatlatıyor deyişi var. O da var. Ama bakınız kendinizi zora sokacak sözler vermeyiniz. Bu bir adaktır. Adaklar yerine dolayısıyla gelmelidir. Ama imkan ve fırsat bekleyin. Bunun için de dua ediniz. Yani böyle söz vermişseniz yerine getirmek için çalışmalısınız. Müzik dinlemek caiz mi? Cevap vermiyor. Fıkıh kitabı var mı deyince fıkıh kitabı dolu. Şu anda bizim okuyabileceğimiz güvenilir diyor. Tabii yani şöyle fıkıh kitabı eğer gerçekten fıkıh kitabı soruluyor ise bu mesela İlmihal olarak Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin İlmihal'i iyi bir kitaptır. Ama ondan öte soruluyorsa mesela Mebsut tercüme edildi. Mebsut halen var. İbni Abidin tercüme edildi. Tercüme özelliklerini fazla bilmiyorum ama şey değildir. Mutlaka vardır. Yine Hamdi Döndüren Hoca Efendi'nin hem ticaret ilmihali var, hem aile ilmihali var. Aile hukuku ile ilgili hem de normal ilmihali var. Gayretli bir insan, iyi niyetli de bir insan. İstifade edilebileceğini ümit ediyorum, tavsiye ediyorum. Dolayısıyla eğer kayıt edilen usulü fıkıh kitabı ise daha önce söyledim. Zekiüddin Şaban'ın kını bazı Hanefilerle ilgili sıkıntılar var. Onun dışında iyi bir kitap. Yine Muhammed Ebu Zehra'nın tercüme edilmiş var. Ama bizim kaynak kitaplarımız, Arapça kaynak kitaplarımız, asıl kitaplarımız Menar'dı, Usulü Pezdevi'ydi, Usulü Seraksi'ydi. Bunlar halen usul bir de zor bir ilim olduğu için tercüme edilmemiş, tercüme bekliyor. Evet.
1: Hocam selamünaleyküm. Ben Abdullah Özcan.
0: Buyurun.
1: Hocam çıplak ayak üzerine mesten
0: Çıplak ayak üzerinemez.
1: bahsetmiştiniz. Çorap üzerine olur mu?
0: Ha.
1: Tartışmalı galiba bu konuda.
0: Tartışmalı değil. Şimdi tartışıyorlar yeni gelen. Şöyle diyeyim bakınız yine bir başka fıkıh örneği sergilediniz. Peygamber Efendimiz çorap

0: ayakların üzerine meshetti diye hadis-i şerif var. Anlaşıldı? Şimdi bu Tebuk seferindedir. Şimdi Peygamber Efendimiz ayağını yıkıyor. Peygamber Efendimiz topuklara yazıklar olsun diye topuk yıkama konusunda insanları ikaz ediyor. Tamam. Bir taraftan messe izin veriyor. Bütün bunlar masaya konup değerlendirildi. Bize kısa gidiyorum. Acaba diyorlar, Allah Resulü'nün bu meshettiği çorap çıkarılması zor. Çünkü kolay olsa yıkama konusunda Allah Resulü o kadar titiz olmaz. Acaba zor çıkarılan mes yapılı, kalın yapılı bir çorap mıydı? Özelliklerini inceliyorlar. Böyle oldu ortaya çıkıyor. O zaman ne deniyor? Keçe gibi kalın olursa, bırakılınca kendi kendine ayakta durursa, bir mil kadar yol mesafeye bir çorap dayanırsa bu tip bir çorabın üzerine meshedilir.
1: İnce çoraplar olmuyor.
0: İnce çorap yani. Değil. Yani günümüzde sadece çorap kelimesini alıp da o günkü çorap nasıl bir çorapta hadisin vürut sebebinin işte hadisin manasına tesiri hepten dışarıya atmak bugünkü ucuz müştehitlerin işi işte.
1: Evet hocam, bir sorum daha olacak hocam.
0: Tekrar ediyorum, özelliği olan bir çoraptır. Febiha ve niyama. Evet.
1: Eyvallah hocam. Kesinlikle çözüme kavuşmuş meselelerde tekrar kafa yormaya gerek yok.
0: Çözüme kavuşmuş ve yenilik gelmeyen, değişiklik gelmemiş asırlar boyunca.
1: Benim aklıma şey takıldı hocam, bu rejim konusu. Hani hükmü sabit bildiğim kadarıyla.
0: Sabit
1: hani
0: ve net.
1: Üç kişi için.
0: Evet, sabit
1: peki,
0: ve net.
1: Peki bu günümüzde uygulanabilirliği var mı için bunun?
0: Onlara ahlakı ver. Bakın, evlen vermeyi kolaylaştır. Yuva kurmaya yardım et. İffete terk et. Gönlünü doldur, dışını doldur. Ondan sonra bütün buna rağmen bir de biliyorsun rejim kim edilir? Evli insan zina ettiyse rejim edilir.
1: Ama şu andaki hem konumda evde, olmaz.
0: Şu anda uygulamıyorsun yani. Ayrı ama hükmün yokluğunu iddia ayrı bir konudur. Bir sürü başka kısası da uygulayamıyoruz. Ölüm cezası yok. Öldüren öldürene. O da yok. Ama yani diyebilir misiniz ki kısas yoktur İslam'da? Elbette ki var. O da var, o da var.
2: Hocam Allah razı olsun. Bilmiyorum. Yunus Erdoğmuş. Şimdi gördüğümüz gibi hocam işte dört mezhebin imamı da işte fıkhın nasıl geliştiğini anlattınız. Dört mezhebin imamı da aynı silsileden geliyor. Birbirlerinin yani.
0: Evet biraz
2: aynı,
0: imam sonra
2: yani ders halkasından diyelim yani İmam ne? Muhammed'den İmam Şafii'ye. Şimdi bizim günümüzde de bir mezhepçilik işte takım tutar gibi bir mezhepçilik ve mezhepsizlik durumu var. Bu bizim içimize nasıl yerleşti? Yani bunların bu şekilde olduğunu bildiğimiz halde aynı silsileden, aynı ders halkasından, aynı hocalardan geldiğini bildiğimiz halde bu nasıl bizim içimize yerleşti?
0: İlim ve şuur kaybolunca. İlim kayboluyor. Nereden gelip nereye gidiyor bilinmediği için. Aynı zamanda ilim öğrenmek demek. Bakıyorsunuz ki ben şunu söyleyeyim isterseniz. Arabistan'a, Mekke'ye gittiğimizde en çok karşılaştığımız hadiselerden bir tanesi Hanefilerin çok mutaassıp olduğu mezhep konusunda durmadan bizi öyle suçladılar. Şimdi çok az hadis biliyormuş. Türkiye'de deniyor. Ebu Hanife 17 hadis biliyormuş. Ben onu söyleyen hocaya siz 17 hadis mesnet dayanak demek. 17 mesnet biliyor şeklindeki ifade var bazı. Yeni kitaplarda var bu tabii. Şimdi ben takıldım hocanın kendisine. Hocam dedim siz okurken mesnetle müsnedi birbirine karıştırmıyorsunuz. Müsned çünkü alınan hadis kaynağına denilir. Ebu Hanife'nin 17 müsnedi vardır. Yani bir nevi hadis nasıl diyeyim kaynağından aldığı 17 bölüm kitabı vardır şey olarak. Aliül Kari de ona tercüme etmiştir. Şerh etmiştir. Şimdi şöyle diyelim bu sefer de bozuldu. Bu iddialar var. Şimdi bu iddialar gündeme gelirken arkasından zaman zaman tartıştık, konuştuk, paylaştık ve benzeri gittik. Ama o arkadaşlarla biz daha sonra ihtisasa başladık. Onlar da doktoraya geldiler. Bu sefer Hanefi kaynaklarına gittiler. Delilleri, şunları, bunları gördükten sonra artık Ebu Hanife rahmetullahi aleyh demeye başladılar. Bizim insanımızın ilmi de artsa ben inanıyorum ki Şafii rahmetullahi aleyh denecek, dua edilecek. Ahmed İbni Hanbel'e dua edilecek. O biraz daha hadis bakışlı ama dua edilecek. İmam-ı Malik'e dua edilecek. Mezhepleri devam etmeyen alimlere de edilecek. İbrahim Nehai hocamızın hocasıdır. Ama ilimde sonsuz bir denizdir neredeyse. Onun Evzai öyledir. Leys İbni Sa'd öyledir. Daha nice alimler vardır. Biz hala onların görüşlerinden istifade ediyoruz. Ufuk için bakıyoruz onlara. Onlar bize hala mezhebi devam etmemiştir ama görüşleri devam etmiştir. Hala bize ışık tutuyor. Hiç beklenmedik yönde önünü açabiliyor. Asırlar sonra gelen bir hadise dolayısıyla mesela tekrar ediyorum Ebu Hanife men arada ahyan ardan meyiten fehiyele

kim ölü bir toprağı ihya ederse o onundur diyor hadis-i şerif. Buna ne diyor? Devlet izninin ihtiyaç vardır diyor. Kızıyorlar Ebu Hanife'ye. Niye Allah Resulü izin veriyor? Bir de devlet reisi kim oluyor da izin verecek diye. Doğru, kızanın kızması da doğru, iyi niyetle. Ama asırlar geliyor, ne gösteriyor? Bir şehrin bakıyorsunuz stadyuma ihtiyacı oluyor. Bir şehrin havaalanına ihtiyacı oluyor. Bir şehrin parka ihtiyacı oluyor. Bir şehrin meydana ihtiyacı oluyor. Bir şehrin organizeye, nasıl diyeyim, bayram namazlarını kılmaya, Müslümanca düşünelim, ihtiyacı oluyor. Bakıyorsunuz ki plan, proje, nasıl diyeyim, arsa, yol çizimlerine ihtiyacı oluyor. O zaman diyorsunuz ki keşke bu nevi topraklar ihya edilirken belli bir organize içerisinde yol düşünülerek, nasıl diyeyim, stadyum düşünülerek, at yarışlarının yapılacağı, Müslümanca kumarına değil, düşünülerek ok yarışlarının yapılacağı, atış tarihlerinin yapılabileceği, insanların bayramda bir araya gelebileceği yerler düşünerek yapılsaydı diyorsunuz. Bu sefer ne anlıyorsunuz? Ebu Hanife rahimullah hadisin organizeyle gerçekleştirilmesini arzu ediyor diyorsunuz. Yıllar sonra başka şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bilgi birikimi, bu şey olunca, yan yana gelince güzel oluyor. İlim eksikliğimiz var. Biraz da edep eksikliğimiz var. Bir de ya nasıl diyeyim, takım tutmayla dediğiniz gibi herhalde mezhep tutmayı birbirine karıştırıyoruz. Yoksa yani insan, elbette ki tekrar ediyorum, bir insan şunun daha doğru olduğuna inanıyorsa, İmam-ı Şafii gibi tertibin, bakınız Cenab-ı Allah ne kadar titiz getirmiş. O halde bu titizliğin bozulması doğru değildir. Bu tertip farzdır demesi, buna ikna olması gayet tabii bir davranıştır. Böyledir. Mesela İmam Malik de o konuda ne diyor? Oğumak farzdır diyor. Niye? Yıkama kelimesince oğmadan yıkanmaz ki diyor. Suyun altına tuttun, yıkanmaz ki diyor. Yıkama için oğmak gerekir diye öyle bir kanaati var. Bu insan bu kanaata gerçekten inanmışsa başka türlü davranması doğru değildir. Oldu inşallah. Tamam. Allah'a emanet olunuz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

veya daha uzak bir mesafe için yola çıkan kimse bulunduğu kasabadan dışarıya çıkar çıkmaz bulunduğu yerden ifadesini kullanıyor. Çıktığı andan itibaren seferilik başlamıştır. 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılacaktır. Sünnet namazları kılabilir. Eğer durumu müsaitse kılmama ruhsatı da verilmiştir. Farz namazların, 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılındığı bir durumda elbette sünnet namazları için yine ruhsat verilecektir. Ve kharaca Aliyyun aleyhisselam. Aliyyun radıyallahu anh yerine burada aleyhisselam ona selam olsun ifadesini kullanıyor. Ehli beytten olduğu için ehli beyt için aleyhisselam ifadesi kullanılıyor. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi diyoruz. Alihi yani ehli beytine de selam olsun ifadesi kullanılıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh için kerramallahu vechehu ifadesi de kullanılır. Allah onun yüzünü mükerrem eylesin, mübarek eylesin, onun zatını mübarek eylesin. Ehli beyte ait, Peygamber Efendimizin en yakın akrabalarına ait kullanılan takdir, dua ve sena ifadelerinden biri. فَقَصَّرَ وَهُوَ يَرَ الْبُيُوتَ Henüz daha o çıktığı yerden yani Küfe'den çıkarken henüz evler görünürken namazı farz namazdı. 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılmaya başlamıştı. فَلَمَّا رَجَا Küfe'ye dönerken قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَ İşte bu Küfe'dir denildi. قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا Küfe'ye girmeden 4 rekat namazları 2 rekat olarak kılamayız. 4 rekat namazları Küfe'ye girdikten sonra 2 rekat olarak kılacağız demiştir. 1089 no'lu hadisi şerifle devam ediyoruz. قَالَ الْمُؤَلِّفِ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه مؤلف إمام بخاري hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bizleri de rahmetinden mahrum eylemesin. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك hazretlerinden rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Salleytu zuhura ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Öğle namazını Peygamberi Zişan Efendimizle beraber kıldım Bil Medineti Erba'an Medine-i Münevvere'de öğle namazının farzını Medine-i Münevvere'de 4 rekat olarak kıldım. Vel asra bi zil huleyfeti rekateyni. İkindi namazını zül huleyfede 2 rekat olarak kıldım. Zül huleyfe Medine-i Münevvere çıkışında Medine-i Münevvere yaklaşık 7 kilometre mesafede mikat mahallidir. Medine-i Münevvere'nin çıkışındadır. Şehirden tamamen çıktıktan sonra yani Mescid-i Nebevi'ye 7 kilometre mesafede Mikat Mahalli. Yani hacca, umreye niyet eden kişiler Zülhuleyfe denilen Mikat'ta niyet ederler. Orada ihrama girerler. 2 rekat ihram namazı kılarlar. Ve bu namazdan sonra birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresini okuyarak iki rekat ihram namazı kılarlar. Ve bu namazdan sonra umreye veya hacca niyet ederler. Niyetle birlikte lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde
وَالنِّعْمَةَ

leke vel mulk la şerike lek diyerek telbiye getirirler. Yani burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Medine çıkışında Mescid-i Nebevi'ye 7 kilometre mesafede Abar-ı Ali denilen veya Zülhuleyfe denilen Mikat mahallinde ikindi namazını 2 rekat olarak yani seferi olarak kılmıştır. Şimdi eski ilmihal kitaplarına baktığımızda efendim şehrin son evlerinden sonra evler görünür vaziyetteyken efendim şehrin kasabanın son mahallesinden çıkarken bu seferilik namazların farz namazların 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınması başlar diye ifade vardır. Ama günümüzde şehirler gittikçe dışarıya doğru taştığı için özellikle İstanbul'un kenar mahalleleri İzmit'in girişine kadar neredeyse dayanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda bulunduğumuz ilçe sınırları herhalde bizim bulunduğumuz kasabanın son mahalleleri olarak girecektir. Yani İstanbul'un kenar mahalleleri dediğimiz zaman veya birçok büyük şehirlerde kenar mahalleleri kilometrelerce sonra, bulunduğumuz yerden kilometrelerce sonra ancak sona ermekte, belki de ermemektedir. Veya giderek şehirler birbirine birleşmekte, kenar mahalleleri tabiri geçmişte kalmaktadır. Bunlar takdiri ifadeler. Yani bulunduğumuz kasabanın, ilçenin, bulunduğumuz kazanın, bulunduğumuz nahiyenin, köyün, yani oradan tamamen ayrıldığımız anlamına gelecek ifadeler geçerli olacaktır. Tabii bu durumda şartlar farklılaştığı zaman elbette kitabımızın emri فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ilim, takva ve ihtisas erbabına sorun. Ehli zikir, ilim, takva ve ihtisas erbabıdır. Koruyucu hekimlikle ilgili kitapları okuduğumuzda, temel sağlık bilgileriyle ilgili kitapları okuduğumuzda ana hatlarıyla bilgi verilir. Efendim, kızamık hastalığı belirtileri şunlardır. Genellikle şu şu ilaçlar kullanılır dedikten sonra bir takım farklı durumlarda hekime başvurulmalıdır diye biter. Çünkü çok çok özel durumlar, çok çok farklı durumlar olabilmekte. Dolayısıyla bugün bu gibi durumlarda ilim, takva ve ihtisas erbabı fetvalarıyla, içtihatlarıyla, görüşleriyle Müslümanları aydınlatmaktadır. Yani ulema dediğimiz bu işin özüne vakıf insanlar elbette farklı durumlarda bizleri aydınlatacaktır. Tabi burada sadece hadis-i şeriflerin delillerine işaret ediyoruz. Yani bu seminerimiz, bu dersimiz Sahih-i Buhari semineri ele aldığı konulardaki en sahih delilleri ortaya koymaktadır. Burada hedef konunun tamamını bütün ayrıntılarına varıncaya kadar anlatmak değildir. Çünkü hadis alimleri eczacılara benzetilmiştir. İlacı verir, malzemeyi verir. Bu noktada gerekli delilleri sunar. Bu delilleri değerlendirecek olan, bunlardan hüküm çıkaracak olan ve net hükümleri beyan edecek olan fıkıh erbabıdır. Haddetena Abdullah ibn Muhammed kâle haddetena Süfyanu anizzuhriyi an Urvete an Aişete radiyallahu teâlâ anha kâle. Çok çok önemli bir konuyu Hazreti Ayşe validemiz ifade ediyor. Hazreti Ayşe validemizin kendi ifadeleri mevkuf hadistir. Hadis usulü ilmine göre sahabi sözleri mevkuf hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dizi dibinde onun özel eğitiminde yetişen sahabe-i kiram tespitlerini, açıklamalarını

yaptığında mevkuf hadis olarak anlatılmaktadır. Kâlet, es-salâtu evvele mâ furidat rek'atâni. Namaz ilk farz kılındığında iki rekat olarak farz kılınmış. Namazın ilk olarak farz kılınması iki rekat. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz kendi içtihadıyla bu ifadeyi kullanamaz. Hazreti Ayşe validemiz İsrailiyat dediğimiz İsrailoğullarının haberlerini nakleden bir kişi de değildir. Konu dil, nesep, tarih ile ilgili bir konuda değildir. Dolayısıyla bu cins mevkuf hadislerin hadis usulü ilminde özel bir ifadesi vardır. Merfu hükmündedir. Yani sanki bizzat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz söylemiş gibidir. Namaz ilk kılındığında iki rekat olarak farz kılınmıştı ifadesini kendi şahsi görüşü olarak Hazreti Ayşe validemiz nakledemez. Bunu babasından Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den de nakledemez. Doğrudan sanki Peygamberimizden nakletmiş gibidir. Kendiliğinden bir sahabinin de böyle bir şey söylemesi kesinlikle mümkün değil. Fe ukirrat salatü seferi, yolculuk namazı işte bu ilk farz kılındığı durum dikkate alınarak aynen bırakıldı. Ve utimmet salatül hadari, ikamet esnasında kıldığımız namaz 4 rekata tamamlandı. Yani ilk namaz farz kılındığında bütün 4 rekatlı namazlar 2 rekat olarak farz kılındı. Ve yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu 2 rekat namazları 4 rekat olarak, yolculukta 2 rekat, ikamet anında 4 rekat olarak farz kılmıştır. Kâle Zuhriyyü, Hazreti Ayşe validemizden Urve, yeğeni, kız kardeşi Esma'nın, Hazreti Esma'nın oğlu Urve rivayet ediyor. İbn-i Şihab-ı Zuhri diyor ki, فَكُلْتِ لِعُرْوَةَ, bu hadisi şerifi rivayet eden Urve'ye dedim ki, مَا بَالُ عَيْشَةَ تُتِمُّ, peki Hazreti Ayşe validemizin Mekke'de namazları, 4 rekatlı namazları 4 rekat olarak kılmasının sebebi nedir? Seferi olduğu halde. قَالَتْ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ Osman'u radıyallahu anhu, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yorumladığı gibi yorumlamıştır. Yani Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki, seferi olan kimse yolculuk esnasında onun içtihadına göre namazlarını 2 rekat, 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılar. Ama gittiği yerde ikamet müddetinden az kaldığı zaman namazları 4 rekat olarak kılar görüşünü, içtihadını ortaya koymuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bu içtihadını Hazreti Ayşe validemiz de benimsemiştir diyor Urve. Evet, burada farklı bir içtihattan söz ediyoruz. Seferi olduğumuz zaman 90 kilometre veya daha uzak bir yere gittiğimiz zaman yolda namazları seferi olarak kıldığımız gibi gittiğimiz yerde de eğer 15 günden az kalmaya niyet etmişsek namazları seferi olarak kılmaya devam edeceğiz. Yani bu noktada içtihat bu şekilde, ama Hazreti Ayşe validemizin ve Hazreti Osman'ın uygulamaları burada farklı. Hatta İbn-i Şihab-ı Zühri de buna hayret etmektedir. Bir yere 10 gün kalma niyetiyle gittiniz. Ama iş icabı, ticaret, siyaset, eğitim 10 güne 3 gün daha, 5 günde ilave edildi. Ankara'ya gittiniz, bir takım işleriniz var. Herhalde bir haftada biter dediniz. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir haftada bitmedi. 2 hafta, 3 hafta kaldınız. Seferilik devam eder. İsterse müddet 15 günü geçsin. Çünkü siz

15 günden az kalma niyetiyle gittiniz ve hiçbir zaman bu müddette ondan sonra 15 gün diye gerçekleşmedi. Bir gün daha, bir gün daha, 3 gün daha, yine hep dönme niyetiyle günler uzadı. Böyle bir durumda seferilik yine devam ediyor. Seferilikte önemli olan niyettir. Evden çıkarken elinde biletiniz var, uçak biletiniz veya niyetiniz var. Yani buradan bir başka yere, Konya'ya gittiniz. İstanbul'dan Konya'ya 3 gün kalacağım diye gittiniz. Yani 15 günden az niyet ettiğiniz zaman seferisiniz. Bu müddet 15 günü geçse bile seferlik devam ediyor. Ama gittiniz, artık niyetiniz orada kalma olarak gerçekleşirse ikamete dönüşmektedir. Tabii az önce ifade ettik. Nasıl temel sağlık bilimlerinde, temel sağlık bilgilerinde bir hekime danışılmalıdır denirse, seferilik durumlarında ilmihal kitaplarına ve bu noktada fıkıh kitaplarına, üstadlara, ilim erbabına farklı durumlarda danışılmalıdır. Çünkü artık vatanı asli, vatanı ikamet ve benzeri kavramlar gerçekten günümüzde çok daha farklı boyutlardadır. Dolayısıyla mutlaka sorulması gerekmektedir. 6. bab hadisi şeriflere geçiyoruz. Babun yusallil mağribe thalaten fis sefer. Yolculukta hiç değişmeyen farz namazlar vardır. Sabah namazının farzı 2 rekat olarak kılınır. Akşam namazının farzı 3 rekat olarak kılınır. Çok değerli bir hocamız vardı Mekke-i Mükerreme'de, hala hayatta. Rabbim şifa afiyet nasip eylesin. Üstad Doktor, Profesör Doktor Ahmet Abdurrezzak El-Kübeysi hocamız. Bir hatırasını naklediyor, bir latife ama bir gerçeğe de işaret ediyor. Üniversite öğrencilerinin mülakatındayız diyor. Bir öğrenci geldi. Yolculuk namazıyla ilgili sorular soruyoruz. Efendim, yolculukta namazları nasıl kılarız? Efendim, yarı yarıya kılarız dedi diyor. Onun ifadesi. Böyle yarıya yarıya dedi. Güzel. Yani 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılarız demek istedim. Evet dedi. 4 rekat namaz. Peki dedim diyor. Akşam namazını nasıl kılarız? 1,5 mu 2 mi? Şöyle durdu diyor. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşmış gibi. Üstad dedi diyor, 1,5 olur mu? 1,5 rekat nasıl? Herhalde 2 kılarız dedi diyor. Yani böyle gençlerin seferilikle ilgili malumatlarının yetersiz olduğunu ilk defa o zaman gördüm diyor. Yani sürekli yolculuk yapmaktayız. Şehirler arası, ülkeler arası yolculuk yapan insanlar. Hiç mi akşam namazı kılmadın diyor. 1,5 rekat mı, 2 rekat mı diye sorduğumda şöyle bir tereddüt etti diyor. 1,5 rekat, rekat nasıl, yarım rekat olmaz. Herhalde 2 rekat, herhalde 2 rekat diye bu şekilde cevap verdi diyor. Böyle bir nükte olarak anlatıyor. Akşam namazının farzı yolculukta, ikamette 3 rekat olarak kılınmaktadır. Sabah namazının farzı ise aynı şekilde 2 rekat olarak kılınmaktadır. Yani o zaman söz konusu namazlar hangisidir? Öğle, ikindi ve yatsı namazdır. Hem şöyle bir soru akla gelebilir. Yani 4 rekatlı namazın 2 rekat namaz kılınması bu kadar önemli mi? Evet. Bir defa biz Allah ve Resulü'nün emrine icabet etmekle yükümlüyüz. İkamet halinde de, yolculuk halinde de bir imtihan var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle takdir etmiş. Önce teslimiyet. Müslim ellezî yüslimu nefsehu ve kalbehu lillahi ve lirasûli. Müslüman ne demektir? Gönlünü, nefsini, kalbini, hayatını Allah'a ve Resulüne teslim eden insan demektir. İstecibu lillahi ve lirasûl. Allah'a ve Resulüne icabet edin. Size hayat veren şeylere davet ettiği zaman. Dolayısıyla biz icabet ümmeti olarak Allah'ın ve Resulün emrine icabet etme durumundayız. Ha, hikmetini, sebepleri

inceliklerini düşünürüz. Ama önce Müslüman itaat edecektir. Allah'a ve Resulüne gönülden itaat. Önce bu. Es-sem'u ve't-ta'a. Akabe beyatlerinde itaatle emrolunduk. Kabul edip itaat edeceksiniz dedi. Fil menşati vel mekrah. Hoşunuza giden, gitmeyen hususlarda. Ve fil usri vel yusur. Zengin de olsak, fakir de olsak. Nefsimize ağır gelse de gelmese de. Önce itaat. Yolculukta sıkıntılar yaşanıyor. Tabii bu emir hem erkeğe hem kadına. Bu emir hem şoföre hem yolcuya. Bu emir hem rahat konfor içerisinde yolculuk yapanlara hem de sıkıntı içerisinde yolculuk yapanlara. Hastalar var, cenazeye bir takım yakınlarını ziyarete gidenler var. Herkesi bağlayan bir konu. Dolayısıyla çok farklı durumlarda yolculukta insan karşılaşmaktadır. Dolayısıyla o zaman hikmetini anlıyorsunuz. İki rekat namazı bir kılabilsem diyorsunuz. Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, öyle bir durumda diyorsunuz. İslam ne büyük kolaylık. Elhamdülillah iki rekatı kılabildim diyorsunuz. Yani insan eğer rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yolculuk yaparken elbette sünnetleri de kılmak ister. Ama yolculukta verilen bu ruhsatlardan da istifade etmek gerekiyor. Bu meşhur bundan 10 sene kadar önce Sakarya depreminden bir gün önce muhterem Emin Saraç hocamızla beraber Kütahya'ya gidiyoruz. Çok değerli bir kardeşimizin oğlunun düğünü için. Tabii arabamız son model Mercedes. Öğle namazını kılacağız. Hocam dedi ki bugün hemen farzı kılalım dedi. Hocam gayet rahat. Araba bizim emrimizde. Bugün sünneti terk etme sünnetini yaşayalım dedi. Üstadlarla beraber olduğunuzda mutlaka yedi bir şeyler öğreniyorsunuz. Yolculukta sünneti terk etme sünnetini yaşayalım. Yani yolculukta rahat konfor içerisinde yolculuk yapsanız bile isterseniz, arzu ederseniz sünnet namazları kılmayabilirsiniz. Bu ruhsat verilmiş. Bu ruhsata işaret etmek üzere öğle namazının farzını kıldık ve o şekilde yola devam ettik. Ama bir dönüşte yine dönerken beraber namazları sünnetleriyle beraber eda ettik. Bu şekilde yapılabileceğini tatbikatla hocamız göstermiş oldu. Şunu demek istiyoruz. Yolculukta 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılıyoruz. Ama sünnetlere gelince istersek kılabiliriz. İstersek kılmama şeklindeki sünneti seniyeye uyarak yine sünneti işlemiş oluruz. Rabbim yolculukta ve ikamet halinde bizlere huzurlu bir hayat nasip ve müyesser eylesin. İlahi ve nebevi emirlere en güzel şekilde uymayı nasip ve müyesser eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 29. cüz. Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?
1: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ
0: Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
1: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

0: Onlar da, evet bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي اَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.
1: اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ
0: Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: أُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ
1: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
1: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu?
0: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür.

0: sen inil kafirun illa fi gurur.
1: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
0: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّوا ف۪ي عُتُوِّنْ وَنُفُورٍ
1: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda.

0: toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

0: فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
1: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

0: mean?
1: De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: Nun. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel khurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri, sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp, inşallah da demiyorlardı.

0: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da, hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: قَالَ اَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
1: Onlar da, Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.

O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar, onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler, Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka.
0: Kıyamet.
1: Mel-Hakka.
0: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّةِ
0: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın, bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış, içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da, ondan öncekilerde, altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
0: فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ
1: Sura bir defa üfürüldüğü yer ve

0: Ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar.
1: وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
0: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
1: وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
0: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
1: Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عاليه هلك عني سلطانيه.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.

0: Allah zebanilere şöyle der: "Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun." Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.
1: Feleys

Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.

0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
1: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
0: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
1: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
0: تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
0: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
1: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
0: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
1: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.

0: واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.
0: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ 50,000 سَنَةً.
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz.
0: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ

0: Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe'u'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a iza massahu şerru cezu'a ve iza massahu hayru menu'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
1: Onlar mahrem yerlerini eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?

0: hum ve ma nahnu bimesbuqin.
1: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
0: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ

0: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
1: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
0: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
1: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
0: وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde

0: Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
1: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
0: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: lekum enhara.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra. Ve kad halakakum etvâra.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: Elem terav keyfe halakallahu seb'a semâvâtin tibâqâ. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
1: Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ''Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.''

0: وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkârcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbim.

0: تَبَارًا.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: berrasada.
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.

0: اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: قددا.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
0: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: رَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.
0: وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا.
1: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
0: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا.
1: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: أَحَدًا
1: Ey Muhammed! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
1: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
1: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta iza ra'u ma yu'adun fesya'lamun men adafu nasiran ve aqallu adada.
1: Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.
0: İlla men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
0: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدَ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
1: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah, onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl. Yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnne senulqi aleyke kavlen fakile.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne naşi'atel leyli hiye eşeddu vat'en ve akvamu kile. İnne leke fin nehâri sebahan tavîle.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا.

0: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

0: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُولِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا
0: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
1: اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَل۪يمًا
0: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يبًا مَه۪يلًا
0: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: şahiden aleykum şahiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'avna rasûlâ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا
1: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
0: İnne hâzihi tezkiretun femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ.
1: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.

0: fadlillahi ve aharun yuqatilun fi sabilillah ve aharun yuqatilun fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı.

Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, "Ey örtüsüne bürünen peygamber" diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
0: فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: Sura üflendiği zaman, işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا
0: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدِ
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ
0: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti?
1: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu?
1: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ
0: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ اَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
0: Bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ
0: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ

0: تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر.
1: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: ilke illa hu ve ma hiye illa zikra lil beşer.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: Anil mujrimin. Ma selakakum fi saqar.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ

0: Hatta etenel yakîn.
1: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik.

0: مُنْكِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ
1: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةً
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: وَاَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddeme ve ehhar.
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: Belil insanu ala nefsihi basira. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun

0: okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
1: Kalla bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire.
0: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
1: Vucuhun yevme izin nâzire ilâ rabbihâ nâzire.
0: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
1: Ve vucuhun yevme izin bâsire. تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ.
0: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.
1: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ.
0: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
0: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
1: İlâ rabbike yevme izinil mesâk.
0: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
1: Felâ saddeqa ve lâ sallâ ve lâkin kezzebe ve tevellâ thumme zehebe ilâ ehlihi yetemattâ evlâ leke fe evlâ.
0: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
1: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
0: Sonra yine layıktır sana azap layık.
1: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
0: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
1: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
0: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى.
0: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
1: أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ.
0: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا.
0: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

0: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
0: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَع۪يرًا
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
1: Şüphesiz ki iyi kimselerde karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا

0: كَب۪يرًا
1: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
0: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: rabbuhum ve sekahum rabbuhum şeraben tahura.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne se'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: قَلِيلًا
1: Doğrusu şu kâfirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
0: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
1: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا

0: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
0: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline!

Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Elem

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem neca'alil arda kifâta ehyâen ve emvâta.

0: فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline!

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline!

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 29. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh. İsmi Abdullah bin Mübarek bin Vadı Hanzali. Künyesi Ebu Abdurrahman. Baba adı Mübarek. Doğumu 736'da Merv'de doğdu. Vefatı 797'de Bağdat yakınında Hitte vefat etti. Hocaları hadiste Hammad bin Zeyd, Evzai, Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Malik bin Enes. Fıkıhta İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik. Tebe-i tabiinden olup Türk asıllıdır. Babası mübarek köleydi. Hadis, fıkıh alimi, müçtehit ve zahit idi. Tabiinin sohbetlerinde yetişti. Din düşmanlarıyla muharebelerde bulundu. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. İlk tahsilini Merv'de yapan Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh, tahsil için Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam gibi ilim merkezlerine gitti. Bağdat'ta büyük alimler ve evliya ile görüştü. Onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. 4000 kişiden hadisi şerif dinledi. Bunlardan yalnız birinden hadisi şerif rivayet etti. Kendisinden de büyük alimler rivayette bulundular. İlim tahsilinden sonra tekrar Merv'e döndü. İlmi, edebi çok olup az konuşmak adetiydi. Gecelerini ibadetle geçirirdi. Sözü senetti.

Emanete pek riayet ederdi. Şam'da birinden aldığı kalemi unutup veremeden Merv'e gelmişti. Kalemi sahibine vermek için Merv'den tekrar Şam'a gitti. Sahabe-i kiramla tabiini anlatan kitapları okurken ağlardı. Resulullah'ı görüp sohbetlerinde bulunma şerefine kavuştukları için eshab-ı kiramın üstünlüğünü anlatır ve Muaviye'nin Resulullah yanında giderken bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den 1000 defa üstündür buyururdu. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin ve mevki sahibi kimseler bu kızı isteyince hiçbirine vermedi. Bu zatın Mübarek adında bağına bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi Mübarek'ten üzüm isteyince toplayıp geldi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, "Bahçede o kadar üzüm var. Niçin böyle üzüm getiriyorsun?" demekten kendini alamadı. Mübarek, "Efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum." diye cevap verdi. Bağ sahibi, "Subhanallah, 2 aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilemiyorsun. Böyle bir şey olur mu?" diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğunu biliyordu. Bağ sahibi, "Niçin onlardan yemedin?" dedi. Mübarek, "Siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelemem." cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, "Sana bir şey soracağım. Benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Ne dersin?" diye sordu. Mübarek bu söze karşı şöyle dedi. "Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç." Bunun üzerine efendisi, "Ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenirlilik gördüm ve bunları sende buldum." dedi. Mübarek ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, hal böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. "Kalk eve gidelim," dedi. Eve varınca hanımına, "Bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin nedir?" dedi. Hanımı, "Sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım." cevabını verdi. Anne durumu kıza açıp babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi
anne ve babasına bıraktığını bildi.

getirdi. Kadın, kızın razı olduğunu babasına anlatınca nikahları kıyıldı. Fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir? Bu nasıl bir iştir? Diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı, ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun? Demekten kendini alamadı. Buna karşılık mübarek, ey Müslümanların kadısı, ey efendim, bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddime? Lakin kadısınız, ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allahü Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. 40 gün geçtikten sonra ehlinin yanına gitti. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allahü Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh hadis-i şeriflerle çok meşgul olduğundan yalnızlıktan rahatsız olmuyor musun diye soranlara Resulullah ve ashabıyla beraber olunca insan hiç yalnızlık duyar mı karşılığını verirdi. Abdullah bin Mübarek Merv'de bir yıl ticaretle uğraşır, kazancının hepsini fakirlere dağıtırdı. İkinci yıl, İslamiyet'i yaymak için cihada, düşmanla harbe giderdi. Bir yılda ilim neşriyle uğraşırdı. O medresede müderris hoca, camide vaiz, şehirde tüccar, harpte büyük bir kahramandı. Kılıç ve kalem sahibiydi. Kalemiyle cihada dair eser yazdı. Kılıcıyla da dillere destan olan kahramanlıklar gösterdi. Ambasiler devrinde Bizanslılarla yapılan harplerden birine katılmıştı. Abbasi ordusu sessiz, sakin ve aydınlık bir gecede Tarsus'un kuzeyinde karargah kurmuştu. Tarsus'un sırtlarında İslam ve Bizans orduları görünüyordu. İki tarafta kendilerini kuvvetli göstermek için alevleri göklere yükselen ateşler yakmışlardı. Bu ateş ocaklarından birinin etrafında tepeden tırnağa silahlı askerler hilal şeklinde oturmuşlar, ortalarında ise ince yapılı, nurani yüzlü bir zat onlara ders anlatıyordu. Kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştı. Sözü kesip duasını yapınca istirahata çekildiler. Sabah namazı kılındıktan sonra harp hazırlıkları başladı. İki ordu karşı karşıya geldi. Bizans ordusundan iri yapılı, kendisi ve atı zırhlara bürünmüş biri kılıç sallayarak ortaya çıktı. Dövüşmek için Müslümanlardan er istedi. Müslüman saflarından bir kahraman onun karşısına çıktı. Fakat şehit düştü. Bu hal Müslümanların gayretine dokundu. İkinci bir yiğit daha çıktı. O da şehit oldu. Sonra birkaç er daha şehitlik mertebesini içti. Rum ordusunda sevinç çığlıkları yükselirken, Müslüman ordusunda tekbir ve Allah Allah sesleri ortalığı çınlatıyordu. Bu sırada Müslüman askerlerin arasından atına binmiş heybetli birinin ortaya çıktığı görüldü. Tamamen zırhlara bürünmüştü. Fakat onu kimse tanımıyordu. Rum askerinin karşısında dimdik durdu. Herkes son derece heyecanlıydı. Çarpışma başlar başlamaz, çevik bir hareketle kılıcını Rum'un göğsüne sapladı. Müslüman saflarında
tekbir sadaları yükselirken Rumlar şaşkına dönmüştü. İkinci çıkan er de birincinin akıbetine uğradı. Sonra birkaç kişiyi daha öldürdü. Müslümanlar son derece sevinçliydi. Müslüman asker yerine dönünce bu kahramanın Abdullah bin Mübarek olduğunu görüp hayret ettiler. Abdullah bin Mübarek seferde bile nafile ibadetlerini gizlerdi. Gaza arkadaşı Muhammed bin Ayun şöyle anlattı. Seferde bir gece Abdullah bin Mübarek istirahate çekilmişti. Ben de mızrağıma dayanmış oturuyordum. Benim uyuduğumu zannedip kalktı ve fecr vaktine kadar namaz kıldı. Sonra beni namaza kaldırmaya geldi. Uyumadığımı ve halinden haberdar olduğumu anlayınca hayasından yüzü kızardı. Sefer boyunca böyle yaptı. İbn Hibban ise şöyle anlattı. Bütün mücahitler İbn Mübarek'le Şam'a varmıştık. Orada halkın ibadetini, gazaya hazır hallerini, her gün küçük askeri birliklerin geliş gidişlerini görünce Abdullah bin Mübarek, "Bu güzel hallerle Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Burada cennet kapılarını açtık." buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Misis'teki ikameti esnasında ilim, ibadet ve cihattan geri durmadı. Misis'te ikindi namazında Cuma mescidine gelir, güneş batıncaya kadar kıbleye karşı oturur, Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olur, kimseyle konuşmazdı. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı anarak geçirirse, o bütün gün zikretmişlerden sayılır, buyururdu. Abdullah bin Mübarek, Misis nahiyesinde 17 bin hadisi şerif rivayet etti. Küçük yaştaki talebesi Abde bin Süleyman'a hadisi şerif yazdırır, ilim öğretir, üstelik ona para da verirdi. Abdullah bin Mübarek pek çok hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerine "Bu sene kaç kişi hacca geldi?" diye söylediğini duydu. Öbür melek 600 bin kişi dedi. "Peki kaç kişinin haccı kabul edildi?" O da "Bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi." diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, "Meleklerin bu konuşmasını işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan bunca zahmet ve meşakkate katlanıp dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek?" Bunun üzerine meleklerden biri, "Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi." dedi. Abdullah bin Mübarek şöyle devam etti. "Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çalınca biri çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. Bana, peki sen kimsin dedi. Ben de Abdullah bin Mübarek deyince feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber verdim. Ve bana nasıl bir amel işlediğini anlat dedim. O da şunları anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Tamircilikten 30 senede
300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Ailem hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince, komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi: "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum." Bunu duyunca içime bir acı düştü. Haç için biriktirdiğim gümüşleri getirip komşuma verdim. Ve "Bunları çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun," dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, "Allahü Teala doğru rüya gösterdi," buyurdu. Abdullah bin Mübarek çok mütevazı biriydi. Doğru ve güzel sözü bir çobandan bile duysa kıymet verirdi. Abdullah bin Mübarek çok cömertti. Arkadaşlarına ve muhtaçlara para vererek yardımlarına koşardı. Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Fudayl bin İyad, İbn-i Semmak ve Mesrub gibi zatlara çok ihsanda bulunmuştu. Abdullah bin Mübarek, bir sene hacca giderken bir çöplüğün yanından geçiyorlardı. Orada yerden ölü kuşu alan bir kızcağız gördü. Ona halini sordu. O da, "Benden başka bir de kardeşim var. Yoksuluz, bir şeyimiz yok. 3 gündür açız. Biz zengindik, babamızın çok malı vardı. Zulüm ve haksızlıkla malını alıp öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hale düştük," dedi. Gözleri yaşaran Abdullah bin Mübarek, yanındaki 1000 altından 40'ını memlekete dönmek için ayırdı. Kalanının o kızcağızın ailesine verilmesini emretti ve "Geri dönüyoruz. Bu seneki haccımız bu olsun," buyurdu. Abdullah bin Mübarek misafirperverdi. Canının istediği bir şeyi misafirsiz yemezdi. Bunun sebebini sorduklarında, "Kıyamet günü misafirle yenenden sual olunmayacağını duydum da ondan," diye cevap verirdi. Onun çok ikramda bulunduğunu gören birisi, "Malınız azalıyor, misafire ikram işini biraz azaltsanız," dediğinde, "Mal azalıyorsa ömür de bitiyor," buyurdu. Abdullah bin Mübarek insanların hep iyiliğini isterdi. Yanına sık sık gelen kötü huylu bir kimse bir gün ondan ayrıldı. Yanına gelmez oldu. Bunun ayrılmasına çok üzüldü. "Niçin üzülüyorsun?" dediklerinde, "O zavallı gitti. O kötü huylar kendinden ayrılmadı. Onun haline üzülüyorum. Bizim yanımızda bir müddet daha kalsaydı ahlakı düzelebilirdi," dedi. Gördüklerinden ve duyduklarından ibret alırdı. Soğuk bir kış günü Nişapur pazarında dolaşırken, sırtında yalnız bir gömleği olduğu için üşüyüp titreyen bir köleye rastladı. Ona, "Efendine söylesen de sana bir palto alsa olmaz mı?" dedi. Köle, "Efendime ne söyleyebilirim ki? O halimi görüyor ve biliyor," deyince Abdullah bin Mübarek feryat edip yere düştü. Kendine geldiğinde, "Sabrı ve kanaati bu köleden öğreniniz," buyurdu. Abdullah bin Mübarek firaset sahibiydi. Söylenen sözlerin inceliğine hemen vakıf olurdu. Sehl bin Ali bin Abdullah Mervezi, Abdullah bin Mübarek'in derslerine devam ederdi. Bir gün, "Artık senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken senin cariyelerin dama çıkmış, benim Sehl'im, benim Sehl'im diye beni çağırıyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun?" dedi.
Abdullah bin Mübarek talebesini toplayıp Sehl'in cenaze namazına gidelim dedi. Hep birlikte gidince onu vefat etmiş buldular. Vefatını nereden anladın dediklerinde, benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı dedi. Abdullah bin Mübarek'in din gayreti çoktu. Allahü Teala'dan başkasına ibadet edilmesine hiç tahammülü yoktu. Kendileri şöyle anlattı. Bir ateşperestle çalışıyorduk. Namaz vakti gelince ondan namaz kılarken bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Bunun üzerine namaz vaktinde rahatça bir namaz kıldım. Sonra ateşperest şahsın ibadet zamanı geldi. Bana, şimdi sıra bende. Ben ibadet ederken sen de zarar vermeyeceğine dair söz ver deyince rahatça ibadet edebileceğini bildirdim. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca sözümde duramadım ve üzerine atıldım. O anda söz verdiğin zaman ahdini yerine getir diye bir ses duydum ve hemen geri çekildim. Ateşperest ibadetini bitirince evvela hücum ettin sonra niye vazgeçtin diye sordu. Ben Allah'tan başkasına secde ettiğin zaman dayanamadım, üzerine atladım. Seni öldürmek istiyordum. Fakat o sırada söz verdiğin zaman ahdini yerine getir diyen bir ses beni bu işten alıkoydu dedim. Bunun üzerine ateşperest, Rab senin Rabbindir. Kendi düşmanı için dostunu bile azarlıyor. İşte huzurunda Müslüman oluyorum diyerek kelime-i şehadet getirdi. Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Yolu üzerinde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve zavallı çocuklukta çobanlık yaparsa büyüdüğü zaman Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir dedi. Sonra kendi kendine gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim deyip çocuğun yanına geldi ve evladım Allahü Teala'yı bilir misin buyurdu. Çoban çocuk kul nasıl sahibini bilmez dedi. Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun? Bu koyunlarımla. Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl yani? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek, iyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi diye sordu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bu kalb ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim.
sevmek